çıkan sözler eğlencelerle yankılanır, arka sokaklarda yani varoşlarda ise açlık ve yoksulluk kol gezerdi. Çok fazla şansınız yoktu. Ya risk alacak, borçlanacak ya da köleliğe mahkum olacaktınız. Borçlu ödeme yapmadığı takdirde kendisi köle olurdu. Ömrü boyunca bu faizleri ödeme şansı hemen hemen hiç olmayacaktı. Aynı zamanda kızı ve eşi genel eve satılır, borçlarını ödediğinde kurtulur, tekrar evlerine dönerlerdi. Tabii satılmadan önce alacaklının cariyesi olarak bir müddet evinde tutulurlardı. Ya Rab, ne kadar büyük bir zillet.

zulüm çağında Mekke, kodamanların ve refah sahiplerinin ihtirasları altında inliyordu. Orada birileri tefecilik yaptığında, ki ekserisi yapardı, borçlu borcunu ödemediğinde polis ve asker evine zorla girerdi. Evine zorla girilen adam, karısının ve kızının alacaklıya götürülüşüne şahit olur ve sesini çıkaramazdı. Bu yüzden alttakiler kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi ki alınlarına kara leke çalınmasın. Diri diri toprağa gömülen kızların suçu ne olabilirdi ki?

Bugün de durum değişmiş midir yoksa aynen zikredilen gibi midir? Bugün refah sahiplerinin şakşakçısı, yerdakçı medya zihinlerini körleştirmiştir. Servet ve iktidar sahiplerinin menfaatleri bizzat devlet tarafından korunmaktadır. Zulüm şirinleştirilmiş, alttakiler isyan edemez hale getirilmiştir. İşte o gün durum buydu. Bu duruma en büyük tepki, büyük binayı yıkacak ve yeniden inşa eden bir eylem üreterek olabilecekti. Hira'dan Mekke'ye çöle iniş, devrimin ayak sesi olacaktı. Statikonun ve gaddarlığın ensesine inmiş o tokat, şahsiyetin bayrağı altında gölgelenmiş bir kişiliğin isyanı olacaktı. O bağırıyordu. Artık isyan bayrağı yükselmişti.

O bağırıyor. Pis eşrafın ve işbirlikçi takımın şişirdiği yoksullar onu taşlıyordu. Ne büyük hüzün. Kölelik ve boyundurluk zincirlerine savaş açmış o adamın sözleri kölelerce taşlanıyordu. Bu ve benzeri zulümlere boyun eğmemenin, sabrın ve iradenin adıdır. Kira'dan haykırış. İzilenler, horlananlar, ahlaksızlığın rutinleştiği o beldede hakikat karşısında put gibi kesildiler. Spekülasyonlar, yafta ve iftiralar karşısında hepsi gücün ve iktidarın yanında konumlandılar. Ne acı. Ezilenlerin, kendilerini ezenlere bu kadar bağlı oluşundaki hikmet ve sır ne olabilir ki? Hayat yol, insan yolcu. Yolu da yolcuyu da yaratan Allah. Yol haritasını belirlemek, yolu ve yolcuyu yaratanın hakkıydı. Tüm ilahi vahiyler, kainat ağacının bu soylu meyvesi var ediliş amacını gerçekleştirsin diye gönderilmişti. Ve insanlığın son çevriminde ebedi rehberlik, Kur'an suretinde tecelli etmişti. Son vahiy, bütün bunların hepsini dört cümlede özetledi. O, sonsuz merhametin menbaı. Kur'an'ı o öğretti. İnsan türünü o var etti. Ona, kendini ifade etme yeteneğini o bahşetti.

Kur'an vahyi el hay olandan, hayatı inşa için hayatın ta yüreğine inmiş tarifsiz bir hayattı. İnsanı zulümattan nura, karanlıklardan aydınlığa, bencillikten ben idrakine, içgüdülerin esaretinden ruhun özgürlüğüne, bilinçaltının gayesinden bilincin doruğuna, nefsin köleliğinden ruhun özgürlüğüne çıkarmıştı. Varlık ağacının bu soylu tohumunun kendine ve elinin değdiğini çürütmesine engel olmaktı. Dahası kendi kendini aşılayarak saflaşmasını, tekamül etmesini, yücelmesini ve potansiyelinin ufuklara doğru yol almasını sağlamaktı. Vahyin ve insanın sahibi bu amacın gerçekleşmesini yasalara bağlamıştı. Eğer insan bu yasalara uygun olarak hareket ederse vahiy inşa amacını gerçekleştirecek, değilse insan bu inşadan mahrum kalacaktı. Bunun da ilk şartı vahye bir özne olarak yaklaşmaktı. Zira vahiy gerçekten özneydi. Vahiy inşa edicilik fonksiyonunu bir hakkın icra edebilme yeteneğine sahip olduğunu muhatabı olan ilk nesil üzerinden ispat etti. İnşa ettiği neslin elleriyle hayatı ve dünyayı inşa etti. İnşa ettiği neslin eliyle insanlığın ender gördüğü bir iman hamlesine imza attı.

0: Vahiy bir şey daha ispat etti. Eğer bir nesil kendini Kur'an'ın inşasına teslim ederse, Allah da tarihin inşasını o neslin eline teslim edecektir. Yani Kur'an'ın nesne olan tarihe özne olacak. Vahyin çırağı olan hayatın ustası olur ve ustanın sanatı işlediği gibi hayatı ilmek ilmek kirlerden arındırarak dokuyacak ve yeniden hayatı razı olunan bir hayat kılacaktır. Vahye teslim olan hayatı teslim alır. Hayatının yatağını vahyin belirlemesine izin veren, zamanın yatağını elleriyle belirleme liyakati kazanır. Çorak ve kas katı kesilen hayatları Rahman'ın rahmetiyle sularsanız, semeresi bol, tadı hoş ve kokusu mis kokan kılarsınız. Ve o altın nesil bunu yaptı. Çünkü kendilerini vahye teslim ettiler, teslim olunca da dünya onlara teslim oldu. Resulullah'ın rehberliğini benimsediler ve dünya onların ayaklarının altında ezildi, eridi, biçare kaldı. Peki ya şimdiki nesil ne yaptı? Vahyi kabul ettiler, bağırlarına bastılar, baş tacı ettiler, öptüler, kokladılar, yanlarında tütsüler yaktılar, bülbüller yetiştirdiler ve her tarafta bülbülleriyle iftihar ettiler. Elbet iftihar edilesi bir durum bu. Ama gözden kaçırdıkları, gözden kaçırdığımız bir durum oluştu. Her şeyi baş tacı etmiştik ama mana ve mefhumu hayatta uygulamaz olduk, sadece lafızla kaldık ve maalesef lafızlar da hayatımızı inşa etmedi. Bundan sonra ispat sırası vahyin kendilerine emanet edildiği mümin muhatapları olarak bize geldi. Fakat mümin muhataplar vahiy ile inşa olma konusunda her zaman aynı başarıyı sergileyemedi. Vahiy ile inşa olacaklarına vahyi inşa etmeye kalktılar. Vahyin nesnesi olacaklarına vahyi nesneleştirmeye yeltendiler. Bunun sonucu çok vahim oldu. Kendileri de tarihin nesnesi oldular. Bu vahyi nesneleştirmenin cezasından başka bir şey değildi. Vahyi nesneleştirme süreci şu aşamalardan geçerek gerçekleşti. Kelimelerin Rabbi, kelimelerin kalbine manaları indirmişti ki akleden kalp sahipleri indirilen o manaları anlasınlar, hayatlarına koyarak üretsinler. Vahiy ile inşa olanlar anlam üretmeyi sürdürdüler. Fakat bugün geldi, anlam üretilmez oldu. Anlam üretilmeyince tükenir oldu. Biri diğerinin doğal sonucuydu. Üretilmeyen anlamdan oluşan açığı kapatmak için bu kez form yüceltilmeye başlandı. Bu sürecin sonunda vahyin lafzı manasının manası maksadının üzerine kapatılmış, vahiy ile ilişki yüreğinden okumak yerine yüzünden okumaya indirgendi. Vahyin sahibi bizden vahyi tertil ile okumamızı emretmişti. Tertil ile okuma emri önce tecvid ile okumaya, daha sonra kaf çatlatmaya indirgendi. Vahiy elbette tecvid ile okunmalıydı. En güzel seslerle süslenmeliydi. En güzel hatlarla yazılmalıydı. En güzel hurafatla dizilmeliydi. En güzel sayfalara basılmalıydı. En güzel ciltlerle sıvanmalıydı. Bütün bunlar vahiy için azdı bile, fakat vahiy bunların hiçbiri için gelmemişti. Asıl anlamak, yaşamak ve yaşatmak için gelmişti. Bu sürecin sonunda geldiğimiz nokta tam da şair Mehmet Akif'in dediği noktadayız. Ya açar Nazm-ı Celal'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir Kur'an, hele şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. İnmiştir Kur'an hayatta tatbik için. Bu vahim noktayı vahiy kendi ifadesiyle mehcur bırakma olarak adlandırmıştı. Bunun açılımı şudur: elde taşındığı halde bilinçte taşımama, en yüksek yerlere konulduğu halde hayata koymama, dilde olduğu halde kalbe taşımama, kendisi göz önünde olduğu halde talimatını göz ardı etme, sesi dinlendiği halde sözünü dinlememe, özetle vahye bir ölüm etin muamelesi yapma. Bir mahkeme tasavvur edin. o mahkemede hakim olan Allah, şahit olan onun aziz peygamberi, hesaba çekilen de ben ve sen. Hesaba konu olan mevzuysa mahcur bırakılan kitap, yani terk edilen kitap. Kendisine hicret edilecekken kendisinden hicret edilen kitap.
1: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit gösterdiğimiz zaman durumları nasıl olacak?
0: Nisa 41.
1: Peygamber de, ey Rabbim, doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
0: Furkan 30.

0: meşhur bırakmak, peygamberle beraber peygamberi bir yol tutmamaktır. Hayatı kitaba göre yaşamamaktır. Hükümleri var ama yok gibi davranmak, dikkate almamaktır. Böyle davrananların son durumlarını ayetler bize şöyle haber veriyor.
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
0: Furkan 27-28-29.

0: Buradaki zalim ifadesi birçoğumuzun yanılgısı olabiliyor olmasın? Oysa ki hakkı hangi anlamda olursa olsun tutup kaldırmayan insan zalimdir. Kur'ani bir yaşantı yaşamayanlar zalim olarak nitelendirilmiştir. Böyle bir gün var ve herkes bu günü yaşayacak. İşte böyle bir günde ve bugünün mahkemesinde Peygamberimizin bizim lehimize şahitlik etmesinin tek bir yolu var. O da nasıl ki Hira'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin sokaklarında insanları ilahi buyruklara hicret etmeye çağırdıysa, bugün bizlere de Kur'an'a hicret etmek icap eder. Kitabı mahcur bırakmamak icap eder. Kur'an-ı Kerim'in iniş gayesini özetleyen şu ayet:
1: bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler.

0: hakikat, nasıl hayatları yaşanır kılsın. Vahyin hayatsız bırakılması ve kıyamet, hayat vahiysiz kalınca korktu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı tevhid haktır uzlaşın.

Birleşin küfür ehline karşı, tevhid haktır uzlaşın, helalleşin barışın. Müslümanlar birleşin şirk ve ehline karşı, ceden

Kadir ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin, barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı cedel.

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla, yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur, yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Erdem yolcusuna öğütler. Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir. Özel efendim.

kavminin peygamberlerine cevabı sadece, Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın, onlar çok fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış demek oldu.

0: Biz onların üzerine bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü oldu.
1: Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihi'llezine istafa.

Ey Muhammed, de ki, Allah'a hamdolsun, selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları şeyler mi?

0: أُورِثُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten size bir su indiren Allah mı? Biz o su ile göz alıcı güzel bahçeler yetiştirdik. Siz onun ağaçlarını bile bitiremezdiniz. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar haktan sapan bir kavimdir.

0: لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Onlar mı daha hayırlı yoksa yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada sabit dağlar yaratan ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyorlar.

0: الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa kendisine dua ettiği zaman darda kalanın duasını kabul edip başındaki kötülüğü kaldıran ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı?

Onlar mı daha hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size doğru yolu bulduran, rahmetinin önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

0: والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa halkı önce yaratan, sonra ölenleri tekrar diriltecek olan, gökten ve yerden size rızık veren Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Ey Muhammed, de ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin.

ki göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman yeniden dirileceklerini de anlayamazlar.

Hayır. Onların ahiret hakkındaki bilgileri ard arda gelip bir araya toplandı. Fakat onlar hala ahiretten şüphe etmektedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

0: İnkar edenler dediler ki, gerçekten biz ve babalarımız toprak olduğumuz zaman mı dirilip çıkartılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize de daha önce babalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِمِينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Onların yüzünden üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, bu azap vaadi ne zaman derler?

0: Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa vurduklarını da elbette bilir.

0: Şüphesiz ki bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin pek çoğunu anlatıyor.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: O Kur'an mutlaka müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir.

0: Şüphesiz ki Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür ve her şeyi bilir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: Öyleyse Allah'a güven. Gerçekten sen apaçık bir hak üzerindesin.

0: فهم مسلمون.
1: Sen körleri sapıklıklarından uzaklaştırıp doğru yola getirecek de değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Çünkü onlar Hakk'a gönül vermiş Müslümanlardır.
0: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجَنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

O sözü edilen kıyamet felaketi başlarına geldiği zaman biz onlar için yerden bir hayvan çıkarırız. O hayvan insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını kendilerine söyler.

Biz o gün her ümmetten ayetlerimizi yalan sayanları bir grup halinde toplayacağız. Onlar bir arada tutulup hesap yerine sevk edileceklerdir.

0: كنتم تعملون.
1: Onlar hesap yerine geldikleri zaman Allah, siz benim ayetlerimi ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz diyecektir.
0: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
1: Haksızlık yapmaları sebebiyle söze edilen azap başlarına gelecektir. Artık onlar konuşamazlar.
0: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Onlar görmüyorlar mı ki biz içerisinde istirahat etsinler diye geceyi yarattık. Gündüzü de çalışmaları için aydınlık yaptık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ.
1: Sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç göklerde ve yerde bulunanlar hep korku içinde kalırlar. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler.
0: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذ۪ي

0: Sen dağları görür de onları hareketsiz zannedersin. Oysa onlar bulutun geçmesi gibi geçip giderler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Men ca'a bil haseneti fele.

Her kim iyi amelle gelirse ondan kendisine bir hayır vardır. Onlar o günün korkusundan emindirler.

0: Her kim de kötü amelle gelirse hemen yüzleri üzerine ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir.
1: İnnemâ umirtu en e'bude rabbe hâzihil beldetillezî harramehâ ve lehû kullu şey'in. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ

0: Ey Muhammed, de ki, bana ancak her şeyin sahibi olan ve bu beldeyi mukaddes kılan Allah'a kulluk yapmam emredildi. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam da emredildi. Artık kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Yine sen de ki, Allah'a hamdolsun, yakında size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 88 ayettir. Kasas, hikayeler, olaylar anlamına gelir. Bu surede Musa peygamberin kıssası çocukluğundan itibaren daha geniş olarak ele alınmakta, hayatı ve mücadeleleri anlatılmaktadır. Surenin son taraflarında Karun'un kıssasına da temas edilmekte ve dünyanın servetine güvenilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
1: Bismillah.

0: الكتاب المبين
1: Tâsin, mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
0: Netlu aleyke min nebe-i Musa ve Fir'aun'a bil hakki li kavmin yu'minun.
1: İman eden bir kavme faydalı olmak için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
0: İnne Fir'aun ala fil ardı ve ceale

0: نساءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
1: Gerçekten Firavun o ülkede büyüklük tasladı ve ora halkını gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıp eziyor, oğullarını kesiyor ve kadınlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardandı.
0: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ
1: Biz de istiyorduk ki o ülkede zayıf düşürülenlere ikramda bulunalım, onları önderler yapalım ve Firavun kavminin malına onları mirasçı kılalım.
0: وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ
1: Bir de o zayıf düşürülenleri o yerde hakim kılalım. Firavun'a, Haman'a ve her ikisinin ordularına onlardan korkmakta oldukları şeyi gösterelim.

0: Biz Musa'nın annesine, o çocuğunu emzir. Başına bir şey gelmesinden korkarsan, onu bir sandık içinde Nil nehrine bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu tekrar sana geri çevireceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham yoluyla bildirdik.
1: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ
0: Firavun ailesi ileride kendilerine bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak çocuğu bulup aldılar. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve her ikisinin orduları hata işliyorlardı.
1: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن

0: Firavun.
1: Firavun'un karısı, bu benim ve senin için göz aydınlığı olacak bir çocuktur. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz, dedi. Halbuki onlar başa geleceği bilmiyorlardı.
0: Ve asbaha

Musa'nın annesinin kalbi ümitsiz bomboş oldu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun kalbini güçlendirmeseydik, neredeyse Musa'nın kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı.

Annesi Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözetledi.

0: yemeyin.
1: Biz önce Musa'ya süt annelerin sütünü emmeyi yasakladık. Onun ablası sizin için ona bakacak ve ona öğüt verip eğitecek bir aile bulup göstereyim mi dedi.
0: فَرَدَدَنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَلِتَعْلَمَ

0: Böylece biz onu, gözleri aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri çevirdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Musa rüştüne erip olgunlaşınca biz ona peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: Musa halkının haberi olmadan şehre girdi. Orada birisi kendi taraftarlarından, diğeri ise düşman tarafından olan iki kişinin dövüştüklerini gördü. Kendi taraftarlarından olan, düşman tarafından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa ona bir yumruk vurdu. Adam düşüp öldü. Musa, bu şeytanın işidir. Çünkü şeytan bir düşman ve apaçık bir saptırıcıdır dedi.
1: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
0: Musa, ey Rabbim, ben kendime zulmettim, beni bağışla dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Musa, ey Rabbim, bana verdiğin nimet hakkı için artık suçlulara yardımcı olmayacağım, dedi.
1: فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ

Musa şehirde korku içinde sabahladı. Etrafı gözetliyordu. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kimse yine ona feryat edip yardım istiyor. Musa ona, "Belli ki sen apaçık azgın bir kimsesin," dedi.

Musa her ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince yardım isteyen Musa'nın kendisini tutacağını zannederek, "Dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmayı arzuluyorsun. Arayı düzeltenlerden olmak istemiyorsun," dedi.

0: ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve Musa'ya, "Ey Musa, şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için aralarında senin hakkında görüşme yapıyorlar. Sen buradan çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim," dedi.

Medyen suyuna geldiğinde orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de davarlarını suya gitmekten alıkoymaya çalışan iki kız buldu. Onlara sizin durumunuz nedir dedi. Onlar da çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz sulamayız. Babamızsa yaşlı bir ihtiyardır dediler.

Musa onların davarlarını sulayıverdi. Sonra da gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, ben gerçekten bana indireceğin her bir hayra muhtacım," dedi.

0: O sırada kızlardan biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi ve "Babam bizim için davarları sulamanın ücretini vermek üzere seni çağırıyor," dedi. Musa o ihtiyara gelip başından geçenleri anlatınca o "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi.
1: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من است

0: Kızlardan biri, "Ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü o ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir bir adamdır," dedi.
1: "Qale inni uridu en unkihaka ihda benateyye hateyni ala en te'curani themaniye hicac."

İhtiyar Musa'ya, bana 8 yıl çalışmana karşılık sana bu 2 kızımdan birini nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi 10 yıla tamamlarsan bu senin tarafından bir ikram olur. Ben seni zora koşmak istemem. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın dedi.

0: Musa da, bu seninle benim aramda bir sözleşmedir. Bu iki süreden hangisini tamamlarsan tamamlayayım, bana bir düşmanlık olmasın. Söylediklerimize Allah vekildir dedi.
1: فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا

0: بخبر أو جذوة أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur'un yan tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz burada durun. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ateşten bir kor getiririm de umulur ki siz onunla ısınırsınız," dedi.

0: Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafında bulunan bir ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Musa, gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım."
1: Ve en

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: Asanı yere at. Musa attığında onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ona tekrar seslenildi. Ey Musa, dön gel, korkma. Çünkü sen güven içinde olanlardansın. Musa.

0: فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu iki şey Firavun ve adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Onlar gerçekten fasık bir kavimdirler.

0: Musa dedi ki, ey Rabbim, ben onlardan bir kişi öldürdüm. Onun için beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber bir yardımcı olarak gönder ki beni tasdik etsin. Çünkü ben beni yalanlamalarından korkuyorum.
1: قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا

Allah, seni kardeşinle destekleyip kuvvetlendireceğiz. Size öyle bir güç vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size asla dokunamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

Musa onlara apaçık mucizelerimizi getirince, "Bu sadece uydurulmuş bir büyüdür. Biz geçmiş babalarımız arasında böyle bir şey duymadık," dediler.

0: Musa dedi ki, Rabbim kendi tarafından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir.
1: وَقَالَ

0: Rabbim.
1: Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Sen de ey Haman, balçıktan tuğlalar pişir ve onlardan benim için bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar görürüm. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu zannediyorum dedi.

Andolsun ki biz Musa'ya ilk nesillere helak ettikten sonra düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözlerini açacak deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak Tevrat'ı verdik.

0: Ey Muhammed! Biz Musa'ya o emri bildirdiğimiz zaman sen Tur'un batı tarafında değildin. O hadiseyi görenlerden de olmadın.
1: وَلَكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

0: din.
1: Fakat biz nice nesiller yarattık da onların üzerinden uzun ömürler geçti. Sen Medyen halkı arasında oturup da ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenmiyordun. Fakat onlar hakkındaki bilgiyi sana biz gönderiyoruz.

Yine sen Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbin tarafından bir rahmet olarak biz bunları sana vahyediyoruz. Belki düşünüp öğüt alırlar.

0: Amin.
1: Eğer onlar kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine tabi olup iman edenlerden olsaydık" diyecek olmasalardı, seni göndermezdik.

0: وقالوا إنا بكل كافرون.
1: Onlara tarafımızdan gerçek geldiği zaman da Musa'ya verilen mucize gibi buna da bir mucize verilmeli değil miydi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Onlar bu Kur'an'la Tevrat birbirini destekleyen iki büyüdür dediler. Biz onların hepsini inkar ediyoruz dediler.

0: Ey Muhammed, de ki, siz eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah katında bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de ben de ona tabi olayım.
1: فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ

0: Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece keyiflerine uyuyorlar. Allah tarafından gelen doğru bir yol üzere olmayıp kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
1: Allah

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara ardarda ulaştırdık.

0: Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar. Kur'an onlara okunduğu zaman biz onun Rabbimiz tarafından gönderilen bir gerçek olduğuna iman ettik. Biz ondan önce de Müslümandık derler.
1: Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'un bil hasanati as-sayyi'ati wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: İşte onlara sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerin sohbetini aramayız derler.

0: وهو أعلم بالمهتدين.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki sen istediğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O doğru yola gelecek olanları daha iyi bilir.
0: وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا

0: رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Onlar eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak memleketimizden çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve mukaddes bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ

Biz halkı refah içinde şımarmış olan nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Orada kendilerinden sonra pek az oturulmuştur. Onlara hep biz varis olduk.

Rabbin ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak etmiş değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak ederiz.

0: وأبقى أفلا تعقلون.
1: Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız?

Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet günü cezalandırılmak üzere huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir?

0: يَعْبُدُونَ.
1: Haklarında azap hükmü gerçekleşen kimseler, ey Rabbimiz, işte bizim azdırdıklarımız şunlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.

Onlara ortak koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi.

0: Amin.
1: Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olacağı umulur.
2: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
2: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
1: Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
2: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: İşte o, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da, ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm de yalnız onundur. Siz sonunda ancak ona döndürüleceksiniz.

Muhammed, de ki, ne dersiniz? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala Hakk'ın sesini dinlemeyecek misiniz?

Yine de ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala gerçeği görmeyecek misiniz? Ve

Allah merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzün de Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.

0: yuqinun.
1: Kıyamet günü Allah onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir.

Biz o gün her ümmetten peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız. Kafirlere de inkar etmenize sebep olan kesin delilinizi getirin deriz. O zaman gerçeğin Allah'a ait olduğunu ve uydurdukları putların kendilerinden uzaklaşıp kaybolduklarını bilirler.

Gerçekten Karun Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. Kavmi kendisine şöyle demişti: "Sakın şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez."

0: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Fakat dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
1: قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي

0: وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
1: Karun, bu servet bana ancak kendimde bulunan bir bilgiden dolayı verilmiştir dedi. Allah'ın kendisinden önceki nesiller arasında ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulara günahları sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.
0: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
1: Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de olsaydı. O gerçekten büyük bir servet sahibidir dediler.

0: Kendilerine ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ama ona ancak sabredenler kavuşturulur dediler.
1: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ

0: Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir taraftarı yoktu. O kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.
1: وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ

Daha dün onun yerinde olmak isteyenler, demek Allah kullarından dilediğine rızkı bol da verir, az da verir. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkar edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar.

0: Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç kötülükten sakınanlara aittir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu hayrun minha.

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir. Kim de bir kötülük getirirse kötülük yapanlar ancak yaptıkları kötülüğün cezasını görürler.

Muhammed, Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, seni mutlaka döneceğin yer olan Mekke'ye geri döndürecektir. Sen de ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilir.

0: Sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinden gelen bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere yardımcı olma.
1: وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et, sakın müşriklerden olma.
1: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Allah'la beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız ona aittir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 69 ayettir. Ankebut, örümcek anlamına gelir. Sure içerisinde kafirlerin amelleri örümcek ağının zayıflığına benzetildiği için surede bu adla anılmıştır. Bu surede Nuh peygamberin 950 yıl peygamberlik yaptığı halde kendisine çok az bir grubun iman ettiğinden, ayrıca İbrahim, Lut ve Şuayb peygamberlerden söz edilmekte, Ad ve Semud kavimleriyle Karun ve Haman gibi azgınların sonlarına dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam.

Elif, Lam, Mim. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar?

0: Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
0: Yoksa kötülükleri işleyenler bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.

0: Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ
0: Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir.

0: لنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
1: İman edip salih amel işleyenlerin günahlarını örteriz. Onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırırız.

0: تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: Biz insana ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa o takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman yaptıklarınızı ben size haber veririm.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِح۪ينَ
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince onları mutlaka iyi kimseler arasına koyarız.

0: جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: İnsanlardan öyle bir kimse vardır ki biz Allah'a inandık der. Ama Allah yolunda kendisine bir eziyet edilince insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Oysa Rabbinden bir zafer gelecek olsa o zaman mutlaka biz de sizinle beraberdik diyeceklerdir. Allah alemlerin kalplerinde bulunan şeyleri en iyi bilen değil midir?

0: İnkar edenler, iman edenlere, siz de bizim yolumuza uyun da günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar.
1: وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: Onlar kendi günah yüklerini ve ayrıca kendi yükleriyle beraber daha bir takım günah yüklerini taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir.

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.

0: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
1: İnnemâ te'budûne min dûnillâhi evthânen ve tehlukûne ifkâ.

0: sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın, ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Onlar görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onları yok edip yeniden var ediyor? Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Siz sadece ona çevrileceksiniz.
1: وَمَا

0: أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. İşte onlar için acı bir azap vardır.

Rahmi'nin İbrahim'e cevabı ancak onu öldürün yahut yakın demek oldu. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

İbrahim onlara Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin hiçbir yardımcınız da yoktur dedi.

Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.

Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette de salih kimselerdendir.

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz gerçekten öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki sizden önce alemlerden hiç kimse onu yapmamıştır.

0: Siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı sadece, eğer doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını getir demek oldu.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
0: Lut, ey Rabbim, bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi.

0: Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdikleri zaman, "Biz bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır," dediler.
1: قَالَ اِنَّ ف۪يهَا لُوْطًا

İbrahim, "Fakat orada Lut var," dedi. Elçiler, "Biz orada olanları daha iyi biliriz. Andolsun ki biz onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı azap içinde kalanlardan olacaktır," dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden fenalaştı. Onlar hakkında eli kolu daraldı. Elçiler ona dediler ki, korkma ve üzülme. Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız karın azap içinde kalanlardan olacaktır. Bu memleketin halkına doğru yoldan çıkmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz.

0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ
0: Onlar Şuayb'ı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu oturdukları yerin harap olmasından size açıkça belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. Onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar bakıp gerçeği görebilecek kimselerdi.

0: فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
1: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizelerle gelmişti. Ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa onlar azabımızdan kurtulup geçemezlerdi.
0: Fekul

Biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Onlardan kimini korkunç bir gürültü yakaladı. Kimini yerin dibine batırdık, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Allah'tan başka dostlar edinen kimselerin durumu, kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz ki evlerin en dayanıksızı örümcek evidir. Keşke bunu bilselerdi.

Allah onların kendisini bırakıp da taptıkları şeylerin hepsini bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir.
1: خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır.

0: منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
2: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: İnanmış erkek ve kadınları, defterleri sağdan verilmiş ve ışıkları önlerinde olarak giderken gördüğün gün onlara şöyle seslenilecektir. Müjde! Bugün altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacağınız cennetler sizin içindir. İşte bu büyük kurtuluştur. İki yüzlü erkek ve kadınlar, müminlere, bizi de gözetin, ışığınızdan faydalanalım dedikleri gün, onlara, ardınıza dönün de ışık arayın denir. İnananlarla iki yüzlüler arasına, kapısının içinde rahmet ve dışında azap olan bir sur çekilir. İki yüzlüler inananlara, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyle. Fakat sizler kendinizi aldattınız. Bize pusu kurdunuz. Allah'ın buyruğu gelene kadar dinde şüpheye düştünüz. Sizi kuruntular aldattı. Sizi şeytanlar Allah'a karşı da ayarttı. Bugün sizden ve inkar edenlerden fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Layığınız orasıdır. Ne kötü bir dönüştür. Kiminde kandiller, kiminde fenerler, kimine de parmak uçlarını aydınlatacak kadar ışık verilmiş. Herkes hararetle yürüyor. Cennet yaklaştırılmış. Kalpler çarpıyor. Heyecandan titriyor. Köprü kurulmuş. Bir ucunda cennet, altında cehennem fokurduyor. İnsanlar aşağı bakmaya cesaret edemeyip yalvarıyor. Ya Rabbi, sen ışığımızı tamamla. Ya Rabbi, sen ayağımızı kaydırma. Sen büyüksün Allah'ım. Senden başka yardımcımız yok. Ey büyük Allah'ım, sen koru, sen koru. El titriyor, ayak titriyor. Kulakları sağır eden cehennem fokurduyor. Kalpler heyecandan sanki yerinden fırlıyor. Kimi yıldırım gibi köprüden cennete geçiyor. Kimi rüzgar gibi, kimi yürüyerek, kimi de sürünerek geçiyor. Cehennem ağzını açmış bekliyor. Köprüye tutunamayıp düşenler yalvarıyor. Allah'ım, Yaradanım, Mevlam, Rahmanım, biricik Allah'ım yardım et. Sen beni korumazsan ben ne yaparım? Sen beni bağışlamazsan ben ne ederim bu kızgın alevler arasında? Bağışla Allah'ım, bağışla. Kimi de köprü üzerindeki deve dikenine benzeyen çengellere takılıyor. Kan revan içinde. İnsan yalvarıyor. Korku her tarafı kuşatmışken cehennem kaynadıkça kaynıyor. Işığı kesilen karanlıkta birbirine esiyor. Köprü uzadıkça uzuyor. Bir el inerken bir el yukarı çıkıyor. Kimi yüzler aydınlanırken kimi yüzler kararıyor. İnsan şaşkına dönmüş. Keşke biraz daha amelim olsaydı diyor. Keşke dünyadayken zamanımı boş şeylerle harcamasaydım. Keşke Rabbime daha yakın olmak için vesileler arasaydım. Keşke salih kullara daha yakın olsaydım. Keşke zamanımın hepsini Rabbime kulluk yaparak geçirseydim. Keşke insanlara karşı daha merhametli olsaydım. Keşke, keşke.
1: insan ölümü tadacaktır. Ve kıyamet günü karşılıklarınız kesinlikle ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa artık o kurtulmuştur. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
3: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi, Esenyurt.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
8: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram Sinangil un 129.95, 2 litre Cooker çelik termos 799.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net ozelfm.net.
12: Çelik gibi bir irade koy küffarı.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sürat felakettir. Neticesi felaketle sonuçlanır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Sağ

0: erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için
15: Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

İnsanlığın müşterek hasreti adalet. Adalet kelimesi dengelemek, itidale riayet etmek, tesbih edip düzeltmek, bir şeyi uygun yere koymak, bir hak sahibine vermek gibi anlamlara geliyor. Bu kavramın içinde insaf, hakkaniyet, istikamet manaları da vardır. Dolayısıyla adaletli davranmak, bir şeyi, bir işi hakkaniyet ve insaf ölçülerine göre yapmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette geçen el-kıst kelimesi de adalet kelimesinin ihtiva ettiği manaları ifade eden bir terimdir. İslam'da adalet anlayışı bir arada yaşamaktan ve insanlar arası ilişkilerden ortaya çıkan hukukullah ve hukukul ibad, yani Allah'ın hakları ve kulların hakları temeline dayanır. Adalet, bu hakları olması gereken yere koymak, hakkı olanlara vermek demektir. Adaletin zıttıysa zulümdür ve o da bir şeyi yerli yerine koymamak veya uygun olan yerden başka bir yere koymak anlamına gelir.

Teala insanın menfaat zaafını bildiği için bu mevzuda da emirleriyle ona yön vermiştir. Ticari hayatın terazisi adalet mekanizması olduğu için İslam ticarette ölçü ve tartıda adalette davranmayı emrediyor. Kur'an-ı Kerim'in "Ey kavmim, ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara haklarını eksik vermeyin. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun ve doğru teraziyle tartın. Tartıyı adaletle yapın, eksik ölçüp tartmayın." Ayetleri ticari hayatta adaleti amirdir. Vay haline eksik ölçüp tartanların, onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar. Fakat kendileri başkalarına satarken, ölçüp tartarken eksik yapar, hile karıştırırlar. Sahi onlar o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbul Alemin'in divanında duracakları günde diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi ayeti ise tehditkar ifadeleriyle bu mevzuda adaleti gözetmeyenlerin akıbetlerini haber vermektedir. Peygamberimiz de doğru tüccarların ahirette peygamberlerle beraber olacaklarını duyurmuşlardır.

İnsan hayatının en önemli alanlarından birisi de aile hayatıdır. Aile toplumun çekirdeğidir. Toplum hayatının ahenkli bir şekilde yürümesi en başta aile bağlarının sağlam olmasına, aile bağlarının sağlamlığı da fertlerin arasındaki ilişkilerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Bu da ancak onlar arasında adaletli davranmakla sağlanabilir. Bir insanın eşinin geçimini temin etmesi, ona ilgi göstermesi, insaf ve hakkaniyet ölçüleri içinde muamelede bulunması, her türlü ihtiyaçlarını gidermesi İslam'ın insana yüklediği en önemli görevlendendir. Bu görevleri yerine getirmek, bir hakkı olması gereken yere koymak anlamına geldiği için adaleti gerçekleştirmek demektir. İnsan bu görevlerini yapmadığı zaman büyük bir zulüm ve adaletsizlik sergilemiş olur. İslam'ın bu hususla ilgili hassasiyetini şu hadise ne güzel ifade etmektedir. Sahabeden Osman bin Maz'un radıyallahu anh'ın hanımı bir gün Hazreti Aişe radıyallahu anh'a validemize uğradı. Kadın genellikle güzel giyinir, ellerine kına yakardı. Hazreti Aişe validemiz onun her zamanki halini göremeyince sebebini sordu. O da kocasının dünyayı ve kadınları arzulamadığını söyleyerek ilgisizliğinden şikayet etti. Aişe validemiz bu durumu Efendimiz aleyhissalatu vesselama bildirdi. Nebi aleyhissalatu vesselam Osman bin Maz'unu yanına çağırdı ve "Ey Osman, benim sünnetimden yüz mü çevirdin?" diye sordu. Osman bin Maz'un radıyallahu an, "Hayır ya Resulallah, benim tek isteğim senin yolundur." dedi. Efendimiz bunun üzerine buyurdu ki, "O halde dikkat et, ben hem uyurum hem namaz kılarım, bazen oruç tutarım bazen tutmam, hanımlarımla da beraber olurum. Allah'a karşı takva sahibi ol ey Osman. Bilesin ki ailenin senin üzerinde hakkı var. Misafirinin senin üzerinde hakkı var. Vücudunun senin üzerinde hakkı var. Oruç tut ama bazen tutma. Namaz kıl ama uykunu da al." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada aile içi ilişkilerden bahsederken Allah'a karşı takva sahibi ol buyurmaktadır. Yani takva, eşle alakayı ihmal etmekte değil, en güzel şekilde devam ettirmektedir.

Çocuklarla ilişkilerimiz de adaletin tesis edilmesi gereken alanlardan biridir. Öncelikle genel manada çocukların ihtiyaçlarını gidermek, onları terbiye etmek gibi vazifeleri yerine getirmek adaletin bir gereğidir. Ayrıca daha özel anlamda erkek ve kız çocuklarına fıtratlarına uygun muamelede bulunmak veya yaşlarını dikkate almak adaletin muktezasıdır. Zira insan bu gibi hususları dikkate aldığında bir hakkı yerine koymuş, adaleti gerçekleştirmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara hediye verirken dahi eşit davranmayı emreder. Ancak bu eşitlik emri onların cinsiyet ve yaş farklılıklarını göz önüne almadan hepsine aynı muamelenin yapılmasını istemek anlamında değildir. Aksine her birine uygun olan muameleyi istemektir. Hikmete uygun olan da budur. Eğer bu ayrımlara dikkat edilmezse onların ruh dünyalarında ciddi yaralar meydana getirir. Anne babalar çocuklarına karşı farklı hisler taşısa da İslam onlara karşı muamelelerde adaletli davranmayı emreder. Bu, onlar arasında bir husumetin meydana gelmemesi, akrabalık bağlarının zayıflamaması açısından önemlidir. Çocuklar arasında meydana gelen husumet ve düşmanlıksa toplum düzeninin sarsılmasına sebep olur. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine bizler için güzel bir örnek olacak tavrını sergilemiştir. Numan bin Beşir radıyallahu anh isimli genç sahabiye babası malının bir kısmını hibe olarak verip de diğer çocuklarını mahrum ettiğinden annesi bu duruma razı olmamış ve meseleyi sormaları için onları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e göndermişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam malından diğer çocuklarına da hibe edip etmediğini sormuş, onlara vermediğini öğrenince de Allah'tan korkun ve çocuklarınızın arasında adaletli olun buyurmuşlardır.

aile içinde anne babaların da hakları vardır. Özellikle yaşlandıklarında bakılması, ihtiyaçlarının giderilmesi, kendilerine saygı gösterilmesi, eziyet edilmemesi onların çocukları üzerindeki haklarından bazılarıdır. Bu hakları yerine getirmek de onlara karşı adaleti gerçekleştirmek anlamına gelir. Onlara karşı vazifelerdeki ihmal ve kusurlarsa zulüm olur. Bunun dışında bir kimse ölüm, kayıp, boşanma gibi herhangi bir sebeple ailesini yitirmiş yakın akraba çocuklarına bakmakla yükümlü olabilir. Onların mallarını yönetme vazifesini üstlenebilir. İşte bu mevzuya da temas eden Kur'an, bir kimsenin kendi çocukları dışında bakmakla yükümlü olduğu zayıf ve yetim akraba çocuklarının mallarının sevk ve idaresiyle ilgili olarak da adaletli davranılmasını emretmiştir. Ayrıca evlerde hizmet eden köle ve hizmetçilere adaletli olmak da İslam'ın ehemmiyet verdiği bir husustur. Bu çerçevede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz köle ve hizmetçilere yediğimizden yedirmeyi, giydiğimizden giydirmeyi, onlara takat getiremeyecekleri yükler yüklememeyi ve onları dövmemeyi bir esas olarak vaaz etmişlerdir.

0: İslam dini, adaleti hayatın kademelerine yaymış olan bir dindir. İslam dini, hayatın hiçbir alanında adaletsizliği kabul etmez. Cenab-ı Allah, kainatı belli bir denge içinde yaratmıştır. İnsan da bu kainatın bir parçasıdır. Kainatın içinde kendi nefsiyle, hem cinsleriyle, hayvanlarla ve hem de kainatla, çevreyle uyumlu ve dengeli yaşaması şarttır. Kurulmuş bulunan nizamı şahsi menfaatleri adına bozmadan kainattaki sünnetullah'a uyması gerekir. Aslında bu çerçeve ve ilişkiler İslam'ın öngördüğü sosyal adaletin çerçevesini ifade eder. Sosyal adaletin sağlanması ancak sorumluluk, hakkaniyet, dürüstlük, iyilik, acıma, davranışlarından dolayı hesap verme gibi duyguların cemiyete hakim kılınmasıyla elde edilebilir. Bunları sağlayacak olan esas unsur dini duygudur. Sosyal adalet, iç alemden dış dünyaya kadar bütün boyutları kapsamalıdır. Kişinin bedeninin ihtiyacını gidermesi bunun gereğidir. Ailesinin, çocuklarının ihtiyacını giderip onlara insanca muamele etmesi adaletin gereğidir. Diğer insanlara iyilikte bulunması, zayıflara merhamet etmesi, yetimi beslemesi bu duygunun gereğidir. Hayvanlara merhamet etmek, ekolojik dengeyi bozmamak, sosyal adaletin mihenk taşıdır. Zira adalet sosyal barış için şarttır. Sosyal barış da sosyal dayanışmayla sağlanır. İslam'ın en önemli hususiyetlerinden biri adalet ilkesidir. İnsanın iki cihan saadetini temin etmeyi gaye edinen İslam, hak ve adalet meselesine çok önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de hak ve adaletin her alanda gerçekleştirilmesi için emirler buyurulmuştur. Bu çerçevede hangi seviyede olursa olsun, bir yöneticinin yönettiği müessisede, bir hakimin baktığı davada, bir şahidin şahitlik yaptığı konuda, bir aile reisinin aile içi münasebetlerde, bir tüccarın ticari hayatta ve bir müminin insanlarla ilişkilerinde hakkı gözetmesini, adaleti ikame etmesini emretmiştir. Bunun da ötesinde Allah Celle Celaluhu müminlerin adalet hassasiyetine sahip adalet timsali kimseler olmasını istemiştir. Kısaca Müslümanların toplumu adalet toplumudur. İnsanlığın yeniden adalete kavuşması için toplumun her kademesinin İslam esaslarına göre şekillenmesi gerekir. İslam'ın adalet ilkesi mülkün temeli haline gelmedikçe insanlar zulümden ve zalimlerden kurtulamazlar. Şunu unutmayalım ki hak için var olmayan bir sistem, adaletsiz bir sistem için var olmayan bir halk mutlaka yok olmaya ve parçalanmaya mahkumdur.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem. Yes,

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, Özel FM, Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
4: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 14.99, sivri domates 27.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
13: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net Ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler. Yeni bir programda hamdolsun birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün yeryüzünde İslami sorumluluklarımızı sürdürebilme noktasında oldukça önem arz eden temel bir mevzuyu inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, İslami yaşamımızın nitelikli, derinlikli, kaliteli olması için nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi konularda hassasiyetimizi sürekli kılmamız gerekiyor? Bu konuyu biraz açmamız lazım. Değerli kardeşler, İslami bir yaşamı anlamlı kılan temel kavramlarımızdaki anlam kayması ve hedef sapması zamanla İslami yaşamımızı taşınmaz kılabiliyor. İslami hayatımızda riskler, tehlikeler, badireler bizleri kuşatabiliyor. Özellikle kavram karmaşası, kafa karışıklığına, akabinde de yeni kaosların kapısının açılmasına neden olabiliyor. Önce bizim zihnen bir durulmamız gerekiyor. Vahyin ışığıyla, vahyin tezkiyesiyle duru bir zihne, net bir düşünceye sahip olmamız gerekiyor. Vahiy ile sahihleştirilmeyen bir zihin, vahiy ile arındırılmayan bir yürek, vahiy ile güçlendirilmeyen bir ruh, sırat-ı müstakim üzerinde uzun soluklu yürüyebilmesi, kendini koruyabilmesi gerçekten çok zor. Alabildiğine zor olduğunu söylememiz lazım. İşte Müslümanların hayatında kilit bir rol oynayan cemaat kavramı bugün ciddi bir sıkıntılı sürece girmiş durumdadır ve acı bir akıbete düçar olmuş vaziyettedir. Bu durumda Müslümanlar için oldukça önem arz eden cemaat kavramıyla ilgili nasıl bir değerlendirme yapmamız lazım? Olayı nasıl tahlil edeceğiz? Nasıl eleştireceğiz? Daha doğrusu içi nasıl dolduracağız? Evet, gerçekten ne yapmamız gerekiyor? İçi boşaltılmış cemaat olgusunu muhayyilemizden söküp atmak mıdır çare? Yoksa mahiyeti ve muhteviyatı üzerinde ciddi bir tahsise yönelmek mi bizim için daha isabetli, daha gerekli? Nereden işe başlamamız lazım? Ne yapmamız gerekir? Çoğu zaman cemaat algısındaki sorun bizi şöyle bir neticeye sürükleyebiliyor. Ya hep ya hiç. Uçlardan bir uca savrulmak. Hayır. Bu gerçekten endişe verici, sıkıntı verici bir durum. Bizler kavramlarımızı Kur'an ve sünnetten elde ettiğimiz birikimle sahihleştirmek, netleştirmek zorundayız. Gerçekten modern dünyada neden cemaat, nasıl bir cemaat sorularıyla başlayan tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor, biteceğe de benzemiyor. Anlaşılan bu tartışma daha çok uzun süre devam edecek. Belirsizlikler içinde bocalayan Müslüman zihin adeta arafta kalıyor ve bir türlü de kurtulamıyor. Gerçekçi olmak lazım. Evet, bugün cemaat dini bir realite midir? Yoksa Müslümanlar üzerinde nüfuz alanları oluşturup dünyevi emeller için onları kullanmak mıdır? Can yakıcı bir soru. Ayrıca modernitenin her örgütlenme biçimini kendine monte etme peşinde olduğunu da hatırda tutmamız gerekiyor. Diğer bir zorluk bu konuda, karşı karşıya kaldığımız diğer bir sıkıntı da şu: seküler yaşamın doğası ve resmi ideolojinin dayatmasıyla cemaat ruhunun önerdiği yaşam biçimi ve toplum modelinin Müslüman zihinde oluşturduğu derin yırtılma. Evet, statüko kendisine alternatif olabilecek tüm olguları, tüm unsurları, tüm oluşumları bir şekilde mecranın dışına çıkarmak, zemininden koparmak, temel dayanıklarından, dinamiklerinden uzaklaştırmak için operasyonlar yapmak, kafa karışıklığına yönelik bir takım kampanyaları üzerinde sürekli yoğun bir şekilde mücadelesini sürdürür. Modernite ile bilinci yaralı Müslüman birey için tek başına İslami bir hayatı sürdürebilmek, hele hele böylesi bir zamanda, gerçekten çok zor. Evet, bugünün gerçekliğinde İslam'ı tek başına yaşamanın bu kadar zor olduğunu fark eden bizler, gerçekten modernite metropollerinde, sanayi atölyelerinde, resmi ideolojinin eğitim kurumlarında tek tipleştirilen ve yalnızlaştırılan insanın elinden kim tutacak? Nesillere kim kucak açacak? Nesillerin tutamağı kim olacak? Korunağı kim olacak? Sığınağı kim olacak? Ne o liberalizmin oluşturduğu değer boşluğunu, anlam yutumunu aşmak nasıl mümkün olabilir? Bu soruyla yüzleşmemiz gerekiyor. İşte bu zor ve acı sorulara cevap ararken, çözüm peşinde koşarken, karşımıza tüm yorgunluğuna ve yıpranmışlığına rağmen çare olarak yine cemaat çıkmaktadır. Yol dönüp dolaşıp bizi cemaat gerçekliğiyle karşı karşıya bırakıyor. Çünkü modernite ile gelen köklü yıkıma karşı durabilmenin imkanı tüm yıpranmışlığına rağmen cemaat gerçeğidir. İnsanın çıkarcı, bireyci, bencil ve dünyacı karanlıklardan kurtulup gün yüzüne çıkması cemaat ortamlarının rahmet ve bereket ikliminde mümkün olabiliyor. Bu imkan orada hasıl olabiliyor. Çünkü kişi cemaat potasında olgunlaştıkça toplumsal duyarlılığı gelişir, katı bireycilikten kolektif bilince erişir. Sosyolojik bir realite olan cemaat, sosyal dokuyu örmede, toplumsal sorumlulukları sürdürmede, kişisel kazanımları sosyalleştirmede kilit bir role sahiptir. Bu sadece bugün için değil, tarihin tüm evrelerinde bunu görürüz. Zira cemaat sosyal bir şemsiye, kurumsal bir korunak, toplumsal bir kimliktir. İnsanın yaratılıştan gelen özelliklerini göz önüne aldığımız zaman bunun bugün için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu o zaman daha iyi anlarız. Varlık sahnesinde güçlü ve güzel bir duruşu bunsuz nasıl sürdürebiliriz? İslami cemaat marufun örgütlenmesidir. Yani en öz olarak cemaati tarif etmeye kalkarsak, örgütlü marufa cemaat diyebiliriz. Örgütlü iyiliğin diğer adı da cemaat olmaktır. Ortak aklın bir üst kimlikte karar kılması, ortak bir irade ile değer üretmesi, ortak bir kaderle ebede odaklanmasıdır. Sonsuza yürümenin ismidir. Cemaat, yoldan çıkmamak için birlikte yola çıkmaktır. Tekrar ediyorum, cemaat yoldan çıkmamak için birlikte yola çıkmaktır. Şeytanın her türlü ayartmalarına karşı, şeytani güçlerin, şeytani odakların, mihrakların, şeytanın hizbinin, hevanın baskısının, çevrenin, toplumun, sistemin her türlü tuzaklarına karşı basiretle, metanetle, sebatla yolda kararlılık kılabilmek için cemaat ruhuna, birlikte yürüme bilincine çokça ihtiyaç var. Ayrımcılığı, anlamsızlığı, eziyeti, ataleti aşmanın yolu aşkın bir cemaat ruhuyla mümkündür ancak. Burada önemli olan üyelik değil, aidiyettir. Bir arada bulunmak değil mesele. Esas mesele kardeşleşmektir. Esas mesele nefsin, egonun baskısı karşısında çözülmemek, yamulmamak, yenilmemek, enaniyet ve asabiyetlerin kuşatmasından kurtulup hareket bilinciyle geleceğe yürümektir. Anlıyoruz ki cemaat bir nostalji değil, bir romantizm değil, gönül eğlendirmek, bir hobi olarak karşımıza çıkan bir olay değil. Cemaat bir macera değil, ortak bir mecradır. Zoraki değil ama zaruri bir tercihtir. kimseyi zorla cemaat adamı yapamazsınız. Tutamazsınız bir arada. Cemaat olmadaki temel unsur, esas etken, gönül ve güven bağlarıdır. Eğer aranızda gönül ve güven bağları gitmişse, siz insanlarla nasıl birlikte iş yapabilirsiniz, nasıl yol alabilirsiniz? Özellikle güven bağlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz müminleri bir arada tutacak en önemli unsur karşılıklı güvendir. Şayet bir gün müminler arasında bu güven yitimi başlamışsa, artık o birlikteliğin hayrı, bereketi kalmamış demektir. Zoraki birliktelikler ya da görünürlülüğü esas alan, sadece görüntü vermek için, bir şekilde teselli bulmak için bir arada olmanın herhangi bir aksiyonu olmayacak, etkisi olmayacak ve salih amelleri de birlikte yürümenin takati, mecali bu şekilde hasıl olmayacak. Müminler arası en önemli sermaye, en önemli güvence, en temel senet birbirlerine güven duymalarıdır. Bu bakımdan cemaat ruhu taşıyan, bu bilinci kuşananların olur olmaz bir takım günahlardan, kusurlardan, hatalardan dolayı aralarındaki sorunu güven sorunu şeklinde algılamaları, yansıtmaları, böyle değerlendirmeleri çok ciddi bir hatadır. Çok fahiş bir yanlıştır. Niçin? Güven meselesini böyle bir takım meselelerden dolayı hemen ayak altı edebileceğimiz ve birbirimize sırt dönebileceğimiz bir durum olarak görmemek lazım. Eğer ortada ciddi ihanetler yoksa, irtidatlar yoksa, kesinlikle müminler arası güvenin temel bir tutucu unsur olduğunu, önemli bir faktör olduğunu her zeminde sürdürmemiz gerekiyor. İkincisi de gönüllülük. Eğer içtenlikli bir şekilde bir birliktelik yolu, bir cemaat bilinci oluşmamışsa, o yapıların bir arada kalması gerçekten çok zordur. Fakat bu gönüllülük meselesine bir parantez açmam lazım. Toplum içerisinde halk arasında gönüllülük denilince şöyle anlaşılıyor. İşte kişinin isteğine kalmış, isterse yapar, isterse yapmaz şeklinde denilen, hayır. Bizim gönüllülük derken kastettiğimiz o değildir. Hani toplumun algısında şu vardır. Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya varır. Bu anlamda bir gönüllülüğü biz gündemimize almış değiliz. Bizim burada özellikle üzerinde durduğumuz husus şudur. Eğer İslam'ı dert ve dava kardeşlik ekseninde bir yürüyüşü de esas almışsak, birlikte çıkacağımız yolu içtenlikle benimseyerek, özümseyerek, bütünleşerek, birbirimizi kabullenerek, her şeyde Allah rızası için öne atılmaktır. Bir adım önde gitmektir. Gönüllülük, sorumluluklar söz konusu olduğunda, yük paylaşımına gidildiğinde sağa sola bakınmadan hemen öne atılmak ve bunu yürütebilme noktasında öncü olabilmenin, örnek olabilmenin, önder olabilmenin ızdırabıyla hayırlarda yarışmak, hayırlarda öne geçmek ve bir güzelliğin, bir iyiliğin, bir hayrın ilki olmak, bu işin ilklerinden ben olmalıyım hassasiyetiyle yola çıkmaktır. Evet, şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Özellikle Müslümanların ortak yürüyüşünde belirleyici iki faktöre dikkat çekiyorum. Aralarındaki güvenirlilik ve aralarındaki gönüllülük. İradi, fıtri ve ahlaki bir kabulle bu işler başlar. Rıza-i ilahiye yönelik müşterek bir kararlılıkla ancak hedefe yürüyebiliriz. Güven ve gönüle yaslanmayan ceberrut cemaatlerin hiçbir devirde geleceği yoktur, tutarlılığı yoktur, inandırıcılığı yoktur. Kibrin ve cebrin kimseyi hakiki anlamda cemaat adamı yapmadığı malum. Peki yapsa yapsa ne yapar? Cemaat değil, cemaatçi yapar. Peki cemaatla, cemaat olmakla cemaatçi olmak arasındaki fark nedir?
2: Buna da değinmemiz lazım.
1: Özellikle cemaat gerçeğinde asabiyetlere, aşırılıklara, enaniyetlere, hizipçiliğe asla fırsat vermeden ilkeli, değerli, işin fıkhını, hukukunu, ahlakını, adabını diğer Müslüman kardeşinde varlığını hesaba katarak bir yapılanmaya gitmektir. Bunun tersi hizipçi algılar, grupçu, mezhepçi algılar ümmetin enerjisinin birbirine karşı tüketilmesine sebep olacaktır. Ümmetin parçalanmışlığına bir çözüm arayışı olarak yola çıkan cemaatlerden bir kısmı maalesef zamanla kendileri parçalanmışlığın bir parçası oluverdiler. Her cemaat ümmetin vahdeti için bir şeyler söylüyor. Ama sonuca bakıyorsunuz ki bu iddiayla ortaya çıkan hüsnü niyetle çözümler üzerinde koşturanlar gerekli hassasiyeti, gerekli açılımı yapmadıkları için ümmet içi parçalanmışlığın bir parçası olarak da kendileri devreye girebiliyorlar. Cemaatçılığı cemaate tercih etmek yanılgısı maalesef birçok Müslüman çevrede yaygın bir şekilde kendini gösteriyor. Kendileri merkeze alan yapılar kendi refiklerini rakip görmeye başladılar. Dostlarına kuşkuyla yaklaşmaya başladılar. Hasetler, bakıyorsunuz ki ciddi bir şekilde bütünlüğü zedelemeye başlıyor. İşte sıkıntı da o saatten sonra başlıyor. Cemaat asabiyeti birçok değeri alt üst ediyor. Adalet ve ahlak sınırlarını zorluyor. Çamur atmakla cemaat olmak arasındaki fark maalesef bakıyorsunuz ki fark

ve dünya Müslümanları bu noktada nerede duruyorlar? Bu sınırları ihlal edenler olduğu gibi bu sınırlarda hassasiyeti koruyabilmek için samimi gayretlerle bir şeyler yapma azminde olanlar da var. Hiç kimse şu an Türkiye gerçeğinde ve dünya gerçeğinde kendini merkeze alıp diğer yapıları, diğer hizipleri, diğer grupları yok sayma hakkına sahip değildir. Herkesin kendi çapında cemaat gayreti olabilir. Cemaatleşme noktasında çabaları, arayışları olabilir. Ama şunu itiraf edelim ki, Türkiye'de ve dünyada tüm Müslümanları kuşatabilecek henüz daha kapsayıcı bir ana cemaat, bir üst cemaat çatısı söz konusu değil. Peki ne diyeceğiz? Şu anki vakamızı nasıl isimlendireceğiz? Şu an Türkiye ve dünya Müslümanları olarak ara cemaat sürecinde bulunduğumuzu unutmamalıyız. Peki ara cemaat sürecinde isek, ki ara cemaat demende birçok cemaatler olabilir. Yeter ki birbirinin hukukunu gözetsinler, birbirlerini rakip görmesinler, enerjilerini birbirine karşı tüketmesinler, biri diğerine ilana harpte bulunmasın. Evet, birbirinin hukukunu gözeterek birlikte ana cemaate uzanabilmenin yollarını aramalıyız. Buna yoğunlaşmalıyız. Bu ızdırapla hareket etmeyiz. Birbirimizi ötelemek değil, önemsemek durumundayız. Her birimiz tek başımıza bir değer olabiliriz. Ya da her yapı kendi çapında bir değerdir, bir boşluğu dolduruyor olabilir. Ama birbirimize değer verdiğimiz zaman Allah değerimize değer katacaktır. Gücümüze güç katacaktır. Küfrün karşısında elimiz güçlenecektir. Cemaat insanları tek tipleştirme tezgahı da değildir. Cemaat insanları diğer yapılara karşı bileme zemini de değildir. Cadde-i Kübra'da kendimiz kalarak, birbirimize tahammül ederek, ana istikameti ıskalamadan birlikte yürüme sanatına, işte biz buna cemaat diyoruz. Cemaati böyle algılıyoruz, böyle tanımlıyoruz ve buna göre meseleyi gündemimize taşıyoruz. Yani her şeyde olduğu gibi itidal lazım, istikamet lazım, efendime söyleyeyim adalet lazım, ahlak lazım. Biz vasat bir ümmetiz. Vasat ümmet, vahdeti önceleyen ümmettir. وَكَذَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık. لِتَكُنُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُنَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sizi insanlar üzerine şahit kıldık, peygamberi de sizin üzerinize şahit kıldık buyuruyor Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 143. ayette. Yani vasat ümmet olmanın ana özelliği şu oluyor: denge ümmeti, merkez ümmet, model ümmet, yeryüzünde ağırlığı, saygınlığı, çekim gücü olan, arzın muvazenesinden sorumlu olan, toplumsal çalkantılar karşısında inisiyatif kullanabilen, her türlü aşırılıklara karşı mücadele eden, asabiyetleri kontrol altına alan, bir çapı olan, bir gücü olan bir ümmet, bir cemaat karşımıza çıkıyor. İşte bunun için vahdeti öncelemek gerekiyor. Vazifesini bilen bir cemaat gerçeğine muhtaçız. Vahdeti önceleyen bir cemaat gerçeğine ihtiyacımız var. Ve unutmayalım ki bir cemaat ancak onu üreten öze bağlı kaldığı, hakkın emrinde hareketle halka hizmet etme esasından sapmadığı ve şaşmadığı sürece asli yapısı içinde kalabilir. Buradaki hassasiyetlerimize tekrar vuruyorum. Onu üreten öze bağlı kaldığı sürece, hakkın emrinde bir çizgiyi sürdürdüğü sürece ve insanlığın ıslahı için bir misyon yüklediği sürece asliyetini korumuş olur. Kendisi olarak kalmaya devam eder. Ancak şöyle bir riskle de karşı karşıyayız. Şayet cemaat yakaladığı gücü ile varoluş amacını, ulvi hedeflerini riske sokacak tarzda ticari ve siyasi kazanımlara transfer

0: ederse ideallerini tüketmiş olur. Varlık nedenini bizzat kendisi iptal etmiş olur. Bu defa müteal zeminini yitiren seküler cemaatlerle karşı karşıya kalırız. Evet, o gaybi olan, Rabbani olan, ilahi olan özelliğini, güzelliğini, derinliğini yitirir. Seküler, liberal, hümaniter, rasyonel cemaat anlayışlarıyla karşı karşıya kalırız. Din gayretiyle müntisiplerini dünyevileşmeye razı eden bir mekanizma ortaya çıkıverir. Ya da sistem içi mücadelede değer merkezli ilkeli duruşunu koruyamadığı zaman kendi varlık nedenine kastetmiş olur. Kıymetli dinleyiciler, özellikle üzerinde durmaya çalıştığımız bu gerçeklik gerek Türkiye Müslümanları gerekse dünya Müslümanları cemaat sınavında ne kadar zorlandıklarına şahit olduktan sonra bunları ifade etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü güçlü bir kulluğun yeryüzünde Allah'ın sözünün egemenliği ve yeryüzünde fitneden eser kalmayıncaya kadar bir gayenin sürdürülebilmesi için ortak bir ruha, ortak bir iradeye, ortak bir akla, ortak bir ideale ihtiyaç duyulur. Ama bunu ilkeleriyle yapması lazım, değerlerine sadakatle, samimiyetle bağlanması lazım. Yoksa dünyevileşme her şeyi öğütüyor, her şeyi yozlaştırıyor ve tüm değerlerini içini boşaltıyor. Modernizmle birlikte bakıyoruz ki tüm değerler, kutsallar izafileştiriliyor, göreceleştiriliyor, sıradanlaştırılıyor. Artık kutsalı olmayan değerler idiş edilmiş, ilkeleri sulandırılmış yapılarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bu risk her gün giderek büyüyor. Muhafazakarlaşma ve sekülerleşme. Modern zamanların cemaat algısını en ciddi tehdit eden bir risk olarak önümüzde duruyor. Ancak bu umutlarımızı kırmayacak, öz güvenimizi zedelemeyecek, sadece bir durum tespiti olarak bunun üzerinde duracağız. Yolumuza da devam edeceğiz. İşte yolumuza devam edebilmek için, güçlü bir şekilde hedefe yürüyebilmek için işin, gideceğimiz yolun zeminini bileceğiz. Kiminle yola çıktığımızı bileceğiz. Hedefi net seçip seçemediğimizi de kendimize soracağız. Bir de bu yolda bizi diri, dinamik tutacak temel kazanımlarımızın ne olması gerekir? Hangi kaynaklardan beslenmemiz lazım? Varlığımızı nasıl güçlendireceğiz? Bunu da ciddiye almamız gerekiyor. Tüm zorluklarına ve olumsuzluklarına rağmen kulluğumuzun sürekliliği ve sağlığı açısından cemaat bir vücubiyet arz ediyor. Cemaatsizlik bir risk ve vebal olarak önümüzde duruyor. Öyle ki bir cemaat ortamımızın bulunmasa bile her birimiz kendimizi hükmen bir cemaat adamı kabul etmek durumundayız. Yani düşünün ki birlikte hareket edeceğimiz bir cemaat ortamı yok. Böyle bir zeminimiz yok. Bireyselleşmeye kendimizi açık tutmayacağız. Aciziyet göstermeyeceğiz. Paniklemeyeceğiz. Umutlarımızı asla kaybetmeyeceğiz. Her bir mümin potansiyel olarak bir cemaat potansiyeline sahiptir. Bununla şunu ifade etmek istiyorum. Konunun net anlaşılması açısından şunu altını çizmek istiyorum. Öyle bir yerde bulunuyorsunuz ki kapısını çıracağınız, dertleşeceğiniz, davanızı paylaşacağınız hiçbir Allah'ın kulu yok. Yine kendinizi fert kabul etmeyeceksiniz. Ben bugün olmasa bile yarın var olacak bir cemaatin şimdiden bağlısıyım, şimdiden müntesibiyim. Aidiyetimi oraya arz ediyorum. Bilinciyle hayata bakması lazım. Şartlar bizi neyle yüz yüze getirir bunu biz bilemeyiz yani. Çünkü bu potansiyele ve bu bilince biz sahibiz. Kendimizi böyle tanımlarız yani. İnsanın başına her şey gelebilir. Ama biz sürekli ümmete aidiyetimizi, evrensel İslam kardeşliğine aidiyetimizi, cemaata aidiyetimizi, İslam ailesine mensubiyetimizi, bu bilincimizi diri tutacağız ve çevremizdeki insanlarla da bunu paylaşacağız. Peki yoksa ne olur? Yoksa modern yaşam tarzı bizi şeytanla bir arada yaşamaya çekiyor, alıştırıyor, zorluyor. İşte cemaat dediğimiz olay, cemaat olarak ifade etmeye çalıştığımız gerçek, şeytanla bir arada yaşamaktan istiaze edip birlikte Allah'a sığınmaktır. Birlikte Allah'a uzanmaktır. Fefirru ilallah. Allah'a koşuşunuz. Allah'a yönelmemiz lazım. Diyebilmeliyiz ki teveccühümüz Allah'a, tevekkülümüz Allah'a, teslimiyetimiz Allah'a ve biz tüm varlığımızla Allah'a birlikte ram olduğumuz zaman işte o zaman Rabbanilerden oluruz. Rabbin razı olduğu kullardan oluruz. Fakat bunu koruyabilmenin, bunu sürdürebilmenin imkanı da baştan beri ifade etmeye çalıştığım gibi cemaat ortamlarıdır. Salihler buluşmasıdır. Salihlerle birlikte yürüyebilmenin çaba ve gayretinden asla kopmamak, asla vazgeçmemektir. Hani Yusuf Aleyhisselam ne buyuruyordu? Teveffeni Müslümen ve elhikri bis salihin. Allah'a şöyle yakarıyordu. Allah'ım Müslüman olarak canımı al, beni salihlere katıver. Bunu, bu duayı yapan kim? Ve elhikni bis salihin. Salihlere beni ilhak et diyor. Benzeri bir duayı bakıyoruz Hazreti İbrahim de yapıyor. Rabbi hebli hükmen ve elhikni bis salihin. Rabbim bana hüküm, hikmet ver ve beni salihler arasına katıver buyuruyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'da da aynı şeyi görebiliyoruz. Ve edhilni bir rahmetike fi ibadike salihin. Beni rahmetine salih kulların arasına girdir diyor. Dahil et buyuruyor. Yani kısaca şunu ifade etmemiz gerekir. Her aşamada, her ortamda yapmamız gereken bizim salihlerle birliktelik noktasında ciddi bir gayret ve çaba üzerinde olmamız lazım. Yığın olmaktan kurtulup yüreklerimizi birbirimize yaslayarak yarınlara yürüyebilmeliyiz. Ama önce yalnız başına bu yolun, bu yürüyüşün sonunu getiremeyeceğimizin farkında olmalıyız. Mutlaka yüreklerimizi birbirimize yaslayarak, birbirimize tutunarak, birbirimizden güç alarak bu yolu sürdürebiliriz. Yüce idealleri olanların yalnızlaşmaları asla kabul edilemez, asla savunulamaz ve asla çözüm içeremez. Hani Zekeriya Aleyhisselam ne buyurmuştu? Onun en güzel duası şu değil miydi? Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Enbiya suresi ayet 89. Rabbim beni tek başıma bırakma. Beni fert olarak bırakma. Hazreti Zekeriya işe bu kadar ciddi bir şekilde yaklaşırken, işin önemini bu boyutlarda önümüze korken, bizim ne yapmamızla ilgili artık her şey net olarak anlaşılıyor. Biz de bu cemaat gerçeğini yeniden düşünmemiz lazım, yeniden konuşmamız lazım ve şunun üzerinde kararlı kılmamız lazım. Cemaat canlılık demektir, titizlik demektir, tutarlılık demektir. Cemaat cesaret demektir, toplu cevap demektir, ortak akıl demektir, kolektif çözüm demektir. Koruyucu kalemiz, kollayıcı kanadımız cemaattir. Cemaat bireyi egemen güçlere karşı koruma olayıdır. Birliktelik bireyin kimliğini ve değerini korumak için güç birliğine gitmesidir. Kendi yetersizliğini kardeşlerinin birikimiyle tamamlaması, girişimi demektir. Kendine, halkına ve ümmetine karşı sorumluluğun bilincinde olan herkes bu konuyu ciddiye almak mecburiyetindedir. Çünkü bu dava ertelenemez, bu değerler örselenemez, bu kardeşlik asla, bu kardeşlik böyle aşınmasına bu kardeşliğin parçalanmasına bizim göz yummamız ve kardeşliği ötelememiz asla söz konusu olamaz. Zaten işe olaya şöyle bakmamız lazım. Varoluşumuzun amacına, anlamına önce eğilmemiz gerekir. Bu konuları yerli yerince konuşabilmemiz için. Doğrularımızı, değerlerimizi hayatlaştırmayacaksak, toplumsallaştırmayacaksak biz bu yükü nasıl taşıyabiliriz? Ve unutmayalım. Biz çözüldükçe küfrün eli güçleniyor. Rüzgarımız gidiyor, rüyalarımız bitiyor, rotamız kayıyor, ruhumuz daralıyor. Bunun sayısız örnekleriyle karşı karşıyayız. İşte bizim tek bir yolumuz var. Zorlukları birlikte aşacağız. Bunu yapabilecek potansiyele de sahibiz. İmkansız değiliz, aciz değiliz, zavallı değiliz. Güzel günlere dönmek istiyorsak önce Müslümanlar olarak birbirimize döneceğiz. Buna mecbur olduğumuzu bir defa kabul edeceğiz. Aynı bedenin azaları olduğumuzu nasıl unuturuz? Nasıl göz ardı edebiliriz? En öldürücü darbeyi psikolojik savaş günlerinde yenilgi travmasına yenik düşmekle aldık. Yaşanan kırılmanın etkileri oldukça uzun sürdü. Liberal rüzgarların cazibesine kapılan nice insan bireyselleşme, evcilleşme sürecinde şimdi nerede duruyorlar? Kimi münzevi bir yaşama kapak attı, kimi reel politik ikbal arayışında, kimi serbest piyasanın kurallarına kapıldı. Hani akıbet muttakilerin değil miydi? Bizim inancımız bunu bize haber vermiyor muydu? Aidiyet, teslimiyet, mesuliyet gibi bizi bir arada tutan temel kavramlar kimileri için onlara kalsa tedavülden kalktı. Zannediliyor ki burada en önemli sıkıntılardan biri de şu: itaat küçültür. Bu anlayıştan hareketle itizal yolunu seçenler oldu. Hep ayrılış, hep niza, hep kavga, hep sorgu ve hep ayrışmaya doğru zihin kaymaları. Disipline gelmeyen kişiler zamanla görüyorsun durdurak bilmez bilmez oluyorlar. Cemaat bana ne verdi? Eleştirileri aidiyeti aşındırıyor. Şunu sormuyor ki benim katkım nedir sorusundan insanlarımız kaçıyor. Tecrübe konuşuyor. İnsanlar kendi tecrübelerine hareketle kendi yollarını bakıyorsun ki tıkabiliyorlar. İçinden çıktıkları kozayı aşılamaya duruyorlar. Ve kendilerince bu işleri çoktan aştıklarını, artık buralardan avunamayacaklarını, oyalanamayacaklarını söyler duruma geldiler. Dostlar, geçmişimizde yanlışlar vardı, doğru. Ancak geçmişi bütünüyle yanlışlamak, geçmişi bütünüyle reddetmek büyük bir yanılgı. Geçmiş eleştirisi yeni yanlışların gerekçesi olmaması gerekir. Çünkü biz insanız, yanlış yapabiliriz. Ama tövbe yolu var, ama ıslah yolu var, ama yeniden toparlanma imkanımız var. Doğru olan bireysel havalara girmek değil, havarice bir yol izlemek değil, reddi mirasçılık değil, kendi başına buyruk bir karaktere bürünmek değil. Müstağnilik modern zamanların en ciddi marazı olarak bizleri zorluyor. İmam Malik'in güzel bir sözünü hatırlıyorum. İmam Malik der ki, cemaatta hoşunuza gitmeyen şeyler ayrılıkta hoşunuza giden şeylerden daha hayırlıdır. Cemaatte hoşunuza gitmeyen şeyler ayrılıkta hoşunuza giden şeylerden daha hayırlıdır. Peki imam bu sözünü neyle temellendiriyordu? Neye istinaden böyle düşünüyordu? Çünkü o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu tespitlerinin çok iyi farkındaydı. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Ahmet bin Hanbel'den gelen rivayet. Yine Tirmizi'den gelen diğer bir rivayette Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Bir koruyucu elin korumasında olmak ne büyük bir imkan, bunu hatırlayalım. Rahmet halelerinin bizi çepeçevre kuşatması ne güzel bir ikram. İşte bu nimetin adresi cemaatleşmektir, kardeşleşmektir, ümmetleşmektir. Erdemli bir duruş için, sonsuz rahmete ermek için, ebed yurdunda gülmek için cemaat ruhunu zorundayız. Allah'ın gaybi yardımlarına mazhar olmadan toplumsal dönüşüm hesapları beklenen neticeyi vermeyecektir. O elimizden tutacak ki bu zorlu mücadelede aziz olabilelim, özgür olabilelim, onurlu olabilelim. Tevhidi değerleri sosyal hayata inşa edebilelim. Bunun için cemaat anlayışımızı cami, dergah, vakıf, dernek, parti, grup, mezhep, üstad, abi, lider, ülke ile sınırlamadan, bu kalıplarla dondurmadan daha geniş bir perspektifte, daha üst bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz. Cemaat kimlik ve temel esaslarda çelişkiye düşmeden, zorluklara tahammül eden, kuşatıcı ve yapıcı bir yapıdır. İrili ufaklı tüm yapılanmalar temelde İslam cemaatinin birer parçalarıdır. Farklı eğilimleri içine barındıran, ümmetin tüm renklerini kucaklayabilen bir çizgiye işaret ediyoruz. Bunu konuşmaya çalışıyoruz. Aidiyet bilincini belirleyen şahıs ya da yapı değil, davanın esaslarıdır. İmanın kendisidir. Doğru, donanımlı ve dinamik bir duruş için işte bu kaçınılmazdır. Kalıcı güzel işler bizim için, bizi bekliyor, bize ait olması lazım. Evet, şu çağın vicdanı, umudu, yüz akı olmak varken neden kendimizi önemsemiyoruz ki? Neden kendimizi yalnızlaştırıyoruz ki? Neden birbirimizden uzaklaşıyoruz ki? Neden kendimizi erteliyoruz? Yoksa biz de mi bir kurtarıcı bekliyoruz? Bir kurtarıcı olmak varken, bize düşerken, bu potansiyele sahipken kimden bekleme hakkımız olabilir? Buyurun, nasuh bir tövbeyle Ninovalarımıza dönmeye ne dersiniz? Musaca bir çıkışla Harunlarımızla elimizi güçlendirip Firavunlara sözün gücünü gösterebiliriz. İsa'ca bir çağrıyla Ensarullah arayışını sürdürebiliriz. Ama önce dağınık saflarımızı toparlamamız gerekiyor. Yılgınlığımızı, karamsarlığımızı, umutsuzluğumuzu yenmemiz gerekiyor. Bizim yüzümüzü Müslümanlara çevirmemiz gerekiyor. Güvenerek, gönülden, benimseyerek ve önemseyerek. O zaman öreceğimiz kardeşlik duanı hiçbir güç aşamayacaktır. İnşallah bu konuda birbirimizin kıymetini bilenlerden oluruz. Birbirimizi tüketen değil, yeniden birbirimizi tamamlayan bir çizgide buluşuruz. İşte bu duygularla, bu temennilerle sizleri Rabbimin rahmetine emanet ediyorum. İnşallah yeni programlarda tekrar buluşmak ümidiyle. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres: Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71, Ümraniye Esenkent.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
18: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: الرجيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik. 0537 594 32 42.
4: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564. Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Yine sizlerin huzurundayız. Sizlerle beraberiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizin malumu Özel FM Yeni Ufuklar programı, hususan çocuklarımızın eğitimi, bahusus çocuklarımızın din eğitimi üzerine yoğunlaşan ve bu konuyla ilgili her hafta birbirinden farklı konuları zaman zaman konuklar eşliğinde incelemeye, irdelemeye çalışan bir program. Efendim, programımız boyunca zaman zaman çocuklarımızın ibadet eğitimi adına, zaman zaman çocuklarımızın imani değerleri öğrenmesi ve benimsetilmesi adına biz anne babaların neler yapması gerektiğini, hangi durumda nasıl tavırlar takınmamız gerektiği gibi birbirinden farklı pek çok konuyu irdelemekteyiz ve bu konular üzerinde mülahazalarda bulunmaktayız. Tabi zaman zaman adres göstermekteyiz sizlere, çok fazla olmasa da, ki bazı dinleyicilerimiz arayıp soruyorlar, bize ulaşanlar. Bu konudaki çalışmalarımızı derli toplu bulabileceğimiz bir yer var mı? Ya da bu konudaki bütün bilgileri derli toplu okuyabileceğimiz çalışmalarınız var mı? Şeklindeki sorulara cevap vermek istiyorum. Özellikle 8-10 yaşa kadar çocukları olan anne babalar, çocuklarının manevi değerlerle ilgili sorularına, hususan Allah nerededir, Allah şimdi ne yapıyor, Allah'ın için göremiyoruz, Allah neye benziyor gibi soruların yanında, çocuklarına peygamber sevgisini nasıl aşılayabilecekleri, meleklere imanı nasıl anlatabilecekleri ya da diğer imani esasları, küçük yaşlardan itibaren çocuklarına benimsetmek adına her anne babanın neler yapması gerektiği gibi pek çok hususu, aynı zamanda her yaş grubuna farklı farklı ibadetleri nasıl öğretebileceğimize dair konuları toplu olarak inceleyen, bu konular üzerindeki mülahazalarımızı zengin kaynaklar eşliğinde ortaya koyduğumuz çalışmamızı efendim değerlendirmeye alabilirsiniz. Çalışmamızın ismi Çocuğuma Dinini Öğretiyorum, Örneklerle İman Esasları ve İbadet Eğitimi ismini taşıyor ki temin edebilirsiniz. Bu çalışmanın haricinde, işte efendim benim çocuğum büyüdü, 10 yaşını geçti, bugüne kadar eksiklerimiz, hatalarımız, yanlışlarımız olmuştur ama bugünden sonra neler yapalım, nasıl davranmalıyız, bu konuda neler önerirsiniz diyen dinleyicilerimize ise Gencim Dinimi Öğrenmek İstiyorum isimli çalışmayı tavsiye edebiliriz efendim. Bu çalışmanın genel muhtevası nedir? Bu çalışmamız özellikle o gençlik döneminde, ergenlik döneminde çocukların psikolojilerini anlama ve tanıma adına, sonrasında bu çocukların dine yaklaşım ve meyillerini nasıl anlayıp kavrayabiliriz ve hepsinden önemlisi, bu yaş çocuklarına nasıl yaklaşırız, hangi değerlendirmelerde bulunuruz da imani değerleri benimsetip sevdirebiliriz ya da düne kadar dini değerlerle iç içe olan çocuğumuzun bu dönemde gösterdiği olumsuz tavırları nasıl ortadan kaldırabiliriz gibi daha birbirinden farklı pek çok konuyu sorular, uygulamalar ve örnekler eşliğinde irdelediğimiz bir çalışma. Tabii sadece iman esaslarıyla yetinmiyoruz. İbadet eğitimi, gençlik döneminde çocuklarımızı namaza alıştırabilmek ve namazda devamlılığı sağlayabilmek, oruç eğitimi ve diğer ahlaki değerler öğretmek oldukça zor bir durum, hepinizin bildiği gibi. Gencim Dinimi Öğrenmek istiyorum. 12-19 yaş Örneklerle iman Esasları ve İbadet Eğitimi isimli bu çalışmamızı da anne babalarımıza tavsiye edebiliriz. Evet kıymetli dinleyenler, bugün Yeni Ufuklar programında arzu ederseniz bu çalışmalarımızın şöyle bir değerlendirmesi ve özellikle de ailede din eğitiminin önemi hakkında biraz mülahazalarda bulunalım. Bu konuyla ilgili yorum ve değerlendirmelerimizi size aktarmaya çalışalım. Kıymetli dinleyicilerimiz, hepimizin malumu aile, yani bahusus anne babalar, hem psikolojik hem pedagojik hem sosyolojik anlamda çocuğa pek çok alanda formasyonun kazandırılmasında en önemli faktördür. Çocuğun hem psikolojik, pedagojik, sosyolojik ve dini anlamda formasyon kazanmasında birinci derecede etkili faktördür. İşte bu önem, bu özellik ve bu hassasiyet nedeniyle anne babaların her şeyden çok çocuklarının eğitimleriyle ilgilenmesi bir görev ve vazife olarak görülmektedir. Ancak bu durum her ne kadar gerek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde vurgulanıyor olsa da, Hazreti Peygamber hadisi şerifleriyle çocukların eğitimine dikkat çekmekte ve bunu önermekte ise de, anne babanın çocuklarına vereceği terbiyenin önemine dikkat çeken pek çok hadisi mevcut ise de, maalesef ama maalesef pek çok anne baba, yani bizler bu konuda yeteri kadar ilgili değiliz. Biraz bize düşen görevden uzak, vazife bilincinden tamamıyla uzaklaşmış bir yapı içerisindeyiz. Halbuki çocuğun din eğitimini, çocuğun manevi eğitimini, çocuğun dini değerleri öğrenmesi ve benimsemesi görevini Cenab-ı Hak bizzat aile reisine, anne ve babaya vermiştir ve bununla sorumlu tutmuştur. Estağfirullah, ey iman edenler, yakıtı insan ve taş olan o ateşin azabından ehlinizi, ailenizi koruyunuz beyanı, bu görevin ne kadar önemli, bu görevin ne kadar sorumluluk isteyen bir durum olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak gelelim kendimize, anne baba olarak ortaya koyduğumuz tavırlara ya da çocuklarımızla olan iletişimimizde onlara manevi değerleri ne kadar sağlıklı verebildiğimize denilirse, zannediyorum insaflı davranan her anne baba ne kadar çok eksiğinin, ne kadar çok hatasının, ne kadar çok zaaflarının olduğunu açık bir şekilde görecektir. Evet, hep yeri geldiği zaman suçlama noktasında bir başkasını suçlu bulabiliriz. Efendim çevre, medya, televizyon, arkadaşları çocuklarımızı dini değerlerden uzaklaştırıyor. Bu toplumda, bu sosyal yapı içerisinde evlat yetiştirmek ne kadar da zormuş. Biz dini değerleri yerine getiren insanlarız. Biz Allah korkusu olan insanlarız. Ama bak şu çocuğuma, hiç bana benzemiyor, hiç bize benzemiyor. Bizim öğretmediğimiz her şeyi yapıyor diyerek suçu kendi üzerimizde ne kadar atmaya çalışsak da, ne kadar bunlardan kendimizi azade kılmaya çalışsak da, hakikat aşikar olarak ortadadır. Biz anne babalar sonuçta belli bir derecede suçluyuz, görevimizi yerine getirmemişizdir. Kıymetli dinleyenler, çocuklar için hem bedeni hem ruhi anlamda en mükemmel yetişme ortamı ailedir. Sağlıklı bir eğitim verilebilirse, çocukların genel anlamıyla istenilen çerçevede yetişmesi beklenen ya da ulaşılması muhtemel sonuçtur. Ancak ve ancak bazı olumsuz durumlar söz konusu olabilir ki, bunlar çok nadir görülecek durumlardır. Bu gibi durumlarda istenilen sonuca ulaşılmaması gibi bir sonuç söz konusu olabilir. Şu da var ki, çocuklar pek çok kabiliyetle dünyaya gelir. İşte onlardaki bu kabiliyetler geliştirilmelidir. İnsanların sahip oldukları o kabiliyetlerin temelinde her şeyden önce fıtrat temizliği, manevi değerlere meyil, İslami değerlerle bir anlamda bezenmiş olarak dünyaya gelmek söz konusudur. Eğer çocuk o saffetini, o temizliğini, o duruluğunu, o güzelliğini anne baba ya da çevre tarafından bozularak tahrife tabi tutulmazsa eğer, çocuğun sonraki hayatında da sağlıklı bir eğitim sonrasında manevi değerleri benimseyen, ahlaki değerleri yerine getiren salih bir mümin olması beklenecektir. Ancak işte anne babanın çocuktaki bu fıtri potansiyeli, bu fıtri özelliği tam ve doğru bir şekilde yönlendirmemesi durumunda, anne babanın bu görevi sağlıklı bir şekilde yerine getirememesi durumunda, işte istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmakta ve sonrasında anne babalar olarak bizler feveran etmekteyiz. Ben nerede hata yaptım? Benim yanlışım neydi ki benim çocuğum bu dini değerlerden uzaklaştı? Niçin benim evladım namaz kılmıyor? Niçin benim evladım gözlerimin içine bakarak yalan söylüyor, orucunu tutmuyor? Niçin benim evladım şu kötü davranışları gerçekleştiriyor? Hem dinimize yakışmayan, hem ailemize yakışmayan bu davranışları benim çocuğuma kim öğretti? Nasıl oldu da benim çocuğum bu durumlara geldi gibi, efendim, veryansın etmeler, şikayetlenmeler maalesef toplumumuzun hemen tamamına yakın bir kısmında pek çok anne baba tarafından dile getirilmektedir. Kıymetli dinleyicilerimiz, biz anne babaların zannediyorum yaptığı en büyük hatalardan birisi anne baba olma bilincine sahip olmayışımızdır. Nedir anne baba bilincine sahip olmak? Zaman zaman dile getiririz efendim. Deriz ki bu ülkede kazanılması en kolay ünvan anne ya da baba olmaktır. Çünkü öğretmen olmak için yıllarını veren anne ya da baba, avukat olmak için yıllarını veren anne ya da baba, bir meslek sahibi olmak için küçük yaştan itibaren çırak olarak emek ve hizmet veren bir şahıs, anne baba olmak için hiçbir emek, hiçbir hizmet vermeden direkt olarak anne babalık payesini kazanır. Efendim bir evlilik, Rabbimizin ikramı, nur topu gibi bir evlat. İşte bu noktada bizler ciddi bir yanılgı içerisindeyiz. Zannederiz ki annelik, zannederiz ki babalık, annemizden babamızdan gördüğümüz gibi çocuklarımıza eğitim vermek ya da kendimizce anne babamızın yanlışlarını tespit ederek onlara mukabil, onların tam karşıtı bir yaklaşımla çocuklarımıza eğitim vermektir. Halbuki artık toplumumuz, içinde yaşadığımız çevre, çocuklarımız o kulaktan dolma bilgilerle çocuklarını eğitmeye yetecek kadar rahat ve huzurlu bir ortam değildir. Düne kadar, belki 30-40 yıl öncesine kadar içinde yaşadığı toplum içerisinde bir şekilde eğitilen çocuk, doğruları şu veya bu şekilde öğrenen ve içinde yaşadığı o çoğunluğa uyan çocuk, maalesef ama maalesef artık bugün içinde yaşadığı çoğunluğa uyduğu takdirde bizim gibi manevi kaygıları olan anne babaların istediği gibi bir evlat olmayacaktır. Nitekim olmamaktadır. İşte pek çok anne babanın çocuklarıyla ilgili bu kaygıları, bu şikayetleri, bu problemleri dile getirmesi de bunun açık bir ifadesidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, şunu hiçbir zaman unutmayalım ki biz anne babaların yaptığı en büyük yanlış, çocuklarımızı eğitmek adına her şeyden önce bizim kendimizin eğitilmesi gereğini kavramayışımızdır. Çocuklarını eğitmek her şeyden önce anne ya da baba olarak, anne ya da baba vasfını kazanmış birer insan olarak bu vasfı hak etmek adına sağlıklı bir eğitim verebilmek için sağlıklı bir eğitim almak zorunluluğudur. Sormak istiyorum. Siz beni dinleyen dinleyicilerimize acaba kaç tanemiz çocuklarımıza sağlıklı bir eğitim verebilmek için bir programa katıldık, bir konferansa, bir seminere ya da anne baba okulu tarzı çalışmalara iştirak ettik? Hadi bunları yapamadık efendim, hangimiz elimiz alıp birkaç kitap okuma zahmetinde bulunduk? Hadi çocuklarımızla ilgili çocuk eğitimi adına hasbelkader yazılmış Lalet Tayin birkaç çalışmayı okumuş olalım, onları değerlendirmiş olalım. Hangimiz çocuklarımıza manevi değerleri öğretmek adına, iman esaslarını kavratmak adına, çocuklarımızı ibadete alıştırmak adına bir çaba ve gayret sarf ederek konuyla ilgili birkaç çalışmayı okuma zahmetinde bulunmuşuz? Maalesef ama maalesef. Biz zaman zaman farklı ortam ve mekanlarda bulunuyoruz ve buralarda anne babaların çocuklarıyla ilgili problemlerini dinleme durumunda bulunuyoruz. Sorular geliyor, sorular efendim bize yöneltiliyor. Ama beni o kadar rahatsız eden bir durumdur ki daha önce de dile getirmiştim. 100-150 kişilik gruplar içerisinde ki katılımcıların hemen tamamına yakını kendisini dindar olarak nitelendiren ve görünüm olarak da dindar nitelikli kişiler olduğu halde sorulan soruların neredeyse ya biri ya da en fazla iki tanesi çocukların manevi yönleriyle ilgili oluyor. Bazı ortamlarda ise bir tane dahi soruyla karşı karşıya kalmıyoruz. Sorulan sorular daha çok çocuğumun okul başarısını nasıl artırabilirim? Çocuğum öğretmeniyle anlaşamıyor ya da çocuğum benim şu sözümü dinlemiyor, çocuğum tırnaklarını kemiriyor. Evet, çocuklarımızın bu boyuttaki eğitimleriyle ilgilenmek, bu konularda bilgi sahibi olmak da bir görev ve vazifedir. Ama çocuklarımızın dünyalık değerleri kazanması adına okul başarısı için bu kadar çaba ve gayret sarf ederken, sorular yöneltirken, bilgi almaya çalışırken, çocuklarımızın hem dünya hem ahiret saadetini sağlamak adına anne baba olarak Rabbimizin bize verdiği görevi yerine getirmek için hangimiz çocuğumuza ben Allah'ı nasıl anlatırım kaygısıyla bir bilene sormaya kalkıştık ya da bunu öğrenmeye çalıştık? Hepimiz biliyoruz, evinde Allah zikredilen, evinde peygamberin ismi geçen aleyhissalatü vesselamın ismi anılan her ailede çocuk konuşmaya başladığı andan itibaren Rabbini sormakta, Allah'ı sormakta, peygamberi sormaktadır. Allah nerede? Allah şimdi ne yapıyor? Allah'ı niçin göremiyoruz? Anneciğim Allah benim yanıma niye gelmiyor diyen çocuklarına nasıl cevap vereceğini ve buna ne şekilde cevap verirse çocuğuna sağlıklı bir eğitim verdiğini ve vermiş olacağını düşünen ve bu kaygılarla hareket eden ya da bu soruların cevabını araştıran kaç tane anne baba vardır acaba? Çocuğumuzun okul başarısının düşük olmasındansa çocuğumuzun Allah'tan ve dini değerlerden uzaklaşması bize daha mı kolay geliyor ki? Çocuğumuza bu değerleri öğretmiyoruz, bunları benimsetmiyoruz da çocuğum aman okusun doktor olsun, aman çocuğun mühendis olsun kaygısıyla günlerimizi gecelerimize katıyor, özel dersler aldırıyor, hatta bu konuda biraz daha uzmanlaşabilmek için bizler de kurslar ve eğitimler alıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, evet, çocuklarımızı eğitmek adına yapılan her çaba, her gayret, her efendim yapılan davranış mutlak surette takdire şayandır. Ama lütfen şunu unutmayalım ki biz varoluş gayesinin bilincinde olan insanlar olarak, yaratılışının bilincine hakim olmuş insanlar olarak, bunların hepsinden de önemli, asli vazifemizi, asli gayemizi çocuklarımızı aşılamak, öğretmek, sevdirmek ve benimsetmekle mükellefiz. Bunu yerine getirebilmek ise sağlıklı bir şekilde ilkeli, ölçülü, prensipli ve belli temeller üzerine kurulu, tam sağlıklı bir yaklaşımla sağlıklı bir din eğitimi vermekle olur ki İşte bunun peşine düşmek ve bu gayeyle biraz zaman, biraz emek, biraz da vakit harcamak gerekir. Sevgili dinleyicilerimiz, efendim dikkat çekmek istediğim bir diğer nokta. Çocuklarımızın özellikle manevi eğitimlerinin, onlara manevi değerleri öğretme aşamasının bizler tarafından hep sonraki dönemlere, okul dönemine veyahut da 10-12 yaşlarına ait olduğu şeklindeki yanlış düşüncedir. Zannederiz ki çocuklarımıza dini değerler öğretmenin yaşı ilk öğretimde çocuklara öğretilen din kültürü dersiyle başlar. Halbuki aile hani çocuğun psikolojik, biyolojik, pedagojik ve dini anlamda pek çok unsuru öğrenmesinin temel yaşıydı, temel zamanıydı, temel dönemiydi. Bunları unuturuz. Bu gerçeklerin farkına varmayız. Zira okul öncesi dönem çocukların özellikle ama çocukların hayatının pek çok özelliğinin şekillenme, ortaya çıkma ve tenevvü etme zamanıdır. Kişisel özellikleri, ahlaki özellikleri, dini özellikleri, maneviyata olan olumlu olumsuz yaklaşımı çocukların okul öncesi döneminde gerçekleşen bir olgudur. Nitekim yapılan araştırmalarda çocukların zihinsel gelişiminin büyük bir kısmı bu yaşa aittir ve bu yaşta gerçekleşmektedir. Diğer yandan çocukların bu dönemlerini göz ardı etmek ve çocuklarımıza manevi değerleri öğretmenin çağı olarak, zamanı olarak okul dönemini beklemek bizlerin anne babaların yaptığı en büyük hatadır. Efendim bu noktada bizlere, anne babalara düşen görev, bizim vazifemiz çocuğumuz dünyaya gelmezden önce çocuğumuza sağlıklı bir manevi eğitimi verebilmek için, nasıl ki çocuğumuzun dünyaya gelmesinden önce hazırlıklara başlarız, kılık kıyafetini hazırlarız, işte efendim çocuğumuzun yatağını, beşiğini, döşeğini, her şeyini hazırlarız. Bunları hazırladığımız gibi o genç anne babalar olarak çocuklarımız dünyaya gelmeden onları ahirete nasıl hazırlarız? Onların uhrevi dünyalarını nasıl zenginleştiririz? Ve bunu gerçekleştirmek adına neler yapabiliriz kaygısıyla hareket etmek, O zevkimizin, neşemizin arasına, o çaba ve gayretlerimizin arasına bir taraftan da bu yüce gayeyi sıkıştırmak zorundayız. İşte bunu gerçekleştirmediğimiz zaman sonrasında bilinçsiz bir eğitim, çocuğun ilk 5-6 yaş içerisinde sağlıklı eğitim almaması sonucu, dini değerlerin sağlıklı bir şekilde verilmemesi neticesinde maalesef ama maalesef bir de bakmışız ki çocuklarımız elden gidiyor, çocuklarımızı kaybediyoruz. Kazandığımız paralar, mallar, mülkler, hiçbir şey ama hiçbir şey sonrasında hiçbir pişmanlık fayda etmiyor. Ah evladım diyoruz, evladım nereye gitti? Evladımı bir kurtarabilsem diyoruz ama maalesef hiçbiri bir çare olarak kendisini göstermiyor. İşte efendim şunu da unutmayalım ki Peygamber Efendimizin ifadesiyle daha önce birkaç kez tekrar etmiştik programımızda. Konunun yeri gelmişken önemine binaen tekrar etmek istiyorum. İlk 6 yaş, 7 yaş yani okul öncesi dönem diyelim. Çocuklara verilen değerler, manevi eğitim, dini değerler öğretmek çocuklar açısından taşa yazmak gibidir buyuruyor Peygamberimiz. Okul öncesi dönem sonrasında 6-7 yaştan sonra çocuğa verilen eğitim, çocuğa öğretilen hususlar ise suya yazmak gibidir. Efendim taşa yazılan, taşa kazılan şey hiçbir şekilde silinemez ancak taş parçalanırsa ortadan kaldırılabilir. Ama 6 yaştan sonra verdiğimiz eğitim suya yazmak gibidir. O an yazılır ama silinmesi ve ortadan kalkması, kaybolması çok kolaydır. İşte efendim taşa kazıyabilmek, çocuklarımıza manevi eğitimlerini doğru bir şekilde verebilmek, çocuklarımıza hak ve hakikati öğretebilmek, çocuklarımıza ibadeti aşılayabilmek, çocuklarımıza imani değerleri sevdirmek ve benimsetmek, biz anne babaların önce bilinçli olması, bu bilinçli olmanın yanında nasıl eğitim vereceğini öğrenmesi, bu konuda yeterli eğitimi alması, sonrasında çocuğu dünyaya geldiği andan itibaren de bu bilgilerini uygulamasına bağlıdır. Rabbimizden temennimiz inşallah hepimiz bu hatalarımızı telafi eder, çocuklarımıza en sağlıklı şekilde manevi eğitimlerini verebiliriz. Günümüzde ciddi anlamda problemleriyle beraber dile getirilen ve hep dindar kesimin içerisinde bazı kimselerin hususan sevgi merkezli eğitim adı altında dillendirdiği ama kanaatimizce sevgi merkezli olmaktan çıkıp da çocuk istediği gibi yaşasın canım noktasına gelen, adı sevgi merkezli kabul edilen bu din eğitimi yöntemi üzerinde efendim duracağız. Malumunuz bakıyoruz çocuk 10 yaşını geçmiş, 12 yaşına gelmiş, 15 yaşına gelmiş. Pek çok dini değer yerine getirmiyor. Efendim aman karışmayalım, sevgi merkezli eğitim, çocuğun kendisi sevsin, kendisi istesin, benimsesin derken çocuk yetişkin bir insan oluyor. Hala çocukta namaza yönelik ne bir eğitim kaygısını taşıyor anne baba, ne de çocuğunun tesettürüne ya da diğer ibadetlere yönelik bir uygulama, teşvik ya da yönlendirme söz konusu. Veya efendim çocuklarıyla ilgili bu tür yaklaşımlar maalesef adı sevgi merkezli eğitim oldu. Çocuğuna din eğitimi vermemenin adı, çocuğuyla ilgilenmemenin adı, çocuğuna disiplin eğitimi vermemenin adı maalesef sevgi merkezli eğitim oldu ki işte bu konuda üzerinde duracağımız hususlardan. Efendim çocukların yaş ve seviyelerine göre eğitim verilmesi gerektiğini her zaman söylüyoruz. Bunu yaparken çocukların psikolojilerini bilmek son derece önemli. 2 yaş çocuğun psikoloji, 3 yaş çocuğun psikolojisi, 5 yaş, 8 yaş, 10 yaş bunlar her biri farklı özelliklerdir ki normal anlamda çocuğa yaklaşırken bunları bilmek ne kadar önemliyse aynı şekilde çocuğa dini değerleri, manevi değerleri öğretirken yaklaşmak da o derece önemli. Hani çok sık örnek olarak veriyoruz, çocuk efendim diyoruz ki 2-3 yaşları arasında taklit dönemindedir. Çocuk sizin yaptığınız her şeyi taklit eder. Siz namaz kılarken her gün sizinle zevkle, şevkle, arzuyla namaz kılan çocuk bir gün olur ki hadi yavrum dediğiniz an sizinle namaz kılmak bir tarafa inatlaşır. Ben kılmak istemiyorum, git sen kıl, ben namazı sevmiyorum şeklinde sözler dile getirmeye başlar. İşte bu konuda anne baba eğer bilgi sahibi değilse ki pek çoğumuzda bu bilgi maalesef söz konusu değil. Hemen korkular, kaygılar, aman ne oldu çocuğumuza, çocuğumuz niçin dinden uzaklaşıyor, namazdan uzaklaştı, ne oldu bu çocuğa kaygısıyla bazen baskı yaparız. Bazen birbirinden farklı pek çok yanlışı farkında olmadan ortaya koyarız. İşte bu gibi durumlarda nasıl bir tavır takınacağımız, her yaşın özelliği, her yaşın durumu ve konumu, bu konularla ilgili mülahazalarda bulunacağımız bir hafta efendim bu da. Sonra çocuklarda mükafat ve ceza dengesi. Sevgi merkezli eğitimin farklı şekilde tezahür etmesine bağlı olarak bir sonraki aşamada bazen çocuklarımızı öyle bir ibadete alıştırıyoruz ki çocuk tamamen maddiyatçı bir şekilde yetişiyor ve yaptığı bütün ibadetler veyahut da anne babayı sevindirecek manevi boyut olan her davranış sonrasında hediyeler, mükafatlar beklemeye başlıyor. Bunun getirdiği problemler ya da çocuğumuza verilecek cezaların getireceği problemler ve disiplin eğitimi nasıl ve ne şekilde yapılmalı, bunlar da özellikle üzerinde durulması gereken hususlar. Evet kıymetli dinleyenler, gariptir ki çocuğunun hem dünya hem ahiret saadetini kazanması noktasında Rabbinin kendisine yüklediği vazifenin bilincinde olması beklenen biz Müslümanlar Bu konuda ciddi anlamda eksiklikler içerisindeyiz. Çocuklarına okul çağına geldikten çok sonra verilen eğitimin yeterli olduğunu zanneden bizlere mukabil, bakın Avrupa ülkelerinde, yabancı devletlerde Hristiyan eğitimi veren kitlelerin, grupların nasıl bir çaba ve gayret sarf ettiklerine bakalım. Almanya'da efendim ailede din eğitimine büyük önem verilmekte. Kilise, devlet ve aile üçlüsü din eğitiminin saç ayağını oluşturmakta ve çocuk yuvalarında hususan özellikle dini eğitim verilmektedir. Dikkatinizi çekiyorum. Hollanda'da 4 yaşından itibaren çocuklar anaokullarına kaydediliyor ve çocukların ailelerinde başlayan din eğitimi bu okullarda devam ediyor ve tam bir din eğitimi alıyorlar 4 yaşında okula kaydolan bu çocuklar. Belçika'da ise çocuklar 2,5 yaşından itibaren anaokullarına kaydediliyor. Sabah dua ile başlayan çocukların eğitimi oyun ve meşguliyet içinde yapılan din eğitimiyle devam ediyor ve kilise ziyaretleriyle de bu çabalara, bu gayretlere zenginlik kazandırılıyor. Dikkatinizi çekiyorum. 2,5 yaşından itibaren çocuklar oyun havası içerisinde yapılan eğitimlerin yanına onların dünyasında bir mana oluşması, kiliseye yakınlık, aşinalık oluşması adına sistemli, tam anlamıyla profesyonel geziler düzenlenmekte. Ki bunlarla da yetinilmiyor efendim, bu ülkelerde yine ilk ve orta öğretimlerinde de din eğitimi önemli bir yer tutuyor. Şimdi kendimize bakalım, Avrupa ülkelerindeki uygulamalara bakalım. Maalesef insanın bundan dolayı kaygılanmaması, bundan dolayı üzülmemesi ve niçin bizim evladımız elimizden gidiyor denilmemesi mümkün değil. Kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, çocuklarımıza her kurumda, her mekanda çok sağlıklı eğitim verilme imkanı sahip olmayabiliriz. Çünkü gerçekten ama gerçekten bazen öyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz ki güya çocuklarımız din eğitimi alsın diye verdiğimiz bazı kurumlarda, özellikle okul öncesi kurumlarda çocuklarımız dini değerlerden neredeyse zorla uzaklaştırılmakta. Oyun adı altında faaliyet yaptığını söylese dahi yapılan uygulamalarla çocukların kurumdan ayrıldıktan sonra artık kurumla ilişkilerini kesmeleri ve dini değerlerden tam anlamıyla uzaklaşıyor olmaları da son derece önemlidir. Efendim, dini bilgileri bilmek, dini bir takım mevzular hakkında maluma sahip olmak çocuklara din eğitimi vermek ya da verebilmek anlamına kesinlikle ama kesinlikle gelmiyor. Çok büyük bir alim olabilir insan ya da İmam Hatip İlahiyat mezunu olabilir insan ya da medrese okumuştur, gerçekten Kur'an tefsir ilimleri üzerine vukufiyet sahibidir. Ama bu kimsenin çocuklara din eğitimi verebileceği anlamına kesinlikle ama kesinlikle gelmez. Çünkü çocuklara eğitim verebilmek için o bilgilerin belki pek çoğuna ihtiyaç yoktur. Ama sahip olunması gereken bir formasyon vardır. Sahip olunması gereken bir pedagojik altyapı vardır. Sahip olunması gereken tabii bir özellik vardır. Bunun yanında her yaş grubu çocukların psikolojisini bilmek ve o çocuklara nasıl yaklaşabileceğini bilmek, bu konuda bilgi sahibi olmak ve tecrübe sahibi olmak son derece önemlidir. Şimdi size sorayım efendim. 4 yaşında bir çocuk size Allah nerede diye bir soru sorduğu zaman siz o engin bilginizde kelami bilgileri çocuğun önüne ne kadar yığarsanız yığın, o bilgilerinizi ne kadar böyle seri bir şekilde anlatırsanız anlatın, çocuğunuzun sizi anlaması, dinlemesi, vay be demek ki böyleymiş ya da işte Allah'ın için göremediğimin cevabı buymuş demeyecektir. Siz bu şekilde davranarak maalesef ama maalesef çocuğunuzu bir anlamsızlığa sürüklerken aynı şekilde çocuğunuzun bir daha benzer soruları sormasının da önüne geçmiş olacaksınız. Halbuki orada ilkeli bir yaklaşım, çocuğun seviyesine göre birkaç cümle ve örnekle açıklanması gerekir ki siz bazı programlarımızda konuyla ilgili örnekler verdiğimiz için konuların ayrıntısına girmek istemiyorum, giremiyorum daha doğrusu. Ancak böyle bir yaklaşımla çocuklarımıza manevi değerler öğretebiliriz. Yani çok fazla bilgi sahibi, efendim bu kimse İmam Hatip mezunu, bak bizim çocuklarımıza din eğitimi veriyor. Evet, sağlıklı olmayabilir. Her ne kadar halis niyete ait olsa da halis niyetle yapılan bu çalışmaların da her zaman sağlıklı sonuç getirdiğini söylemek mümkün değildir. Bu noktada efendim hususan arz ediyorum, ifade ediyorum ki lütfen çocuklarımızın bu manevi dünyalarını zenginleştirebilmek adına, özellikle de çocuklara manevi eğitim verme adına yola çıkmış kimselerin bu konuda kendilerini yetiştirebilmek için çaba ve gayret sarf etmelerine, biraz daha zaman harcamalarına, acaba neleri biliyorum, neleri bilmiyorum diyerek bu konuda kendilerini zenginleştirmelerine son derece fazla bir şekilde ihtiyacımız var. İnşallah bu eksiklerimizi yavaş yavaş telafi ederiz. Evet kıymetli dinleyenler, az önce birazcık üzerinde durmuştuk. Çok fazla devam edemedik. Bizler özellikle Türk toplumunda, bu ülkede yaşayan insanlar şöyle bir kanaate sahibiz. Çocuğun eğitimi, çocuğun her şeyiyle ilgi alakalı boyutu annelere aittir. Halbuki eğitimde anne baba bir bütündür. Çocuk bazı boyutlarda babadan istifade etmek zorundadır, bazı durumlarda anneden. Ama bizler, özellikle babalar, ben zaten çalışıyorum, para kazanıyorum, yoruluyorum, benim görevim, benim vazifem buraya kadar efendim, sonrasını annesi halletsin düşüncesiyle maalesef ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Babalar anneler kadar, annelerden belki daha fazla çocuklarının manevi eğitimleriyle sorumludur ve birinci derece bu konuyla ilgilenmesi gereken kimselerdir. Hiçbir şey ama hiçbir şey. İşimiz ne kadar yoğun olursa olsun, ne kadar meşguliyet içerisinde olursak olalım, baba olarak bizim yerine getirmemiz gereken görev hiçbir zaman bizden sakıt olmayacaktır, bizden düşmeyecektir. Bu anlamda çocukların eğitimiyle babaların özellikle ilgilenmesi gerekir. Çünkü efendim İslam alimleri de şunu dile getirirler ve ittifak söz konusudur. Erkekler, aile reisleri ailesinden sorumludur. Kıyamet gününde çocukları ya onlara şefaatçi olacaktır ya da şikayetçi. İslami terbiye verdiği takdirde onların sevaplarına da aynen iştirak edecektir babalar. Ve böylece onların şefaatlerine mazhar olacaklardır. Sağlıklı bir şekilde onlara eğitim vermediği takdirde babalar, bizim terbiyemizi niye ihmal ettin, niye ateşe girmemize sebep oldun şeklinde çocuklarının şikayetlerine muhatap olacaktır. Hiçbir baba, hiçbir aile reisi böylesi bir zor durumla karşı karşıya kalmak istemez ise de maalesef dünden bugüne sergilediğimiz yanlış davranışlar ya da ilgisizlik ya da çocuklarımızın manevi eğitimlerine olan alakamızın eksikliği ya da yetersizliği maalesef ama maalesef bu anlamı taşımaktadır ve bu hususu dile getirmektedir. Efendim, içinde bulunduğumuz çevre, içinde bulunduğumuz sosyal yapı, içinde bulunduğumuz o bizi kuşatan, dışına çıkma imkanımızın bulunmadığı olumsuz özellikler her şeyiyle ama her şeyiyle çocuğumuzun manevi eğitimini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Ancak şu var ki anne babalar olarak donanımlı bir yapıya ve kimliğe sahip olursak bu konuda eksikliklerimizi giderir, kendimizin donanımı hakkında net bir bilgimiz olur ve bunları telafi edebilirsek işte o zaman çocuklarımıza sağlıklı bir din eğitimi verebiliriz. Efendim, ben annemden babamdan gördüğüm gibi ya da kulaktan duyma birkaç bilgiyle hareket ediyorum, bak çok da güzel eğitiyorum şeklinde kendimizi kandırmaya gerek yok. Rabbim inşallah hepimizi bütün görev ve vazifelerini yerine getirmenin yanında çocuklarına karşı da görev ve vazifelerini en sağlıklı şekilde yerine getiren ve bir gün salih saliha evlatlar yetiştirmekten dolayı mutlu olan anne babalar zümresine dahil eylesin. Evet kıymetli dinleyenler, emek ve zahmet bizler için zor olsa da sonrasında gördüğümüz nimetler zannediyorum her zaman için verilen emek ve zahmete değecektir. İnşallah efendim verdiğimiz emekler, çaba ve gayretlerimiz karşılıksız kalmayacaktır. Evet kıymetli Özel FM'in Yeni Ufuklar programı dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim haftaya tekrar beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

Yeni ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.

İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çağ, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağı. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde, Avrupa Birliği'nde arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Batıdan gelen her türlü teknik aygıtın yan etkileri vardır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar şöyle derler: Batılıların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki teknik ve teknolojik aygıtlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. TV, radyo, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, düşünmek yetecektir. Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, imanın esası doğruluk, münafıklığın esası da yalandır. Yalancılık, nifakın ve küfrün dışa yansımasıdır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında doğruluk, münafık ve ikiyüzlü kafirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve aldatmadır. Yalancılık, tabii ki sadece dille olmaz. Bedenle, işaretle, yazıyla, internetle de olur. Yalan, fıtrata ters olduğu için insan beyni başta olmak üzere birçok organın çalışma yapısı anormalleşir, yalan söylemek için daha anormal ve olağan dışı efor sarf etmek zorunda kalır. Kalp ritimlerinde değişiklik, çeşitli salgılarda farklılık, heyecanın artması gibi sinir sisteminde anormallikler ortaya çıkar. Bu normal dışı davranışları tespit eden yalan makinesi, insanın yalan söylediğini büyük ihtimalle tespit eder. Beden dili de yalanı çoğunlukla ele verir. Yalanı, insan ruhu, vicdanı, psikolojik yapısı, fıtratı, hatta organları, özellikle de imanı kabul etmemektedir. Günümüzdeki stres, ruhi bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, intihar isteği gibi manevi hastalıkların büyük bölümünün yalanla ilgisi olduğunu söylemek zor olmaz. Bunlar, yalancılara verilecek esas uhrevi cezanın küçük avanslarıdır, yalandan kaçınan sadıklar doğrularsa, bütün bu acılardan ve vicdan azabından emin oldukları gibi, bu doğruluklarının karşılığını esas olarak ahirette alacaklardır. Unutmamak lazımdır ki esas ceza ve ödül yeri

0: Teknoloji, yalanı yaygınlaştırma ve yalan dünyayı sevdirme konusunda imkanlar sunuyor. İnsancıklar, robotlar içinde robotlaşıyor. Makineler arasında makineleşiyor. Kendisi de bir eşyaya, oyuncağa dönüşüyor insanımsı yaratık. Teknoloji, insan adlı varlığı gerçeklerden, haktan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arenada insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdığı insanlarla oynuyor Batı. Kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor, modern köle haline getiriyor. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye? En vahşicesi bu asırda uygulanıyor. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor. İnsan adlı muhteşem varlık teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine, kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Maleani denilen faydasız şeyler kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz ve cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji. Sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte aslı olmayıp zihinde tasarlanan mevhum demek. Banal da basit, adi, bayağı, sıradan anlamına gelir. Hakikat adlı anneyle bağını koparan, fıtrat ve vicdan ne demek bilmeyen yeni nesil, sanalın kucağında teknolojinin sahte memelerinden hormonlu, uyuşturan ve zehirleyen süt emerek hayatını idame ettiriyor. Uyuşturucuyla, zehirle, abur cuburla nasıl hayat sürülürse öyle bir hayat. Ha yat, ha bu zehri tat. Tat ve yat. Yat ve uyu. Uyu ve unut. Unut ve uyuş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605.

0: deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
7: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
8: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
11: Saat 11.
12: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
13: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
14: Özel FM. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali ile devam ediyoruz.
15: Gâşiye Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, saran demek olup, korkusuyla bütün insanları sarıp kapladığı için kıyametin sıfatlarından biri olmuştur.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
15: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
16: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ
15: الْغَاشِيَةِ Gâşiyenin dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun.
16: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِيَةٌ
15: Yüzler vardır, o gün yere eğilmiştir, zelildir.
16: عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ
15: Yorgundur. Bitkin mi bitkindir.
16: Tasla naran hamiyeten tusqa min aynin aniye.
15: Kızgın ateşe girerler. Susuyunca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler.
16: Leyse lehum ta'amun illa min dari'.
15: Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir.
16: La yusmin ve la yughni min ju'.
15: Bu diken ne besleyicidir ne de açlığı giderir.

0: Ama yüzler vardır, o gün mutludur. Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundur. Pek üstün ve pek muteber bir cennettedir.
1: La tesma'u fiha lagiyeten fiha aynun cariye.
0: Orada hiç boş söz işitmezler. Orada akan berrak pınar

0: Orada üstün kıymetli tahtlar, hazırlanmış kadehler, dizilmiş koltuklar, yastıklar, yayılmış halılar ve döşemeler.
1: اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
0: O kâfirler bakıp düşünmezler mi? Mesela deve nasıl yaratılmış?
1: وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
0: Gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız yükseltilmiş?
1: وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
0: Dağlar nasıl da yeri tutup dengeleyen direkler halinde dikilmiş?
1: وَاِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış?
1: فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ
0: İşte böyle. Sen insanları irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin.
1: اِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرُ
0: Lakin kim ki imana sırtını döner ve inkar eder, Allah da onu en büyük cezaya çarptırır.
1: اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
0: Elbette onların dönüşü bize olacaktır. Elbette hesaplarını görmek de bizim işimiz olacaktır. Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 30 ayettir. Bu sure adını birinci ayetinde geçen ve sabah aydınlığı manasına gelen fecr kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرٍ
0: Fecre, o 10 geceye, çifte ve teke, akıp giden geceye yemin olsun ki, kıyamet gelecektir.
1: هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
0: Nasıl bunlarda aklı olan için yemin değeri vardır değil mi?

0: الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد.
1: Benzeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Ad milletine, vadideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Bütün bunlar bulundukları ülkelerde azdıkça azdılar.
0: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ.
1: Oralarda fesat ve bozgun çıkarıp nizamı altüst ettiler. Bu yüzden senin Rabbin de onların üstüne azap kamçıları yağdırdı.
0: اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.
1: Çünkü Rabbin hep gözetlemededir.

Rabbi insanı denemek için ona değer verip nimetlere gark edince o, Rabbim hakkım olan ikramı yaptı der.

0: Hayır, siz Allah'tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz ama yetime değer vermezsiniz. Muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz.
1: Ve

Hayır, bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış. Dünya sarsılıp parça parça döküldüğü zaman, Rabbinin emri gelip melekler de saf saf geldikleri zaman,

0: ve cehennemin getirildiği gün, insan işi anlar o gün, ama anlamasının ne faydası var o gün?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
0: Keşke sağlığımda bu hayatım için hazırlık yapsaydım, der.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ
0: İşte o gün onun ettiği azabı kimse edemez.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ
0: Onun vurduğu bağı kimse vuramaz.
1: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ

0: Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, o senden razı olarak dön Rabbine. Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 20 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: La uqsimu bihadal balad ve ente hillun bihadal balad.
0: Hayır, gerçek kafirlerin dediği gibi değil. Bu şanlı belde hakkı için, senin bu beldeye girişin hakkı için.
1: وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدٍ.
0: Hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için, biz insanı imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık.
1: اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا.
0: O insan kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı sanır? Ben yığınla servet tükettim diye övünüp durur.
1: اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ.
0: Kendisini gören olmadığını mı sanır? Biz ona görmesi için gözler, gönlüne tercüman olacak dil ve dudaklar vermedik mi? Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi?

0: Fakat o sarp yokuşu aşmaya çalışmadı. Böyle yaparak verilen nimetlerin şükrünü eda etmedi. Sarp yokuş bilir misin nedir? Sarp yokuş, bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Kıtlık zamanında yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetimi ya da yeri yatak, göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri olmayan fakiri doyurmaktır.
1: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
0: Hem sarp yokuş, gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır.
1: اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: İşte hesap defterleri sağ ellerine verilecek olanlar bunlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ
0: Ayetlerimizi inkar edenlerin hesap defterleri ise sol ellerine verilecektir. Onların cezası da kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış ateş deposuna konulmak olacaktır. Şems suresi Mekke'de indirilmiş olup 15 ayettir. Adını ilk ayetinde geçip güneş anlamına gelen şems kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
0: Güneş ve onun aydınlığı hakkı için.

0: Onu izlediği zaman ay hakkı için, dünyayı açığa çıkaran gündüz, onu bürüyüp saran gece hakkı için,
1: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
0: gök ve onu bina eden, yer ve onu yayıp döşeyen,

0: Her bir nefis ve onu düzenleyen, ona hem kötülük hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki, nefsini maddi ve manevi kirlerden arındıran felaha erer. Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.
1: كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها.
0: Azgınlığı yüzünden Semud milleti resullerinin bildirdiği gerçekleri yalan saydı. Bir ara onların en azılı olanları öne atıldığında bu yalanlamaları iyice şiddetlendi.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقِيَاهَا.
0: Elçileri ise kendilerine mucizevi olarak verilen Allah'ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın dedi.

0: Fakat onlar o peygamberi yalancı sayıp deveyi kestiler. Allah da böylesi suç ve isyanları sebebiyle azap indirdi. Onları yerle bir etti. Bunun sonucundan da asla endişe etmedi. Leyl Suresi Mekke'de indirilmiş olup 21 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçip gece anlamına gelen Leyl kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: سعيكم لشتى.
1: Karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman gece hakkı için, açılıp parladığı zaman gündüz, erkeği de dişiyi de yaratan kudret hakkı için ki sizin işleriniz çeşit

Malını Allah yolunda harcayıp, ona saygı duyarak haramdan sakınan, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi tasdik eden kimseyi, biz de en kolay yola muvaffak ederiz.

0: Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp Allah'tan müstağni gören, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi yalan sayanı ise en güç yola sardırırız.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
0: O aşağıya doğru yuvarlanırken malı kendisine hiç fayda etmez.
1: اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولَى.
0: Doğru yolu göstermek elbette bizim işimizdir. Ahiret gibi dünya da elbette bize aittir.

0: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarıyorum. O ateş ki dini yalan sayan ve ona sırtını dönenden başkası oraya girmez.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى.
0: Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur.

0: تنهر
1: İsteyene de kaba davranma, onu azarlama.
0: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
1: Rabbinin nimetlerini ise durmayıp söyle. İnşirah Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Alam

Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi?

0: Hem senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: O halde bir işi bitirince hemen başka işe giriş, onunla uğraş. Hep Rabbine yönel, ona yaklaş. Tin Suresi Mekke'de indirilmiş olup 8 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.
0: İncir ve zeytin hakkı için, Sina Dağı hakkı için, bu emin belde hakkı için ki,
1: لَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ.
0: Biz insanı en mükemmel surette yarattık.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ.
0: Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük.

0: Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükafat vardır.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
0: Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir? Allah hakimlerin hakimi değil midir? Alak Suresi Mekke'de indirilmiş olup 19 ayettir. Bu kelime yapışkan, asılıp tutunan şey demek olup, bundan maksat insanın ana rahminin cidarına yapışan döllenmiş bir hücreden yaratıldığını hatırlatmaktır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı rahim cidarına yapışan bir hücreden yaratan.
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir.
1: Kellâ innel insâne leyatgâ arra'âhu istagnâ.
0: Hayır, Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kafir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar.
1: اِنَّ اِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى
0: Ama dönüş elbette Rabbinedir.
1: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَى عَبْدًا اِذَا صَلَّى
0: Baksana şu namaz kılan

0: O mükemmel kulu engelleyen kimseye,
1: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ
0: Ne dersin? O hidayette olsa ve Allah'ı sayıp ona karşı gelmemeyi tavsiye etse ne iyi olurdu.

0: خاطئة.
1: Ne dersin, okul dini yalan saysa ve haktan yüz çevirse iyi mi olurdu? O bilmiyor mu ki Allah olan biten her şeyi görür? Hayır, hayır. Olmaz böyle şey. Eğer bu tutumundan vazgeçmezse onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz.
0: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
1: İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağırırız. Hayır, ona boyun eğme. Rabbine secde et, ona yaklaş. Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Kadir, mevki, şeref, değer, azamet manalarına gelir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr.
1: Biz Kur'an'ı indirdik Kadir gecesi. Bilir misin nedir Kadir gecesi?
0: Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
1: Bin aydan daha hayırlıdır Kadir gecesi.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-ruhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner.
0: Selamun hiye hatta matla'il fecr.
1: Artık o gece bir esenliktir gider. Ta tan ağarana kadar. Beyyine Suresi. Medine'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen El-Beyyine, açık ve kesin delil kelimesinden almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe, inkârlarından ayrılacak değillerdi.
1: Resulun minallahi yetlu suhufen mutahharah, fîhâ kutubun kayyimeh.
0: O kesin delil de, içinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden, tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir Resul'dür.
1: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ
0: Ehli kitap mensupları, o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi.
1: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ

Halbuki onlara şirkten uzak olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dosdoğru din budur.

0: Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
0: Ama iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır.

0: Bunların Rableri nezdindeki ödülleri, içinden ırmaklar akan, hem de devamlı kalmak üzere girecekleri Adn cennetleridir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır. Zilzal Suresi Medine'de inmiş olup 8 ayettir. Deprem manasına gelmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.
0: Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman.
1: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا
0: Ve yer, bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman, insan şaşkın şaşkın, ne oluyor buna dediği zaman,
1: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
0: İşte o gün yer, üstünde olan biten her şeyi anlatır. Çünkü Rabbin ona bunları vahyeder.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
0: İşte o gün bölükler halinde insanlar kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar. Ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar.

0: Zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur. Zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Surenin ilk ayetinde geçen ve cihat meydanında nefes nefese koşan atlar manasına gelen El-Adiyat kelimesi ona isim olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا
0: Gazilerin nefes nefese koşan, koşarken tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, sabah erkenden baskın basan,
1: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا
0: O esnada tozu dumana katan, derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atlar hakkı için ki
1: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
0: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
1: وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
0: Kendisi de buna şahittir. Ondaki mal hırsı pek şiddetlidir.
1: اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
0: Peki o insan kendisinin ve malının akıbetini hala bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman sinelerin içinde bulunan her şey derlenip ortaya konulduğu zaman
1: اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ
0: İşte bilhassa o gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır. Kâri'a Suresi Mekke'de indirilmiş olup 11 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: El-Kâri'atü mel-Kâri'ah
0: Kâri'a Nedir o Kâri'a?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ
0: Kâri'ayı, o kapıları döven ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet felaketini sen nereden bileceksin ki?
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
0: O gün insanlar uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatılır.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
0: Dağlar atılmış yüne döner.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
0: Artık kimin tartıları ağır basarsa, memnun kalacağı bir hayata girer.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
0: Kimin tartıları da hafif gelirse, onun barınağı da haviye olur.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ
0: Onun ne olduğunu bilir misin? Haviye bir ateştir. Kızgın mı kızgın? Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ
0: Dünyalıklarla böbürlenmek oyaladı sizleri. Ta boylayıncaya kadar kabirleri.
1: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Hayır, geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil, sakının bundan. İleride bileceksiniz. Evet, evet. İleride bileceksiniz.
1: Kalla lau ta'lamun ilmen yakin la tarunnel cahim.
0: Sakının bundan. Eğer kesin bir tarzda ilmel yakin bilseydiniz böyle yapmazdınız. Siz cehennemi göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ.
0: Evet, evet, onu mutlaka gözlerinizle göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.
0: Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Asr Suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 3 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vel asr innel insane lefî husr.
0: Yemin ederim zamana. İnsanlar hüsranda.
1: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr.
0: Ancak şunlar müstesna. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar. Bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Hümeze Suresi. Mekke'de indirilmiş olup 9 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ.
0: Vay haline her hümeze ve lümezenin. Böylesi mal yığar ve onu sayar durur.
1: يحسب أن ماله أخلده.
0: Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
1: كلا لينبذن في الحطمة.
0: Hayır, vazgeçsin bu hülyadan. Malı kendisini kurtaramaz. Mutlaka o hutameye atılır.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ.
0: Bilir misin hutame nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ.
0: Bir ateş ki ta kalplere kadar işleyip yakar.
1: اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ.
0: Bu ateş mahzeninin kapıları onların üzerlerine kapatılacaktır. Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır. Fil Suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 5 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ.
0: Rabbinin ashab-ı file ettiklerini görmedin mi? Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı?

0: Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
0: derken onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi. Kureyş Suresi Mekke'de indirilmiş olup 4 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: لِإِلَافِ قُرَيْشِ
0: Kureyş'in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için
1: إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
0: kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
0: yalnız bu evin Kâbe'nin Rabbine ibadet etsinler.

0: kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 7 ayettir. Adını yardımlaşma manasına gelen son ayetinden ve sureye genel olarak hakim olan konudan almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ara'aytellezî yukezzibu bid-dîn fezâlikellezî yed'ul yetîm.
0: Baksana şu dini, mahşer ve hesabı yalan sayana. O yetimi şiddetle itip kakar.
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ
0: Muhtacı doyurmayı hiç teşvik etmez.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
0: Vay haline şöyle namaz kılanların.

0: ki onlar namazlarından gafildirler. Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler. İbadetlerini gösteriş için yapar, zekat ve yardımlarını esirger, vermezler. Kevser Suresi. Mekke'de nazil olan bu sure, Kur'an-ı Kerim'in vahyin başlangıç döneminde indirilen surelerindendir. Kur'an'ın en kısa suresi olup 3 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna a'taynakel kevser.
0: Biz gerçekten sana verdik Kevser.
1: Fasalli li rabbike venhar.
0: Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver.
1: İnne şâni'eke huvel ebter.
0: Doğrusu seni kötüleyendir Ebter. Kafirun Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 6 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ
0: De ki, ey kafirler!
1: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
0: Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz.
1: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
0: Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ
0: O halde sizin dininiz size, benim dinim bana. Nasr Suresi. Mekke'de nazil olan sure 3 ayettir. Zafer manasına gelen Nasr Suresi adını ilk ayetinden almaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ
0: Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman
1: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا
0: Ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
0: Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan af dile. Çünkü o tevvaptır, tövbeleri çok kabul eder. Tebbet, Mesed Suresi. Ayrıca Mesed veya Leheb Suresi olarak adlandırılan bu sure, Mekki dönemin başlangıcında nazil olan surelerdendir. 5 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebbe mâ aghnâ anhu mâluhu ve mâ kesebet.
0: Kurusun Ebu Leheb'in elleri zaten de kurudu. Ona ne malı ne de yaptığı işler fayda verdi.

0: المسد.
1: O alev alev yükselen ateşe girecek. Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak o ateşe odun taşıyacak. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 4 ayettir.
0: قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِلَّهُ الصَّمَدُ.
1: De ki, O Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah Samet'tir.
0: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ.
1: Ne doğurdu ne de doğruldu. Ne de herhangi bir şey ona denk oldu. Felak Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Medine'de nazil olduğunu kabul edenler de vardır. Adını ilk ayetinde geçip sabah manasına gelen felak kelimesinden almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ.
1: De ki, sabahın Rabbine sığınırım.
0: مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ.
1: Yarattığı şeylerin şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبُ.
1: Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدُ.
1: Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدُ.
1: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Nas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 6 ayettir. Adını ayet sonlarında tekrarlanan ve insanlar manasına gelen Nas kelimesinden almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Kul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nas.
1: De ki, insanların Rabbine, insanların yegane hükümdarına, insanların İlahına sığınırım.
0: Min şerril vesvasil hannas.
1: O sinsi şeytanın şerrinden.
0: Ellezî yuvesvisu fî sudurin nas.
1: O ki insanların kalplerine vesvese verir.
0: Minel cinneti ven nas.
1: O şeytan cinlerden de olur, insanlardan da.
2: Sadakallahu'l-azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aksa Tekstil 0212 637 11.0 Merter.
4: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534-245-1808. İşte bu kadar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
12: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
13: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
16: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
18: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون Sadakallahul Azim. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Yunus Suresi 62 ve 63. ayetler. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu dostluktur. Elbette ki konumuz dostluk derken, kulların Allah ile olan dostluğundan veya kim Allah'ın dostudur konusunu ele almayacağız. Biz Müslümanlar arasında olan dostluktan bahsetmeye gayret edeceğiz. Çünkü ayet-i kerimelerde kimlerin Allah'ın dostu olduğunu bizzat Allah Azze ve Celle beyan buyurmuştur. Yani Allah'a iman eden, ona hiçbir surette şirk koşmayan her fert hatalarıyla birlikte Allah'ın dostudur. Birilerinin Allah'ın dostluğunu sadece belirli şahıslara has kılmaları yanlıştır. Bu konuda Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfreden kafirlerin dostları ise tağuttur. O tağutlar onları aydınlıktan karanlığa çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Bakara Suresi 257. ayet. İşte hem bu ayette hem de diğer ayetlerde gördüğümüz gibi Allah Celle Celaluhu kendi dostluğunu sadece toplum içinde şöhret bulmuş bazı kimselere değil, Allah'a iman eden, onun sınırlarını aşmayan bütün takva sahibi Müslümanlara has kılmıştır. Ve takvanın ölçüsü de İslam'ın sınırlarını aşıp aşmamak ve Allah katında olan bir şeydir. Yani İslam'ın belirlediği ölçülere göre takva da belirlenmiş olur. Ayrıca toplum içinde takva sahibi ve Allah dostu denilen nice insanların Allah'ın sınırlarını aşan ve onun hükmüyle hükmetmeyen takvasız insanları dost edinip onlara vekalet verip onları desteklediğini görüyoruz. Kendilerine tabi olan takva sahibi samimi Müslümanların da bu takvasız insanlara destek vermeleri gerektiğini söylediklerini biliyoruz. Bu konuda söylenecek birçok sözümüz vardır ama dediğimiz gibi konumuz bu değildir. Konumuz Müslümanların dostluğudur. Evet kardeşlerim, gerek Müslüman topluluklar arasında olsun, gerek Müslüman fertler arasında olsun, dostluk gerçekten çok önemli bir şeydir. Dostluk demek, güven demek, yardımlaşmak demek, birlik ve beraberlik demek, fedakarlık demek, beraber ağlamak, beraber gülmek demektir. Eğer bir toplumda huzur, güven, sükunet, yardımlaşma, saygı ve sevgi varsa o toplumda dostluk var, düşmanlık yok demektir. O toplumun fertleri
birbirlerine dostça davranıyor demektir. Aksi takdirde o toplumda huzur olmaz ve her türlü kötülüğü ve düşmanlığı görmek mümkün olur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin dostlarıdır. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Tevbe suresi 71. ayet. Muhterem Müslümanlar, genelde Müslümanların hepsi birbirlerine dostken, özelde de fertler yakın ilişki kurup kendi mizaçlarına ve ruh yapılarına uygun dostlar edinmişlerdir, dostları vardır. Çünkü bu fıtri bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile genelde ashabın hepsini kendine dost edinmişken Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhum gibi özel dostları vardı. Ve ashab-ı kiram içinde de özel dostlukların olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, eğer özel dostluklarda taraflar arasında birbirlerine karşı saygı, sevgi, adalet, fedakarlık, yardımlaşma ve isar anlayışı varsa, işte o gerçek bir dostluk ve kardeşliktir. İşte bu şekildeki dostluklar topluma örnek teşkil ederek genel dostlukların pekişmesine sebep olan dostluklardır. Yani irşat edici dostluklardır. O halde genel dostlukların pekişmesine katkımızın olmasını istiyorsak, önce bizler fertler olarak iyi bir dost olacak şekilde kendimizi yetiştirmeliyiz. İslam ahlakına sahip, güvenilir, sözüne sadık, fedakar, kendisi için istediğini dostu için de isteyen, kendisi için istemediğini dostu için de istemeyen, ihlas ve takva sahibi örnek Müslümanlar olmalıyız ki bizlerle dostluk kurmak isteyenler de bu özelliklere sahip olmak için gayret ve çaba sarf etsinler. Değerli kardeşlerim, dostlukların sağlam ve devamlı olabilmesi için hoşgörü, yumuşaklık, fedakarlık, affedicilik, sır saklamak, dostun hakkında kötü konuşmamak ve karşılıklı ikramlarla, karşılıklı hediyeleşmelerle mümkün olur. Ayrıca dostluklar hiçbir dünyalık menfaat beklemeden olmalıdır. Çünkü içinde Allah'ın rızası olmayan, Allah için olmayan hiçbir dostluğun değeri yoktur. Zaten içinde Allah'ın rızası olmayan hiçbir şeyde de hayır yoktur. İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: yüce Allah için birbirlerini sevenler kıyamette kırmızı yakuttan olan sütunlar üzerinde olacaklardır. O sütunun başında 100.000 oda bulunur. Güneş dünya ahalisini aydınlattığı gibi odalar da cennet ahalisini aydınlatır. Alınlarında ise şu yazı vardır: bunlar Allah için birbirlerini sevenlerdir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'ın kulları arasında öyleleri vardır ki peygamber ve şehit olmadıkları halde kıyamet günü Allah katındaki mevkilerinden dolayı peygamberler ve şehitler onlara imrenirler. Orada bulunanlar, ya Resulallah, onlar kimlerdir, bize haber verir misiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar aralarında alıp verdikleri bir mal ve akrabalık olmadığı halde Allah'ın ruhu Kur'an ile birbirlerini sevenlerdir.
Vallahi onların yüzleri nurdur ve kendileri nur üzerindedirler. İnsanlar korktuğu zaman onlar korkmaz, insanlar üzüldüğünde onlar üzülmezler buyurdu. Ve haberiniz olsun ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir ayet-i kerimesini okudu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: beni tazim hususunda birbirleriyle yarışanlar, birbirlerini sevenler, onlar için nurdan minberler vardır ki peygamberler ve şehitler onlara imreneceklerdir. Değerli Müslümanlar, buna benzer daha birçok müjdeli hadis-i şerifler vardır. O halde bu müjdelerin ve nimetlerin muhatapları olabilmek için sağlam dostluklar kurarak hedefe doğru ilerlemeye hep beraber gayret etmeliyiz. Aynı yolda yürüyeceğimiz dostlarımızı mutlaka ihlas ve takva sahibi salih Müslümanlardan seçmeliyiz. Kendisi İslam'ı ciddi yaşayan, bizlere de nasihat edip sürekli bizi uyaran kimselerle dostluk kurmalıyız. Dünya peşinde koşan, boş ve mala yani söz ve davranışlar sergileyen, bizi haram veya şüpheli şeylere yaklaştıran kişilerden uzak durmalıyız. Bizi sırat-ı müstakimin dışında batıl ve demokratik yollarda yürütmeye çalışan dostlardan uzak durmalıyız. Bizi küfür ve şirk ameli işlemeye davet eden el abdestli fakat hali abdestsiz kimselerden ve kurumlardan da uzak durmalıyız. Kısacası bizi günahlarına ortak etmeye çalışanlardan sakınmalıyız. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, hangi arkadaşımız, hangi dostumuz daha hayırlıdır diye sorulduğunda, o görülmesi size Allah hatırlatan, konuşması bilginizi arttıran, yaptığı amel size ahireti andıran kimsedir buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Evet kardeşlerim, bir iki ayet-i kerime ile bitiriyorum inşallah. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: ey iman edenler, eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşı küfrü tercih ediyorlarsa onları dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Tevbe suresi 23. ayet. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa artık onun Allah katında hiçbir değeri yoktur. Ali İmran suresi 28. ayet. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de kendi dostlarıyla dost olanlardan eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı

0: farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
3: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
6: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a davet eden, salih amel işleyen
13: ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. İlaç ve tedavi. Şeytanların tehlikelerinden, Müslümanların onların kötülüklerinden kurtaran ve saptırmalarından koruyan tedavi yöntemlerinin açıklanması kaçınılmaz bir sorumluluktur. Şeytanlaşmış insanların kışkırtma ve kötülüklerinden korunma yöntemleri pek çoktur. Ancak biz sadece belli başlı olan yöntemleri açıklamakla yetineceğiz. İmanı güçlendirme. İman bir kalbe yerleşir de mümin kişi bu imanın tadına ererse, hiçbir ortamın onu değiştirmesi veya fitne ve bozulmalar, aldatıcı şeylerin ne kadar çok olursa olsun onu imanından döndürmesi mümkün değildir. Çünkü tadını aldığı o güçlü iman sahibini sapmaktan ve bozulmaktan korur. Bozuk çevre arasına yıkılmaz bir duvar çeker. Rum İmparator Heraklius ile Ebu Süfyan arasında İslam dinine ilişkin geçen konuşma bu duruma işaret etmekteydi. Onlardan herhangi biri kızgınlık veya darılma nedeniyle dininden döndü mü? Ebu Süfyan, hayır. Heraklius, işte iman da böyledir. Kalbin derinliklerine yerleşip karar kıldı mı artık hiç oradan çıkmaz. Aldatıcı şeyler ne kadar çok olursa olsun, İmanın tadına ermiş kimsenin içi, acı ve mutsuzluklarla dolu sapmalara yönelmesi mümkün olmadığı gibi, böyle bir sapma aynı zamanda akli gerçeklere de ters düşer. Çünkü imanın tadını almış bir kişi çevresinden etkilenmez, aksine çevresini etkiler. O boğulanlarla birlikte boğulmak yerine Allah'ın kendisine verdiği güçle boğulmak üzere olanları boğulmaktan kurtarır. İslam tarihi tüm dünyaya İslam nurunu saçan parlak örneklerle doludur. İslam ordularının savaşmadan girdiği ve İslam'ın yaygın bir din olarak kabul gördüğü nice ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkeler kılıç zoruyla değil, ticaret için buralara kadar gelen ihlaslı davetçiler eliyle fethedilmiştir. Davetçiler kısa bir süre içinde olsa bu diyarlara geldikleri zaman son derece bozuk ve fesat dolu bir çevre içinde yaşamaktaydılar. Ancak buna rağmen onlar sarsılmaz dağlar gibi bu bozulmalara karşı koydular ve herhangi bir bozulmadan etkilenmediler. Onlar sadece kendilerini düşünüp bu bozuk çevreden korunmakla kalmadılar. Tam aksine, o bozuk çevrede yaşayan insanları etkilemek ve İslam'a girmelerini sağlamak için onlara İslam'ı anlattılar. Söz ve davranışlarıyla onları İslam'ın huzur ve mutluluğuna davet ettiler. Günümüz Batı toplumları da sapma ve bozulmalarla doludur. Adeta sapkınlıklar içinde boğulmuşlardır bu toplumlar. Fakat bununla beraber oralarda yaşamak zorunda kalan bazı Müslüman gençler İslam'a davet görevini en iyi şekilde yerine getirmekte ve kendilerini kuşatan şiddetli bozulma ve sapmalara rağmen Allah'a itaat hususunda hiçbir taviz vermemekte, tam bir kararlılıkla namus ve onurlarını en iyi şekilde koruyabilmektedirler. Buna karşılık Müslüman olduklarını ve İslam'a bağlı olduklarını söyleyen nice insanlar Batı ülkelerine varır varmaz hemen bozulmaların ve kötü yolların peşine düşmüşlerdir. Çünkü ülkelerinde onların bozulmalarını engel olan, sapmalarını önleyen nedenler bulunmaktaydı. Ya yaşadıkları çevreden çekiniyorlardı veya insanların ayıplamalarından korkuyorlardı. Batı'da yaşamaya başlayınca bu çekinceleri ve korkuları kalmadı. Kalplerindeki iman nuru söndü, yaşamları üzerindeki etkisi son derece zayıfladı. Sonuç olarak inançlı insan kendisini her türlü bozulmalardan korumak için imanını güçlendirmek zorundadır. İmanı güçlendirmek de ancak kendisini faziletlerle donatan ve onu bütün pisliklerden temizleyen sağlıklı bir arınma, manevi gelişim çalışmasıyla mümkündür. Doktor Ahmet Karzuk. manevi gelişimin önündeki engeller.
2: Makale arası.
3: Makale arası.
2: Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum

Özel FM. Bir filizat kalbine adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu an şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası.
1: Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
0: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram Sinangil un 129.95, 2 litre Cooker çelik termos 799.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir AIDS sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Aksa Akustik
4: sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
16: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
2: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
1: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
2: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
1: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

Hazreti Ayşe'nin Beni Mustalık seferine katılması. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir sefere çıktığında kadınların arasında kura çekerdi. Hangisinin kurası çıkarsa onu beraberinde götürürdü. Beni Mustalık gazvesi olduğunda yine kadınları arasında kura çekti. Bu sefer kura bana çıktı. Hazreti Peygamber beni beraberinde sefere götürdü. Kadınlar o zaman ancak ölmeyecek kadar yerlerdi. Şişmanlamazlardı, ağırlaşmazlardı. Ben devemin sırtına bindirildiğim zaman hevdecimde oturuyordu. Sonra devemi iplemekle görevli olan kişiler geliyor, beni alıyor ve hevdecin altını tutarak kaldırıyorlar, devenin sırtına koyup iplerle bağlıyorlardı. Sonra devenin başını tutarak çekiyorlardı. Hazreti Peygamber seferini bitirdikten sonra dönüş emrini verdi. Geldik, Medine'nin yakınında bir yerde konakladık. Gecenin bir kısmını orada geçirdik. Sonra tekrar hareket emrini verdi. Ben de ihtiyacımı def etmek için çıktım. Boynumda Yemen'den getirtilen bir gerdanlık vardı. İşim bittikten sonra gerdanlık boynumdan koptu. Fakat bunu bilmiyordum. Hevdecin yanına vardığımda boynumdaki gerdanlığı aradım, bulamadım. Halk da hareket etmeye başlamıştı. Daha önce gittiğim yere tekrar giderek onu aradım ve buldum. Devemi yükleyenler ben hevdecin içinde değilken hevdeci deveye yüklemişler. Ben zayıf bir kadın olduğum için hevdecin içinde olmadığımı fark edememişler. Deveyi çekip götürmüşler. Ben ordugaha geldim, baktım ki orada hiç kimse kalmamış. Böylece cilbabıma sarıldım, sonra uzandım. Biliyordum ki beni hevdecin içinde bulamayınca geri dönecekler. Vallahi ben orada daha yeni uzanmışken baktım ki Saffan bin Muattal Es-Sülemi arkadan geliyor. Bu zat bir takım ihtiyaçları için ordudan geri kalmıştı. Halkla beraber konaklamamıştı. Benim karaltımı görünce yönelip yanıma geldi. Örtünme emri gelmeden önce beni tanıyordu. Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Bu peygamberin hanımıdır dedi. Ben de elbiseme bürünmüş bir haldeydim. Bana Allah sana merhamet etsin. Seni geride bıraktıran nedir diye sordu. Ben onunla konuşmadım. Sonra deveyi bana yaklaştırdı. Deveye binmemi söyledi. Kendisi de uzaklaştı. Deveye bindim. O da devenin başından tuttu. Süratle orduya yetişmek istedi. Andolsun biz orduya yetişemedik. Sabaha kadar da kimse beni aramamıştı. Halk konaklamıştı. İstirahate çekildiklerinde devenin başını çekerek beni orduya getirmişti. İşte o zaman halk söylediklerini söyledi, iftira ehli ve ordu çalkalandı. Yemin ederim ki ben bu hadiseden hiçbir şeyi o zaman bilmiyordum. Sonra Medine'ye geldim. Az bir zaman sonra şiddetli bir şekilde hastalandım ve bana hadiseden hiçbir şey yetişmiyordu. Hadise Hazreti Peygamber'e, anneme ve babama ulaştırılmıştı. Onlar bana ne az ne de çok hiçbir şey söylemiyordu. Ancak ben Hazreti Peygamber'in bana karşı olan bazı lütuflarından ötürü durumumda şüpheye düştüm. Ben daha önce hasta düştüğümde bana merhamet eder, lütufkar olurdu. Fakat bu sefer bana bunu göstermedi. Bu beni biraz şüpheye düşürmüştü. Benim yanıma girdiğinde annem bana bakıyordu. Sizin kızınız nasıldır diye soruyor ve başka bir şey de söylemiyordu. Bu ilgisizlikten canım sıkıldı ve ''Ey Allah'ın Resulü, bana izin ver de annemin evine gideyim, annem bana baksın.'' dedi. O da ''Gidebilirsin.'' dedi. Ben annemin yanına vardım. Fakat yine de hadiseden haberdar değildim. Ta ki 20 küsur gün sonra biraz iyileştim. Biz Arap bir kavim olduğumuz için evlerimizde tuvaletler yoktu. Acemlerin evlerinde olan tuvaletlerden koku yapar diye nefret ederdik. Biz geceleri sahraya çıkar, def-i hacet yapardık. Bir gece def-i hacet için dışarı çıkmıştım. Yanımda Ebu Rum bin Muttalib'in kızı Ümmü Mıstah da vardı.
eteğine basıp düştü ve oğlu Mıstaha beddua etti. Ona çok kötü bir şey söyledin. Hicret edip Bedir'e katılmış bir sahabiye nasıl beddua edersin dedim. O da bana, ey Ebu Bekir'in kızı, Mıstah'ın senin hakkında söylediklerinden haberin yok mu dedi. Neler söylüyor dedim. Bana iftiracıların bütün söylediklerini anlattı. Artık ihtiyacımı gidermeye muktedir olamadım ve döndüm, durmadan ağladım. Zannettim ki ağlamak ciğerimi parçalayacaktır. Anneme, Allah seni affetsin, halk söylediklerini söylemiş, sen bana hiçbir şey söylemiyorsun dedim. Annem, ey kızım, bu kadar üzülme. Senin gibi kocası tarafından sevilen ve ortakları olan güzel kadınlar için böyle şeyler söylenir. Bu tür şeyler her zaman olmuştur dedim. Benim haberim yok. Hazreti Peygamber Müslümanlara bir hutbe okumuş. Hutbesinde Allah'a hamd ettikten sonra, ey insanlar, bazı kimselere ne oluyor ki bana ailem hakkında eziyet ediyorlar, beni üzüyorlar ve onların aleyhinde hak olmayan şeyler söylüyorlar. Allah'a yemin ederim ki onlardan ancak hayır gördüm ve bunu bir kişi için söylüyorlar ki ondan hayırdan başkasını görmediğime yemin ederim. O benim evlerimden herhangi birisine ancak benimle beraber girebilir demiş. Bu iftiranın kaynağı Abdullah bin Übey bin Selul'dü ve ona Hazreç'ten bazı kişiler de yardım ediyorlardı. Muhacirlerdense Mıstah ve Cahş'ın kızı Hamme de vardı. Hamme'nin benim aleyhimde böyle bir iftiraya katılması kız kardeşi Zeynep binti Cahş ile kuma olduğumuz içindi. Zeynep benimle rekabet halindeydi. Buna rağmen Zeynep benim hakkımda iyilikten başka bir şey söylememişti. Allah onu bundan korumuştu. Fakat kız kardeşi Hamme dedikoducuların safında yer almıştı. Bunu da kız kardeşinin kuması olduğum için yapmıştı. Hazreti Peygamber hutbesini bitirince Evs kabilesinden Üseyd bin Hudayr kalkıp, ey Allah'ın Resulü, eğer bu kişiler Evs'tense biz onların hakkından geliriz. Eğer bizim kardeşlerimiz Hazreç'ten iseler bize emret, emrini tatbik ederiz. Allah'a yemin ederim ki bunlar boyunlarının vurulmasını hak etmiş bir gruptur demiş. Bunun üzerine Sa'd bin Ubade ayağa kalkmış, daha önce salih bir kişi olarak görülüyordu. Useyd bin Hudayr'a, Allah'ın hayatıyla yemin ederim ki sen yalan söylüyorsun. Onların boyunlarına vuramazsın. Vallahi sen bu sözü onların Hazreç'ten olduklarını bildiğin için söyledin. Senin kavminden olsalardı bu sözü söylemezdin demiş. Useyd bin Hudayr Sa'da hitaben, vallahi sen yalan söylüyorsun. Sen münafıksın ve münafıkları müdafaa ediyorsun demiş. Bunun üzerine halk ayağa kalkıp neredeyse birbirlerine girecekmiş. Fakat Hazreti Peygamber onları yatıştırmış. Sonra Ali bin Ebi Talip ile Üsame bin Zeyd'i çağırarak onlara fikirlerini sormuş. Üsame, ey Allah'ın Resulü, biz ailende hayırdan başka bir şey görmedik. Bu asılsız bir iftiradır demiş. Ali bin Ebi Talip ise, ey Allah'ın Resulü, kadın mı yok? Onun yerine başkasını bulabilirsin. Yine de durumu hizmetçiye sor, o daha iyi bilir demiş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Berir'i çağırarak ona sormuş. Hazreti Ali kalkarak ona şiddetli bir tokat vurmuş. Hazreti Peygamber'e doğrusunu söyle diye onu tehdit etmiş. O da, Allah'a yemin ederim ki ben hayırdan başka bir şey bilmem. Ayşe'nin herhangi bir kusuru yoktur. Ancak hamur yoğurduğum zaman onu korumasını emrediyordum. O ise yatıyor, koyun gelip hamurumu yiyordu demiş. Sonra Resulullah benim yanıma geldi. Anam ve babam yanımdaydılar. Ensardan bir de kadın vardı. Ağlıyordum. O kadın da ağlıyordu. Peygamber oturdu. Allah'a hamdü sena ettikten sonra, ey Ayşe, halkın senin kulağına gelen sözleri maalesef cereyan etmektedir. Allah'tan kork. Eğer halkın söyledikleri gibi bir kötülük yapmışsan Allah'a tevbe et. Çünkü Allah tevbeleri kabul eder dedi.
Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber bu sözleri bana söylediği anda gözyaşlarım kesildi. Artık ağlamaktan herhangi bir iş bile yapamıyordum. Anam ve babam cevap vereceklerdir diye bekledim. Fakat konuşmadılar. Allah'a yemin ederim ben kendimi hakkımda Kur'an'ın inmesi gibi bir mertebeden çok hakir görüyordum. Hakkımda Kur'an inecektir, bu Kur'an okunacak, onunla namaz kılınacaktır. Ben kendime böyle bir derece vermiyordum. Beklediğim şuydu ki Hazreti Peygamber bir rüya görsün ve benim suçsuz olduğumu anlasın. Çünkü Allah benim suçsuz olduğumu biliyordu. Baktım ki annem ve babam peygambere bir cevap vermiyor. Onlara niçin Resulullah'a cevap vermiyorsunuz dedim. Onlar yemin ederiz ki biz peygambere ne cevap vereceğimizi bilmiyoruz dediler. Allah'a yemin ederim o günlerde Ebu Bekir ailesinin başına gelen felaket gibi bir felaket herhangi bir aileye gelmemişti. Anam ve babam sükut ettiklerinde gözyaşlarımı dökerek Allah'a yemin ederim senin söylediğinden ötürü hiçbir zaman Allah'a tevbe etmeyeceğim. Biliyorum ki halkın sözlerini ikrar eder, evet öyledir dersem ki Allah da benim bu işten beri olduğumu biliyor, o zaman olmayan bir iftirayı yapmış olurum. Eğer onların sözlerinin yanlış olduğunu söylersem siz beni tasdik etmeyeceksiniz dedikten sonra Hazreti Yakup'un adını hatırlamaya çalıştım. Fakat hatırlayamadığım için ben Yusuf'un babasının dediği gibi derim. Bana düşen güzel bir sabırdır. Söylediklerinize karşı yardımına sığınılacak ancak Allah'tır dedim. Yemin ederim ki Hazreti Peygamber daha yerinden kalkmadan onu kaplayan vahiy hali yüzünde belirdi. Bunun üzerine elbisesi yüzüne örtüldü ve deriden yapılmış bir yastık başının altına konuldu. Ben bu durumu gördüğüm zaman Allah'a yemin ederim ne korktum ne de önemsedim. Biliyordum ki ben temizim ve Allah da bana zulmetmez. Anam ve babama gelince Ayşe'nin nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim Hazreti Peygamber'den vahiy kesilinceye kadar zannettim ki ikisinin de korkudan canları çıkacaktır. Korktukları Allah'ın insanların dediklerini tasdik etmesiydi. Sonra Hazreti Peygamber'den vahiy kesildi. Soğuk bir gün olmasına rağmen alnından inci taneleri gibi terler boşandı. Hem alnının terini siliyor hem de ''Ey Ayşe, müjde, Allah senin beraatını indirdi.'' dedi. Ben de ''Hamd Allah'a mahsustur.'' dedim. Sonra Hazreti Peygamber halkın arasına çıktı. Onlara bir hutbe irad etti ve Allah'ın benim hakkımda indirmiş olduğu Kur'an'ı okudu. Sonra emretti Mıstah bin Usase, Hasan bin Sabit ve Hamne binti Cahş'ı getirdiler. Onlar iftirayı açıkça ifade etmişlerdi. Onlara had vuruldu.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
1: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
0: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak, No 62-66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: Radio.com. Reklamları dinlediniz.
1: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
3: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Özellik, münafıklar bloku, ortaya çıkışları, tehlikeleri ve kısıtlanmaları. Mekke'de nifak. Mekke döneminde münafıkların hatırlanabilecek bir rolleri yoktu. Çünkü bu dönem hazırlık, fitne ve belalara göğüs germe ve deneme dönemiydi. Kur'an-ı Kerim münafıklarla ilgili olarak sadece bir defa Bedir gazası öncesi Allah-u Teala'nın şu kavlini zikretmiştir. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Müslümanları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse bilmelidir ki Allah güçlüdür, hakimdir. Enfal suresi 49. ayet. Şehit Seyyid Kutup bu ayetle ilgili olarak şunları söylemektedir. Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanların Mekke'de İslam'a meyledip inançları sağlamlaşmadan, kalpleri mutmain olmadan Müslümanlarla birlikte İçlerinde çelişki olduğu halde savaşa çıkanlar olduğu söylenmektedir. Bunlar Müslümanların az ve müşriklerin çok olduklarını görünce söz konusu olanı söylemişlerdir. Münafıkların toplanmaya başlamaları. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye ve Bedir gazvesine girdiği zamanlar henüz nifak başlamamıştı. Abdullah İbni Ubey'in bizzat kendisinin liderliğinde müşrikler bloku açık olarak bulunmaktaydı. Abdullah İbni Ubey Muhammed Aleyhisselam'dan Allah'a daveti terk etmesini talep etmeye cüret edebilecek dereceye kadar ulaşmıştı. Aynı şekilde Yahudilerin bloku da belirliydi. Sadece Yahudilerden bazıları Müslüman gibi görünüp küfürlerini içlerinde saklayarak Müslümanların safında casusluk yapmaktaydılar. Kur'an-ı Kerim bu örneği Allah-u Teala'nın şu kavliyle zikretmiştir. Kitap ehlinden bir taife, İnananlara indirilene günün başında inanın, sonunda da inkar edin ki belki dönerler dediler. Ali İmran 72. Öyleyse münafıklar blokunun Bedir Savaşı'na kadar ortaya çıkmamış olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönem içerisinde belirli birkaç kişinin olmasına rağmen onlar blok veya grup şeklinde isimlendirilecek derecede değildi. Münafıklar bloku diye isimlendirdiğimiz biçimiyle münafıkların ortaya çıkması Bedir'de Müslümanların kesin zaferinden sonra olmuştur. Müşriklerin kendi lisanlarından da nakledildiği gibi artık bu durum yönlendirilebilecek bir hale gelmişti. Gökyüzünden gelen mucizeler şeklinde tezahür eden Müslümanların ard arda elde ettiği zaferler silsilesi müşrikler blokunu ezerek onların münafıklar bloku haline gelmesine sebep olmuştur. Bu bloktan bazı kimselerin de gerçekten kalpleriyle iman edip hakiki Müslüman olduklarını reddetmiyoruz. Fakat bunlardan çoğu doğrudan doğruya Hazrec'in tac giydirmek için hazırlandıkları Abdullah İbni Ubey'in emirleriyle hareket eden münafıklar olmuşlardı. Liderlik ve makam beklentisi Abdullah İbni Ubey'in kalbini kemirmekteydi. Açıkça bir düşman olarak Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına çıkmaya gücü yetemez olmuştu. Çünkü böyle yapacak olursa etrafındaki kimseler Müslümanların kuvveti karşısında zayıf kalacaklarından kendisini terk ederlerdi. Böyle yapmayıp hakiki Müslüman olmayı da münafık nefsi kaldıramıyordu. Onun için değneği tam ortasından tuttu ve görünüşte Müslüman olarak kendine bağlı olanların yanında kalmalarını sağladı. Kafirlerle açık bir şekilde karşılaşmaya mükellef edilmedikleri sürece onlara yönetici ve lider olarak kalmayı garanti altına aldı. Kur'an ayetleri dolaylı olarak bunlardan bahsediyor fakat açıkça isimlerini ortaya koymuyordu. Kaynuka oğulları gazvesinde münafıkların rolleri. İbn Hişam diyor ki, Kaynuka oğulları Resulullah Aleyhisselam'la aralarında olan anlaşmayı bozan ilk Yahudilerdir. Resulullah Aleyhisselam onlara karşı savaş ederek onları abluka altına aldı. Sonunda pes edip Resulullah'ın hükmü altına girdiler. Allah-u Teala Resulünü onlara karşı galip getirdiğinde Abdullah İbni Ubey İbni Selul yanına gelerek "Ey Muhammed, bana bağlı olanlara iyi davran" deyip Resulullah'ın zırhının yakasına yapıştı. Resulullah Aleyhisselam "Beni bırak" dedi. Resulullah Aleyhisselam kızmış ve kızgınlıktan yüzü gölgelenmişti. Sonra tekrar yazıklar olsun sana, beni bırak dedi. Abdullah İbni Ubey, hayır, Allah'ın adına yemin ederim ki benim dostlarıma iyi davranmadıkça seni bırakmam. 300'ü zırhlı, 400'ü zırhsız olan bu kişiler beni insanların şerrinden korumuşlardı. Sen onların hepsini bir oturuşta öldürüp bitirmek mi istersin? Vallahi ben felaketlere uğramamızdan korkan bir kişiyim dedi. Sonra Ubade İbni Samit Resulullah Aleyhisselam'ın yanına yürüdü. Abdullah İbni Ubey gibi onun da Yahudilerle anlaşması vardı. Resulullah'ın yanında bu antlaşmayı bozarak onlarla antlaşmadan Allah'a ve Resulüne sığındı. Ya Resulallah, ben Allah'ı, Resulünü ve müminleri kendime dost ediniyorum. Bu kafirlerle anlaşmaktan ve onlara dost olmaktan Allah'a sığınırım dedi. İşte onunla Abdullah İbni Ubey hakkında Maide suresindeki şu kıssa nazil olmuştur. Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlarla dost olursa o da onlardandır. Allah zulmedenleri doğru yola eriştirmez. Kalplerinde hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara koştuğunu görürsün. Olur ki Allah bir zafer verir veya katından bir emir getirir de nefislerinde ısrarla gizlediklerinden pişman olurlar. İnananlar, sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıdır derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybeden kimseler olmuşlardır. Maide 51-53. Sonra bunu Allah-u Teala'nın şu kavli takip etmiştir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Onun Resulü ve namaz kılan, zekat veren, rükû eden müminlerdir. Maide 55. Sonra Ubade İbni Samit'in Allah'a, onun Resulüne ve inananlara olan dostluğunu zikretmiştir. Kim Allah'ı, peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah'tan yana olanlar üstün gelenlerdir. Maide 56. Abdullah İbni Ubey'in bu davranışı İslam şuuruna tamamen yabancı ve ters düşen bir davranıştı. İslam safları davanın başlangıcından beri böyle bir olaya tanık olmamıştı. Bütün Müslümanlar Resulullah Aleyhisselam'a karşı tam bir terbiye, edep, disiplin ve sonsuz itaat çerçevesinde davranıyorlardı. Bu davranışlarıyla daima Resulullah'ın direktiflerinin ön plana çıkmasını sağlamışlar, ilk sözü ve görüşü daima ona bırakmışlardı. Resulullah Aleyhisselam da onların bu olumlu davranışlarına devamlı olarak şura yoluyla görüşlerini belirtip münakaşa etmelerine fırsat vererek mukabelede bulunuyordu. Fakat bir Müslümanın böyle çirkince davranması, Resulullah'ın zırhından tutup yakasına yapışması, Resulullah'ın bırakmasını söylediği halde onu bırakmaması, Resulullah'ın kızarak tekrar "Yazıklar olsun sana, beni bırak" demesi ve buna rağmen onun olumlu davranmayıp küstahlığına devam etmesi, bir askerle komutanı arasında İslami şuura tamamen ters düşen bir olaydı. Hele hele bu olay, alemlerin Rabbinin elçisiyle bir Müslüman arasındaysa, alemlerin Rabbinin elçisinin Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu güzel ahlakıyla hiçbir Müslümanın ricasını reddettiğine şahit olunmamıştı. Resulullah'ın İbn-i Ubey'in ricasını kabul etmesi, belki bir tutum karşısında kalbi temizlenir ve kalbindeki perde kalkar, hidayete erer umudundan ötürüydü. Onun için İbn-i Ubey'e cevaben, "Onlar senindir" dedi. Belki İbn-i Ubey'in ıslah olmasıyla onun liderliği peşinden gidenler de ıslah olurlar, böylece Müslümanların safları pekiştirilir ve kaynaşır, düşmanların hile ve tuzaklarından etkilenmez bir hale gelirdi. Bu olaydan bizim istifade etmemiz gereken şey, cemaatin yönetici kesimine kendi görüşlerini emrivaki ile kabul ettirmek isteyen alt ve orta tabakalardaki yöneticiler hakkında nasıl hüküm vermemiz gerektiğidir. Kendi görüşlerini kabul ettirmek için ellerindeki halk potansiyelini ve iyi olan şöhretlerini kullanarak maddi ve manevi baskılar uygulamak suretiyle yönetici kadroyu kanaati dışında bir tavır takınmaya veya cemaat menfaatinin gerektirmediği davranışlarda bulunmaya zorlayan kişilerin takınmış oldukları tavır, halkın bir kısmının kendisine duyduğu güveni kullanarak Beni Kaynuka'dan olan müttefiklerini himaye etmeye çalışan İbn Ubey'in takındığı tavrın bir benzeridir. Allah-u Teala'nın yardımı ve ihsanıyla aynı rivayet içerisinde gerçek İslam askerinin en güzel örneğini bulduk. Bu örnek şahsiyet, Yahudi müttefiklerinden biri olduğunu, Allah'ı, Resulünü ve Müslümanlar cemaatini kendisine dost edindiğini ilan eden Ubade İbni Samit'tir. İslami hareket içerisinde hiçbir lider veya komutanın, cemaatin yönetici kadrosunun tavrına ters düşecek bir tavır takınmaya hakkı yoktur. Özellikle Allah düşmanlarının önünde. İslami hareketin üye ve askerleri yönetici kadrolarına bağlıdırlar. Kendilerinin İslami hareketin menfaati hakkındaki kanaatleri genel olarak cemaatin tavrına ters olsa bile cemaatin bir parçası halinde oldukları müddetçe onun savaştığıyla savaşmalı, barıştığıyla barışmalıdırlar. Her halükarda cemaatin tavrını takınmalıdırlar. İslami hareketin bazı grupları ana düşmanlarına karşı bazı düşmanlarıyla anlaşma içerisine girmişlerdir. Bunun üzerine hareketin bazı üyeleri hemen yöneticilere karşı saldırıya geçmiş, kendi tavrını dost ve düşmanın önünde ilan etmiş ve Batı gazetelerinde yönetici kadronun bu tutumunu eleştirerek onu teşhir etmiştir. Hareket içerisindeki gençlerin çoğu bu antlaşmayı yadırgayıp karşı olmuşlardır. Bu gibi davranışlar yönetici kadroyu felce uğratarak planlarını uygulayamaz ve hedeflerini gerçekleştiremez hale getirir. İslami hareketin üyeleri, yönetici kadrolarının ister barışta ister savaşta düşmanları hakkındaki tutumuna ne kadar bağlı olurlarsa, İslami hareket uzak ve yakın hedefleri doğrultusunda cemaati o kadar ileri götürmeye muvaffak olur. Öyleyse söz konusu durumlarda, üye veya bir lider tarafından yönetici kadroya bu şekilde uygulanan herhangi bir baskı, İbn Ubey'in Yahudilerle olan dostluğunda onları savunması ve onları korumaya çalışmasındaki davranışlarıyla aynı paralelde olan bir davranıştır. Dipnot. Bu konuyla ilgili olarak günümüz İslami hareketindeki üye-lider ilişkileriyle Resulullah Aleyhisselam ve İbn Ubey arasındaki ilişkiler arasında çok açık bir fark olduğunu unutmamamız gerekir. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ı zor duruma sokan fasık, İsyan edense kafir olur. İbni Ubey'in ise nifakına ve nifaktaki gizliliğine Kur'an-ı Kerim şahit olmuştur. Uhud gazvesinde münafıkların rolleri. İbni İshak diyor ki, Abdullah İbni Ubey, ey Allah'ın elçisi, Medine'de kalınız, onların üzerine gidip meydan harbine girmeyiniz. Allah'ın adına yemin ederim ki, ne zaman Medine'den dışarı çıkıp düşmanımızın üzerine gittiysek, zarar hep bizden oldu. Ne zaman da biz Medine'de kalıp düşman üzerimize geldiyse hep onlar kaybettiler. Ey Allah'ın elçisi, bunun için onların üzerine gitmeyi terk et. Eğer Medine'nin dışında kalıp beklerlerse şerlerini bize ulaştıramazlar. Eğer Medine'ye girerlerse erkeklerimiz onların karşılarına çıkar, kadınlar ve çocuklar da tepelerinden taş yağdırırlar. Eğer gelirlerse geldikleri gibi hayal kırıklığı içerisinde geri dönerler, dedi. Düşmanla karşılaşıp meydan muharebesi yapmak isteyenlerin ısrarı üzerine Resulullah Aleyhisselam hane-i saadetine girerek ümmeti için zırhını giydi. Resulullah Aleyhisselam ashabından 1000 kişilik bir kuvvetle Medine'den çıktı. Medine ile Uhud arasında Şevt denilen mevkiye varıldığında Abdullah İbni Ubey İbni Selul kendisine tabi olan 300 kişilik bir münafık zümresini alarak Medine'ye geri dönmeye başladı. Bu arada Abdullah İbni Amr İbni Harem kendilerine yetişerek ''Ey millet! Size düşmanla karşılaştığınız zaman milletinizi ve nebinizi terk etmeyeceğinize dair Allah'a vermiş olduğunuz sözü hatırlatırım.'' dedi. Münafıklar ''Eğer sizin savaşacağınızı bilseydik size uymazdık. Biz savaş yapılacağını bilmiyorduk. Baktık ki onlardan ayrılmakta ısrar edip kendisini dinlemiyorlar. Onlara Allah sizi bizden uzaklaştırsın. Ey Allah'ın düşmanları, Allah peygamberini size muhtaç etmeyecektir, dedi. Müslüman saflarındaki ayrılık krizi Beni Kaynuka gününde başlamıştı. İbni Ubey'in görüşüne uyulmuştu. Fakat günler geçtiği halde İbni Ubey'in tutumu değişmiyordu. Hala kendi grubuyla beraberdi ve hala gizlice Müslümanların aleyhinde çalışıp onlara karşı kinlerin artmasını istiyordu. Uhud günü takınmış olduğu tavra gelince tam olarak her şeyi açıkça ortaya koyan bir tavırdı. Medine'de kalma hususundaki kendi görüşü itibara alınmamıştı. Diğer bir hususta bazı rivayetlerin zikrettiği şu olaydır. Ordudan ayrı bir özelliğe sahip olarak görülen iyi silahlanmış bir birlik göründü. Resulullah aleyhisselam bu nedir diye sordu. Abdullah İbni Ubey'in müttefikleri olan Yahudilerden bir birlik olduğunu Resulullah aleyhisselama bildirdiler. Resulullah aleyhisselam Müslüman oldular mı diye sordu. Hayır ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah onlara emredin de geri dönsünler. Biz küfür ehliyle şirk ehline karşı galip gelemeyiz dedi. Bu da Müslümanlarla münafıkların arasında ikinci bir ayrımdı. Abdullah İbni Ubey zaferin gerçekleşeceğini garanti gördüğünde kendi grubunun ve müttefiklerinin katıldığı müddetçe savaşa iştirak etmekten yanaydı. Böylece Resulullah'tan sonra gelen ikinci adam olacaktı. Fakat Medine'de kalma hususundaki reyi dikkate alınmayınca liderlik pozisyonundan düşmüş oldu. Kendi grubu ve dostları yoluyla da zafere iştirak etme fırsatını kaçırdı. Öyleyse Müslümanların hezimetine iştirak etmeliydi. Belki böylece Muhammed Aleyhisselam'dan ve onun liderliğinden kurtulmuş olurdu. Zekice bir planla darbesini vurmalıydı. Onun için reyimi aşağıladı, dostlarımın yardımını reddetti. Ey insanlar, bilmiyorum daha niçin kendimizi ölüme atacağız diyerek ordunun üçte birini ayırarak Medine'ye geri döndü. İbni Ubey'in Beni Kaynuka'daki tutumu İslami şuur ve ahlakına tamamen ters ve çok kötü olmasına rağmen Uhud'daki tutumunun yanında zikredilmeyecek derecede değersiz kalır. Ordunun üçte birinin onunla ayrılmasının manevi yönden çok tehlikeli tesirleri olmuştu. Bu, şiddetli bir harbe girmeye hazırlanan ordunun iç saflarından darbe yemesi anlamına gelirdi. Eğer bu durumun getirdiği boyutları daha da netleştirmek istersek şunları söyleyebiliriz. Durum ordunun üçte birinin ayrılmasından daha tehlikeliydi. Kur'an-ı Kerim bazı grupların az kalsın ordunun bu kısmıyla beraber sürükleneceğini belirtmektedir. Sizden iki taife bozulmak üzereydi. Oysa Allah onların dostuydu. İnananlar yalnız Allah'a güvensinler. Ali İmran 122. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda ayrılmayıp ordunun içinde kalan münafıklara da işaret etmiştir. Belki de bu kişiler İbn-i Ubey'in emriyle İslam saflarında kargaşa çıkarmak ve fitne yapmak için kalmışlardı. Kur'an-ı Kerim bu manayı şu kavliyle belirlemektedir. Kederden sonra bir takımınızı kendinden geçirecek şekilde size huzur ve emniyet indirdi. Oysa bir takımınız da kendi dertlerine düşmüşlerdi. Haksız yere Allah hakkında cahiliye devrinde olduğu gibi inanıyorlar, bu işte bizim bir fikrimiz var mı diyorlardı. Ey Muhammed de ki, buyruğun hepsi Allah'ındır. Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işte bizim fikrimiz alınsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde olsaydınız, haklarında ölüm yazılı olan kimseler yine de düşüp ölecekleri yere varırlardı. Bu, Allah'ın içinizde olanları denetlemesi, kalplerinizde olanları arıtması içindir. Allah, gönüllerde olanı bilir. Ali İmran 154. Burada Kur'an-ı Kerim, az daha ordudan ayrılan bölücülere katılmakta olan iki mümin taifeye işaret etmektedir. Aynı zamanda sadece kendi nefislerini düşünüp onunla ilgilenen bir gruptan bahsetmektedir. Bunlar, ordudan ayrılan münafıklarla aynı cinsten olan kişilerdir. Böylece Kur'an bize ordunun aşağı yukarı yarısının münafık olduğunu belirtmiştir. Siyer kitapları da Uhud muharekesindeki bu örnekten bahsetmişlerdir. Bazıları, eğer peygamber ölseydi ilk dinlerine dönerlerdi dediler. Bazıları da, ey millet, keşke Abdullah İbni Ubey'e bir elçi göndersek de bizim için Ebu Süfyan'dan eman alsa. Ey millet, Muhammed öldü. Müşrikler üzerinize gelip sizi ezmeden kavminizin yanına dönün dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın münafıkların liderlerine karşı davranış çizgisinin Uhud Harbi'nde Beni Kaynuka'daki davranış çizgisinden daha değişik olduğunu görüyoruz. Resulullah'ın ilk tutumundaki ılımlılık bu örneklerin keyfiyetinin belirlenmesi ve onları iman potasına döndürmek için yeterliydi. Fakat bütün bunlara rağmen münafıkların tutumlarının değişmemesi üzerine Resulullah'ın tutumunun Uhud'da kesin ve açık bir şekle girdiğini ve Resulullah'ın Abdullah İbni Ubey'in müttefiklerini reddettiğini görüyoruz.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 749.95, altılı Uludağ maden suyu 39.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik. 0537 594 32 42.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın.

0: Siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
3: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Bunlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
13: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507-755-7571 Ümraniye Esenkent.
14: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güvenliğinizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
16: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 14.99, sivri domates 27.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
5: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûsi rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون İlâ âhiril âyât. Sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, birlikte Mü'minun suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Rabbimiz sevgili peygamberimize ve onun şahsında hepimize bir emir vermişti. Ey peygamberim, sen kötülüğü iyilikle değiştir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele et. İnsanlar sana şöyle ya da böyle davranmışlar, hiç önemli değil. Sen davranışlarını benim istediğim biçimde ayarla buyurmuştu. İnsanlara karşı nasuh davran, sana kötülük yapanlara sen iyilik yap buyurmuştu. Tabii bu arada sevgili peygamberimiz ve bir davetçi kötülere karşı iyilik yapmaya yöneldiği zaman elbette şeytan devreye girecekti. Şeytan peygamberi kışkırtmaya çalışacaktı. Şeytan kötülere karşı iyilik yapmaya çalışan bir Müslümanı tahrik edecekti. İşte Rabbimiz buyurdu ki: "Vekur Rabbi a'uzu bike min hemazatiş şeyatin." De ki ey peygamberim, ben şeytanın hemezatından, şeytanın vartalarından, şeytanın ihvalarından ve vesveselerinden sana sığınırım ya Rabbi deyiver. Evet, peygamber şeytandan Allah'a sığınacak. Bir mümin şeytandan Allah'a sığınacak. Çünkü sığınılacak başka bir kapı yoktur. Şeytandan sığınılması gereken sadece Allah'tır. Öyleyse biz de şeytandan Allah'a sığınacağız. Kendi gücümüze, kuvvetimize güvendiğimiz an bizim için kayıp başlamıştır. İşte bakın, bizi en iyi tanıyan Rabbimiz, şeytanları en iyi tanıyan Rabbimiz, şeytanlardan kendisine sığınmamızı öğütlediğine göre, öyleyse sürekli şeytanlardan Allah'a sığınacağız. Kendi başımıza şeytanlarla baş edemeyeceğimizi bileceğiz. Sürekli şeytanlardan Allah'a sığınacağız. Öyle ya, Kur'an'ı okuruz, şeytanı tanırız. Kur'an'ı okuruz, şeytanın bize yaklaşma yöntemlerini tanırız. Böylece şeytandan onların sahibi olan Allah'a sığınırız. O zaman şeytanların bize yapabileceği hiçbir şey kalmaz. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ. Bir de ey peygamberim, şöylece bana dua et. Ya Rabbi, şeytanların benim yanımda olmalarından, şeytanların bana bitişik olmalarından, şeytanların bana egemen olmalarından, şeytanların benim ikizim olmalarından sana sığınırım diye bana dua et ey peygamberim. Bakın, kitabımızın Zuhruf suresinin bir ayeti şeytanın kime bitişik olduğunu, şeytanın kime ikiz olduğunu, ayrılmaz bir kabuk gibi kime yapıştığını şöyle anlatıyordu. Zuhruf suresinin bir ayeti kerimesi: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah diyor ki, kim Rahman'ın zikrine karşı gözünü yumarsa, Kim Allah'ın kitabıyla ilgisini, alakasını keserse, kim Allah'ın kitabına karşı nötr bir tavır alırsa, kitaptan habersiz bir hayat yaşamaya yönelirse, biz ona bir şeytanı musallat ederiz ki o şeytan onun ikizi oluverir, onun bitişiği oluverir. Tıpkı ağacın kabuğunun ağaca sarıldığı gibi şeytan da onu kuşatıverir, ona bitişik hale geliverir. Allah korusun. Kimin içinmiş bu? Kim ki Allah'ın zikrinden yüz çevirir, Allah'ın kitabına karşı gözünü yumar ya da Allah'ın kitabına karşı bakışını bozarsa, ne demek Allah'ın kitabına karşı bir insanın bakışını bozması? Ben kim, bu kitabı anlamak kim? Bunu ancak büyük zatlar anlar. Bu kitabı ancak İmam-ı Azam Efendimiz, İmam-ı Şafii Efendilerimiz anlar. Biz günahkar kullar, bırakın bu kitabı anlamayı, bunu elimize bile almaya layık değiliz demeye başladı mı bir kişi, yani kitaba karşı bakışını bozdu mu, işte Allah diyor ki biz ona bir şeytanı musallat ederiz ki o şeytan onun ikizi oluverir, onun bitişiği oluverir, onun etrafını bir kabuk gibi kuşatıverir. Bir ömür boyu o kişi şeytan rehberliğinde bir hayat yaşar ve sonunda Allah korusun şeytanın gittiği yere gidiverir. Öyleyse biz de dua edelim. Ya Rabbi, şeytanların bizim yanımızda olmasından, şeytanların bize bitişik olmalarından, şeytan rehberliğinde bir hayat yaşamaktan, şeytan egemenliğinde bir hayat yaşamaktan sana sığınırım diye dua edelim ama bunun gereğini de yerine getirelim. Şeytanları bizim yanı başımızdan uzaklaştıracak zikirle birlikte olalım, kitapla birlikte olalım. Gece gündüz Allah'ın ayetlerini okuyup anlamak üzere bir çabanın, bir gayretin içinde olalım inşallah. Hatta izâ câe ahadehumul mevtu, nihayet o şeytandan Allah'a sığınması gerekirken sığınmayan, şeytan rehberliğinde bir hayat yaşayan kişilerden birisine ölüm gelip çattığı zaman kâle, der ki Rabbir ci'un, ya Rabbi ne olur beni geri çevir. Ya Rabbi, şu ölüm çok ani oldu. Hiç beklemediğim bir anda geliverdi. Ya Rabbi ne olur bana biraz izin ver, benim ömrümü biraz daha uzatıver, benim şu anda canımı alma da لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا, umulur ki salih amellere dönebilirim. فِي مَا تَرَكْتُ, şu ana kadar terk ettiğim, bir türlü yakın semtine uğramadığım namaza bir döneyim ya Rabbi, oruca bir döneyim, Müslümanca bir hayat yaşamaya döneyim, salih bir hayat yaşamaya yöneleyim, seninle barışık bir hayat yaşamaya koşayım ya Rabbi. Ne olur şu ölümü geciktir, bana biraz daha ömür ver, bana biraz daha izin ver ya Rabbi, der. Allah da diyor ki kella, hayır hayır. İnneha kelimetun huve kailuha. Ağzından geveleyi verdiği bir sözdür bu. Samimi değil adam, ciddi değil. Ağzından geveleyi verdiği bir lakırdıdan ibarettir bu söz. Muhatabı aldatmak üzere, muhatabı yanıltmak üzere söylenmiş bir sözdür. Boş bir sözdür. Hiçbir anlamı, hiçbir değeri olmayan, son derece lüzumsuz ve boş bir sözdür diyor Allah. Çünkü Allah ona uzunca bu dünyada ömür verdi. Düşünebileceği kadar, iman edebileceği kadar, Müslümanca bir hayat yaşayabileceği kadar Allah ona uzunca bir ömür verdi. O ömrünü huvardaca harcadı, beyhude harcadı. Şimdi ölüm gelip çattığı zaman bakın diyor ki ya Rabbi ne olur benim ömrümü biraz uzat da hiç uğramadığım, yakın semtine bile uğramadığım şu salih amellere bir döneyim, seninle barışık bir hayata yöneleyim, Müslümanca bir hayat yaşamaya başlayayım. Bakın En'am suresinde bir ayeti kerimesinde Allah buyurur ki وَلَوْ رُدُّ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Onu en iyi bilen Allah diyor ki bakın eğer biz ona biraz daha ömür versek, onu hayata tekrar döndürsek, yine eski küfrüne, yine eski şirkine, yine eski bizimle savaşına dönecek, yine eski hayatına dönüverecek. Allah çok iyi biliyor. Çünkü bakın, En'am suresinde bir ayeti kerimesinde bu konuyu anlatırken Rabbimiz, yine önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Bakın şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ف۪يهِ لِيُقْضَى اَجَلٌ مُسَمَّى. O Allah ki her gece sizi öldürür, her sabah sizi bir daha kaldırır. Her gece o Allah sizi öldürür, her sabah yeni bir fırsatla, yeni bir imkanla sizi bir daha kaldırır. Niye? Belki bugün aklı başına gelir diye, belki bugün tevbe edip bana kulluğa döner diye, her gece Allah bizi öldürüyor, her sabah yeni bir fırsatla, yeni bir imkanla Rabbimiz bizi bir daha kaldırıyor. Bakın, bunu şunun için yapıyor Rabbimiz, İşte ölüm gelip çatınca, ya Rabbi aklım başımda değilmiş, ne olur benim ömrümü biraz uzat diyenlere, ya da biraz sonra ayet gelecek, cehennemi boylayıp da ya Rabbi aklımız başımızda değilmiş, dünyayı hovardaca harcamışız, şimdi aklımız başımıza geldi, meğer sen hakmışsın, meğer kitabın hakmış, meğer elçilerin hakmış, meğer diriliş hakmış, meğer cennet cehennem hakmış, şimdi anladık ya Rabbi, ne olur bizi 2 saatliğine dünyaya bir daha geri çevir, bak nasıl namaz kılacağız, bak nasıl oruç tutacağız, bak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız, bak nasıl kitabını elimizden ve dilimizden düşürmeden, peygamberimizi gözümüzün önünden eksik etmeden bir hayat yaşayacağız, ne olur ya Rabbi bizi 2 saatliğine dünyaya bir daha geri çevir diyenlere Allah şöyle buyuracak: ey kullarım, 2 saat değil, 2 yıl değil, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl ben size ömür verdim, hiçbir nane yemediniz, şimdi 2 saatliğine ne nane yiyeceksiniz demek için her gece bizi öldürüyor, her sabah yeni bir fırsatla Allah bizi bir daha kaldırıyor. Bu ayeti kerimenin tefsiri sadedinde bakın sevgili peygamberimizin bir uygulamasını hatırlatayım. Peygamber Efendimiz yatağının üzerine oturuyor, Felak ve Nas surelerini, İhlas suresini ve Ayet-ül Kürsi'yi okuyor Peygamberimiz, ellerine üfürüyor, sonra elinin değebildiği vücutunun her bir bölgesini meshettikten sonra şöyle diyordu: ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan, sana söz veriyorum, yarının bugünümden daha hayırlı olacak. Anladınız değil mi? Bakın diyor ki sevgili peygamberimiz, ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha diri çıkarırsan, sana söz veriyorum, yarının bugünümden daha hayırlı olacak. Allah Allah! Bizim için garanti değil mi? Biz yarın da kalkacağız, yıllar sonra da kalkacağız. Şu hesaplarımıza, kitaplarımıza filan bakılırsa, şu çeklerimize, senetlerimize filan bakılırsa, şu ileriye matuf projelerimize, planlarımıza bakılırsa, oho daha biz çok kalkacağız, yıllarca kalkacağız. Öyle değilmiş bakın. Şu yatışımız, bu akşam yatacağız ya, bu gece yatacağız ya, o yatışımız son yatışımız olabilir. Uykuya varmadan önce alıp verdiğimiz nefeslerimiz son nefeslerimiz olabilir. Üzerimize aldığımız yorganlarımız, kefenlerimiz olabilir. Bir daha kalkmayabiliriz. Bakın Allah'ın Resulü ne kadar da güzel söyler: ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan, sana söz veriyorum, yarının bugünümden daha hayırlı olacak. Hazreti Ömer Efendimiz de yine bu konuyla alakalı bir örneği var. Medine'de upuzun bir mezar kazdırmış kendisi için. Bazen kefenini giyiyor, en güzel kokularını sürünüyor, gusül abdestini de aldıktan sonra şöyle mezara bir uzanıyormuş. Ve kendi kendine şunları söylüyormuş: ey Ömer, farz et ki öldün, Allah'ın huzuruna çıkarıldın, amellerin Allah'a arz edildi, beğenilmedi. Bir paçavra gibi Allah amellerini yüzüne vurdu. Bunlar mı bana layık amel diye işlediğin ameller ey Ömer diye amellerin bir paçavra gibi yüzüne vuruldu. Sonra sen tıraşın önüne inmiş bir biçimde rezil ve perişan bir konuma düştün. Sonra dedin ki ya Rabbi, dünyada aklım başımda değilmiş, şimdi aklım başıma geldi. Ne olur ya Rabbi, 2 saatliğine beni dünyaya bir daha geri çevir dedin. Böyle bir duanın kabul edilme şansı hiç yok ama farz et ki Allah duanı kabul etti. Haydi dedi, ey Ömer seni geri çeviriyorum dedi. O anda ayağa kalkarmış. Ey Ömer, farz et ki şu anda geri çevrildin ve önünde 2 saatlik bir zamanın var. Hadi buyur bakalım, Allah için ne yapacaksan görelim dermiş. Hadi buyur. Keşke biz de sabahleyin kalktığımızda ölmüştük, Allah bizi yeniden geri çevirdi. Önümüzde 24 saatlik bir süremiz var. Hadi bakalım ne yapacaksın göreyim diyebilsek, bu muhasebeyi zaman zaman bizler de yapabilsek. Evet, Allah diyor ki şeytana tabi olmuş bir kafire, bir müşriye ölüm geldiği zaman der ki ya Rabbi çok acele oldu. Ne olur benim ömrümü biraz uzat, ölümümü biraz geciktir de salih amel işleyeyim. Şu bir türlü yakın semtine uğramadığım amellere bir döneyim der. Allah da der ki kella, hayır hayır. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu kendisini sorumluluktan kurtarmak için, ölüm meleğinden kurtarmak için, azaptan ve sorgulamaktan kurtarmak için söylenmiş bir sözdür. Bunun hiçbir değeri yoktur. Bakın, bir Müslümanın kafirden farkını söyleyeyim. Müslüman şu kitabı sürekli okuduğu için bu ayete gelince anlar ki bu tevbeyi dünyada yapmalı. Müslüman tevbesini dünyada yapar. Ya Rabbi, iyi ameller işleyebilmek için bana imkan fırsat ver der. Allah da bu dünyada ona imkan verir, fırsat verir. O kazançlıdır ama kafir Kur'an'dan uzak bir hayat yaşadığı için, şu kitabı tanımadığı için, belki kafir bu ayeti ömründe hiç duymadan bir hayat yaşamıştır. Geberip giderken kafir bunu söyleyecek. Geçmiş olsun. Geberip giderken söylenmiş bu sözün Allah katında hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir değeri yoktur. Bakın, müminin kafirden farkını bir başka açıdan bir daha söyleyeyim. Kafir tüm hayatına pişman olacak, ölüp giderken, geberip giderken pişman olacak, cehennemi boyladığı gün pişman olacak, Sırat köprüsünden geçerken, patır patır cehenneme düşerken pişmanlık ortaya koyacak. Ama bir mümin yaşadığı hayata hiçbir zaman pişman olmayacak. Bir kafir cehenneme gittiğine pişman olacak ama bir mümin, yahu keşke şu cennete gitmeseydim, keşke dünyada Müslümanca bir hayat yaşamasaydım, keşke namaz kılmasaydım, oruç tutmasaydım diye bir Müslümanın hayatında zerre kadar bir pişmanlık olmayacak. Ama kafirin tüm hayatı pişmanlıkla dolu, geberip giderken pişman, Sırat'ın başında pişman, cehennemin içini boyladığı zaman pişman. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Ve o kişi öldükten sonra onların arkalarında kıyamet gününe kadar, dirilecekleri güne kadar kalacakları bir berzah vardır. Tutuklu olarak kalacakları bir kabir hayatı vardır. Bakın bu ayeti kerime, şu reenkarnasyon mu diyorlar, o inancın tamamen saçmalığını ortaya koyan bir ayeti kerimedir. Hani ne diyorlardı? Ölen bir kişinin ruhu yeni doğan bir çocukla dünyaya geri dönmektedir filan diyorlardı ya. Bakın Allah diyor ki hayır hayır, öyle değil. Ölen bir kişi kıyametin kopacağı güne kadar berzahta tutukludur. Onun geri dönmesi, dünyaya tekrar geri gelmesi mümkün değildir. Ondan sonra hemen sur üfürülüyor. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. Sur üfürüldüğü zaman فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Sura üfürüldüğü zaman insanların arasındaki nesep bağları bitmiştir. Tüm nesep bağları sona ermiştir. Ne demek o? Yani ne kadının kocasına, ne kocanın karısına, ne oğlun babasına, ne babanın oğula, ne İbrahim Aleyhisselam'ın babasına, ne Lut Aleyhisselam'ın hanımına, ne Nuh Aleyhisselam'ın oğluna, ne Muhammed Aleyhisselam'ın amcasına yapabileceği bir şey kalmamıştır. O gün, sura üfürüldüğü gün tüm nesep bağları bitmiştir. Ben peygamber karısıydım. Ben peygamber çocuğuydum. Ben peygamberin torunuydum. Ben peygamberin babasıydım. Ben falan zata intisaplıydım. Ben falan zata şu kadar hizmet etmiştim. Ben falan zatın tekkesinde bir çorba içmiştim. Ben falan zatın hizmetindeyim. Geçmiş olsun. Bakın Allah diyor ki, sura üfürüldüğü andan itibaren insanlar arasındaki tüm nesep bağları bitmiştir. Nesep bağları kopmuştur. O gün herkes yalnızdır. Krallar yalnız, melikler yalnız, kraliçeler yalnız, peygamberler yalnız. Kimsenin kimseye sağlayabileceği bir fayda yoktur. Kimsenin kimsenin hatırını sorması mümkün değil. Ya hanım bir derdin mi var? Efendi bir sıkıntın mı var? Oğlum bir derdin mi var? Arkadaş bir sıkıntın mı var? Bir yardıma ihtiyacın mı var diye kimse kimsenin haline hatırını bile soramayacak. Kimse kimsenin durumunu muhasebe edemeyecek. Kimse kimsenin yükünü yüklenmeye kalkışamayacak. Kimse kimseye şefaat etmeye kalkışmayacak. Kimseden fidye de kabul edilmeyecek. Dünyalar kadar malınız olsa bile hiçbir değer ifade etmeyecek, hiçbir anlam ifade etmeyecek. Çünkü o gün nesep bağları tümüyle bitmiştir. Bakın bu konuyu anlatan sevgili peygamberimizin bir hadisleri vardı. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ نَسَبُهُ. Kimin ameli yoksa, kimin ameli bozuksa nesebi onu kurtaramaz, nesebi onu öne geçiremez. Bakın ameli olmayan bir adamın nesebi asla ona zerre kadar bir fayda sağlamaz. Öyleyse hiç kimse nesebine güvenmesin. Yine bakın sevgili peygamberimiz bir başka hadislerinde buyururlar ki, ey Kureyş, canınızı Allah'tan satın almaya bakın. Canınızı Allah'tan kurtarmaya bakın. Yarın benim size sağlayabileceğim en küçük bir faydam olmayacak. Ey peygamberin halası Safiye, yakanı Allah'ın elinden kurtarmaya bak. Canını Allah'tan satın almaya bak. Yarın benim sana zerre kadar bir faydam dokunmaz. Ey kızım Fatıma, işteri nefseki minallahi la ugni anki minallahi şey'a. Yakanı Allah'ın elinden kurtarmaya bak ey Fatıma. Benim kızım bile olsam, babam bile olsam yarın sana karşı yapabileceğim hiçbir şeyim, hiçbir yardımım yoktur. Bakın sevgili peygamberimiz bu kadar hadisiyle bize bu gerçeği

kimsenin hayır kefesi günahlarına karşı ağır basmışsa ya da kimin ameli Allah katında değerli, ağır, ağırlıklı bulunmuşsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar kurtuldular, onlar felaha erdiler. Onlar dünyada da ukbada da umduklarına nail oldular. Onlar dünyada da ukbada da korktuklarından emin oldular. Ama وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin mizanı da hafif gelirse, ya terazinin hayır kefesi şer kefesine göre hafif gelirse, ya da kimin amelleri Allah katında değersiz, hafif, ağırlıksız bulunursa, yani değerlendirilmeye tabi tutulmaz bulunursa, فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ ف۪ي جَهَنَّمْ İşte onlar da bu dünyada kendilerini bozuk para gibi harcayanlardır. Kendilerini hüsrana mahkum edenlerdir. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Ve ebediyen onlar da cehennemde kalacaklar. Ya Rabbi sen bizi koru. Ne varmış o cehennemde? تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ O cehennemde ateş onların yüzlerini yalayacak. Allahu Ekber. Ateş onların yüzlerini yalayacak. وَهُمْ ف۪يهَا كَالِهُونَ Derileri, etleri bir anda yok olunca pişmiş kelle gibi dişleri sırıtı verecek. Allahu Ekber. Sanki düşünün bir iskelet, yani yüzün eti ve derisi sıyrılınca dişler sırıtır kalır ya, Allah korusun, işte cehennemde onlar o vaziyete gelecekler. Ya Rabbi sen bizi böyle bir akıbetten koru. Bakın Rabbimiz burada yarın olacak olayları sanki bugünden olmuş gibi bize anlatıyor. Niye? Bize rahmetinden dolayı, bize merhametinden dolayı. Kullarım sakın ha yanılıp şaşırıp da cehenneme gitmeyin. Ben bir tanenizin bile cehenneme gitmesini istemiyorum. Ben hepinizin cennete gitmenizi istiyorum diye. Bakın Rabbimiz burada yarın olacak olayları bugünden olmuş gibi bize rahmeti ve merhameti gereği anlatıverdi. Burada bir imana yönelik söyleyeyim. Bir de bilgiye yönelik söyleyeyim. Bakın Allah bize bu ayetleriyle ahiret gününün olaylarını anlatıyor. Biz gözle görmeden de öte kesin bir bilgiyle iman ediyoruz ki Allah'ın bu söyledikleri doğrudur. Kıyamet haktır, cennet haktır, cehennem haktır. Ben şu anda gördüklerimin yalan olduğunu söyleseler belki derim. Duydukların yanlış deseler belki derim. Kendimden şüphe ederim. Şu alemin varlığından şüphe ederim ama kıyamet konusunda, ahiret konusunda zerre kadar bir şüphem yoktur. Çünkü ben dünyayı kendi duyularımla algılayarak anladım ama ahireti Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle öğrendim. Allah ve peygamberle öğrenilen bilgi kişinin kendi duyularıyla, kendi tecrübeleriyle algılayarak öğrendiği bilgiden her zaman üstündür, her zaman kesindir. Bu bir iman meselesi. Biz müminler aynen yarın bu olayların gerçekleşeceğine iman ediyoruz. Bir de bilgi açısından söyleyeyim. Bakın Allah bize bu ayetleriyle çok muazzam bir bilgi sundu. Bizler yarın ölüm ötesi hayatta başımıza nelerin geleceğini %100 kesin bir bilgiyle biliyoruz ve inanıyoruz. Peki söyleyin Allah aşkına. Şu anda pozitif bilimi savunanlar, bilimin çözemeyeceği hiçbir şey kalmadı, artık bizim kitaba da peygambere de ihtiyacımız kalmadı diyenlere soralım bakalım ne biliyorlar bu konuda. Hadi bakalım ölüm sonrası hayatla alakalı bir tek cümle söyleyin. Ölen bir insanın ölüm sonrasının başına gelecekler konusunda sadece bir tek cümle söyleyin diyelim. Ne söyleyebilecekler? İşte doğuyor, ölüyor insan. Toprak olup gidiyor. Tıpkı bir böcek gibi, bir solucan gibi, bir yaprak gibi çürüyüp gidiyor onlara göre. Peki ne oldu? Nereye gitti bu insan? Bitti mi? İnsanın hayatı bitti mi? Hayır ya, yeni bir hayata intikal etti insan. Orada o yeni hayatı yaşayacak. Ya cennette ya da cehennemde, ama şu anda pozitif bilimlerden hiçbirisi ölüm sonrası hayatla alakalı bir tek cümle bile söyleyemiyor. Tüm dünya bir araya gelse Allah'ın bize

0: biz Müslümanlara sunduğu şu bilgilerin milyonda birine bile ulaşamazlar. Öyleyse yeryüzünün en alim insanları Müslümanlardır. Yeryüzünün en bilge insanları, en bilgin insanları Müslümanlardır. Bakın, cehennemliklere, ateşin içinde yanmakta olanlara Allah bir soru soruyor. Elem tekun ayati tutla aleykum. Ne işiniz var sizin bu cehennemde? Niye geldiniz bu cehenneme? Benim ayetlerim size okunmadı mı? Benim ayetlerim size duyurulmamış mıydı? Görsel ayetlerim size izlettirilmemiş miydi? İşte ay gibi, güneş gibi, yıldız gibi, balık gibi, böcek gibi, bulut gibi, yağmur gibi, rüzgar gibi, kar gibi, bunların hepsi birer Allah ayeti. Benim ayetlerim size izlettirilmemiş miydi? Ya da metlu ayetlerim, şu kitabın ayetleri size okunmamış mıydı, duyurulmamış mıydı? Ne işiniz var bu cehennemde? Bu kadar ayet sizi adam etmeye yetmedi de öyle mi geldiniz cehenneme? Bu kadar görsel ayetlerime gözlerinizi kapadınız, metlu ayetlerimize kulaklarınızı tıkadınız, öyle mi geldiniz? Niye geldiniz bu cehenneme? فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ Siz benim ayetlerimi yalanladınız değil mi? Benim ayetlerimi yalan saydınız değil mi? Görmezden geldiniz, duymazdan geldiniz. Sanki yeryüzüne Kur'an diye bir kitap gelmemiş gibi davrandınız değil mi? Sanki size Muhammed Aleyhisselam diye bir elçi göndermemiş sandınız, gönderilmemiş kabul ettiniz, böyle bir elçiyi gelmemiş saydınız. Öylece bu cehenneme geldiniz değil mi? Bakın Allah soruyor. Cevapları şöyle bakın cehennemliklerin. Kalu Rabbena. Diyorlar ki ey bizim Rabbimiz. Bakın dünyada Allah'ın adının anılmasına bile tahammülü olmayan insanlar. Bırakın kendileri Allah'ın adını anmayı. Yanlarında birilerinin Allah'ın adını zikretmesine bile tahammülü olmayan kafirler ne diyorlar? Ey bizim Rabbimiz. Bakın süt dökmüş kediye dönmüşler cehennemde. Ey bizim Rabbimiz diyorlar. Ey bizim dünyada bir türlü kıymetini bilemediğimiz Rabbimiz. Ey bizim dünyada bir türlü değerini anlayamadığımız Rabbimiz. Galebet aleyna şıkvetuna. Şakiliğimiz bize galip geldi. Eşkıyalığımız bize galip geldi de. Ve kunna kavmen dalin. Biz sapık bir toplum olduk. Bakın. Sa'id ve şakî, bunlar birbirinin zıttıdır. Mümin kafir demek gibi sa'id ve şakî. Sa'id müminler, cennetlikler, mutlular. Şakîler de bedbahtlar, kem talihliler. Bakın diyorlar ki ya Rabbi bizim şakîliğimiz, eşkıyalığımız galip geldi. Seninle savaşı yeğledik. Müslüman da olabilirdik, sa'id de olabilirdik. Bizi Müslüman olmaya da müsait yaratmıştın. Senin ayetlerini görmeye, senin ayetlerini işitmeye bize bir istidat vermiştin ama biz o istidatlarımızı öldürdük, seninle savaşı tercih ettik, sana karşı terörist olmayı tercih ettik. Böylece وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ Biz sapık bir toplum olduk. Ya da hainler kaderlerini suçluyorlar burada. Yani ne yapalım, talihimiz böyleymiş. Ne yapalım ya Rabbi, kaderimiz böyleymiş diye dünyada olduğu gibi tüm kötü eylemlerine kaderlerini adres gösterdikleri gibi bakın orada da aynı şeyi söylüyorlar. Ve bakın o cehennemliklerin sözlerini şöylece sürdürdüklerini anlatıyor Rabbimiz. Diyorlar ki Rabbena ey bizim Rabbimiz ahricna minha bizi şu cehennemden çıkar, şu ateşten çıkar ya da bizi dünyaya tekrar geri döndür ya Rabbi ne olur? Fe in udna eğer biz dönersek yani eski küfürlerimize, eski şirklerimize, eski şikakımıza tekrar dönersek ya da seninle yarıda bıraktığımız savaşımlarımıza tekrar dönersek fe inna zalimun o zaman biz gerçekten zalimleriz. Ya Rabbi ne olur dünya biz bir daha bizi geri çevir diyorlar. Allah ne diyor ya? Kalahsa'u fiha. Yıkılın oradan hainler. Yıkılın oradan. Sinin, küçülün, alçalın, alçaldıkça alçalın. Bana karşı dünyada müstekbir davranıyordunuz. Bana hayat hakkı tanımıyordunuz dünyada. Benim sistemime geçit vermiyordunuz. Bana dünyada hayat hakkı tanımıyordunuz. müstekbirce tavırlar takınıyordunuz, kibirliydiniz, benim ayetlerimi duymaya bile tahammülünüz yoktu. Alçalın alçaklar, küçülün alçaklar. Ve la tükellimun, benimle konuşmayın. Dünyada ben size irade vermiştim, ağızlarınız açıktı, çok konuştunuz, çok fırsat verdim. Bitti, bitti artık. Konuşma özelliğinizi alıyorum, iradelerinizi bitiriyorum, konuşma yetkilerinizi alıyorum. Ve la tükellimun, benimle konuşmayın hainler. Ya Rabbi, bizleri bu sözün muhatabı etme ne olur. Ne müthiş bir tehdit ya. Devam ediyor Allah'ın sözleri. İnnehu kâne ferîkum min ibâdî. Dünyada sizin aranızda benim bir kısım kullarım vardı. Yekûlûne, onlar şöyle diyorlardı. Rabbena âmennâ. Ya Rabbi, biz sana iman ettik. Ya Rabbi, biz senin kitabına iman ettik. Ya Rabbi, biz senin elçine iman ettik. Ya Rabbi, biz senin gönderdiğin hayat programına iman ettik. Fagfir lena, bize mağfiret et ya Rabbi. Biz samimiyetle sana kulluk etmek niyetindeyiz ama elimizde olmayan sebeplerle, gafletimiz, nefsimiz, şeytanlar sebebiyle bir kısım günahlarımız, falsolarımız olmuşsa ya Rabbi, onları görmeyi ver, dikkate almayı ver, üstünü örtüp örtbas ediver. Fagfir lena varhamna, bize merhamet ediver ya Rabbi. Ve ente hayrur rahimin, sen merhametlilerin en hayırlısısın diyen, ey kafirler, ey cehennemlikler, sizin aranızda böyle diyen benim mümin kullarım vardı. Fettehastumuhum sıhriyen, siz onlarla alay ediyordunuz. Bakın, Allah diyor ki cehennemliklere, sizin aranızda dünyada benim mümin kullarım vardı. Onların sizden bir farkı yoktu. Onlar da sizin gibi birer insandı. Onlar melek değildi. Onlar da günah işleme özelliğinde kullarımdı. Ama onlar şeytan gibi günahlarını savunmadılar. Adem aleyhisselam gibi günahlarından tevbe etmeyi bildiler. Düştükleri anda imdat ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, estağfirullah diye günahlarını kabullenmediler. Günahlarını savunma boyutuna gitmediler. Sizler ey kafirler, iblis gibi günahlarınızı savunma boyutuna gittiniz. Benim o mümin kullarımı alaya alıyordunuz, onlara tepeden bakıyordunuz. Sanki kendiniz çok üstün, onlar alçakmış gibi, onlar gariban, siz zenginmiş gibi benim o mümin kullarıma tepeden bakıyor, onları alaya alıyordunuz, maskaraya alıyordunuz da. Hatta ensevkum zikri, sizin onlara karşı bu alaylı tavırlarınız ve düşmanlıklarınız size benim zikrimi unutturdu. Yani Müslümanlara olan gazabınız, öfkeniz ve kininiz ey cehennemlikler dünyada size beni unutturdu, benim zikrimi unutturdu, benim kitabımı unutturdu, benim elçimi unutturdu, benim yeryüzüne gönderdiğim dinimi ve hayat programımı unutturdu. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, siz benim o mümin kullarıma gülüyordunuz, gülüp geçiyordunuz. Şu enayilere bakın, şu enayilere. Bunların ağzının tadı yok. Bunlar ağzının tadını bilmiyor. Karıdan kızdan istifade etmeyi bilmiyorlar. İçkiden şaraptan istifade etmeyi bilmiyorlar. Yani bunlar hayatı yaşamayı bilmiyorlar. Bir namaz tutturmuşlar, bir oruç tutturmuşlar. Allah diyorlar, estağfirullah diyorlar, af diyorlar, cennet diyorlar, cehennem diyorlar. Ya bunlar karın doyurmuyor ki. Bu geri zekalıların ağzının tadı yok diye siz dünyada benim Müslüman kullarıma gülüyordunuz. Bakın şu anda onlar da size gülüyorlar. Sizin patır patır cehenneme dökülüşünüze benim Müslüman kullarım şu anda gülüyorlar. İnşallah Allah bizi o konumda eylesin. Kafirlerin patır patır cehenneme dökülüşüne yarın biz de gülecekmişiz. Allah öyle buyuruyor. İnni cezeytuhumul yevme, işte ben bugün onları mükafatlandırdım. Bima saberu, sabırlarına karşılık. Yani o Müslüman kullarının Müslüman kalmaya sabırlarından ötürü Müslümanca bir hayat yaşamaya, sizden gelebilecek her tür işkencelere, her tür alaylara karşılık yine de Müslümanca kalabilmeye direnmelerinden, dayanmalarından ötürü, sabırlarından ötürü İşte ben bugün onları mükafatlandırdım. İşte bakın onlar şu anda cennete gidiyorlar ve sizin patır patır cehenneme dökülüşünüze de gülüyorlar. Ennehum humul faizun. İşte gerçekten benim o mümin kullarım faizundur. Kurtulanlardır, başarıya ulaşanlardır. Faizun. Bu sözü önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Ömer Efendimizin söylediğini demiştim. Kısaca bir daha özetleyeyim. Hazreti Ömer Efendimiz bir ömür boyu bütün savaşlara iştirak etti. Allah'tan şehitlik istedi ama bir türlü kendisine şehitlik nasip olmadı. Belki de uzun yıllar İslam devletini onun omuzlarına yükleyecekti. Allah da onun için genç yaşlarında ona şehadeti nasip etmedi. Yaşlanmıştı Ömer Efendimiz. Neredeyse şehitlikten de ümidini kesmeye başlamıştı. Halifeydi. Mescitte müminlerin önüne geçmiş namaz kıldırıyordu. Arkaya saklanan Mughire'nin kafir kölesi Lü'lü tarafından Ömer Efendimiz secdedeyken sırtına zehirli bir hançer saplanınca Ömer Efendimizin ağzından ilk çıkan cümle "Fuztu billah, başardım elhamdülillah, kurtuldum elhamdülillah, Allahu Ekber." Ya bizden birinin sırtına bir bıçak filan saplansa aman yandım deriz değil mi? Ama Ömer Efendimiz ne diyor bakın? "Fuztu billah, başardım elhamdülillah, kurtuldum elhamdülillah." Neyi başardı? Şehadeti başardı. Neredeyse ümit kesmeye başlamıştı. Son anda Allah ona şehadeti lütfetmişti. Peki Allah için söyleyin. Hazreti Ömer mi başarılı, onu şehit eden Lü'lü mü başarılı? Hangisi galip? Nereden baktığınıza bağlı. Eğer Kur'an ve sünnetin gözlüğüyle bakarsanız Ömer Efendimiz başarılı. Çünkü o cennete gitti. Lü'lü kaybetti. Niye? O cehenneme gitti. O dünyaya kazık çakacak değil de yarın öbürsü gün o da ölecek ama birisi cennete, birisi cehenneme gitti. O zaman şu soruyu sorayım. Şu anda Irak'ta, şu anda Afganistan'da, şu anda Çeçenistan'da, şu anda Filistin'de, dünyanın her bir bölgesinde öldürülen Müslümanlar mı başarılı, şehit olan Müslümanlar mı kazançlı, yoksa onları öldüren Amerikan askerleri mi başarılı? Hangi taraf galip? Nereden baktığınıza bağlı. Eğer Kur'an ve sünnetin gözlüğüyle bakacak olursanız, o Müslümanlar hep kazandılar, cennete gitti. Berikiler de yarın, ertesi gün geberecekler. Onlar cehenneme gidiyor. Bakın Ömer Efendimiz "Fuztu billah" demişti. Allah da burada diyor ki o müminler gerçekten başardılar, kazandılar. Yine Allah bir soru daha soruyor. "Kul kale kem lebistüm fil ardı adede sinin." Ey cehennemlikler söyleyin bakalım. Yeryüzünde seneler olarak ne kadar kaldınız? Kaç yıl kaldınız? Söyleyin bakalım. Yeryüzünde ne kadar eğleşip kaldınız? Ne kadar yaşadınız? Allah'ın bu sorusuna karşılık bakın cehennemde yanmakta olan kafirler ve zalimler diyecekler ki "Kalu lebithna yevmen ev ba'za yevmin." Ya Rabbi biz dünyada bir gün ya da bir günden biraz daha az kaldık. Feselil adin, istersen ya Rabbi sayı saymasını bilenlere bir sor derler. Biz bu dünyada bir gün ya da bir günden biraz daha az kaldık. Peki onların bu cevabına Allah ne buyuruyor? Kale in lebistum illa qalila lev ennekum kuntum ta'lemun. Hayır hayır, siz bilemediniz. Keşke bir bilseydiniz. Keşke bir bilebilseydiniz. Siz dünyada daha az kaldınız. Yani bir gün değil, bir günün yarısı kadar filan da değil. Belki göz açıp yumacak kadar kısa bir süre siz dünyada kaldınız. Söyleyin Allah aşkına, bin yıl değil, milyar yıl değil, trilyarlarca yıl değil, sonsuza dek sürecek olan bir ahiret hayatının yanında dünya ne kadar ki göz açıp yumacak kadar kısa bir süre. Hepsi bu. Sevgili Peygamberimiz ahiretle dünyayı mukayese ederken bakın şöyle buyuruyor. Sizden biriniz parmağınızı bir denizin suyuna batırsa çıkardığı zaman o denizin suyunun yanında parmağındaki ıslaklık ne kadarsa ahiretin yanında işte dünya da o kadardır. Göz açıp yumacak kadar kısa bir süre. O zaman şu soruyu sormak gerekmez mi? Allah için söyleyin. Göz açıp yumacak kadar kısa bir dünya hayatı için mi ahireti tepiyorsunuz? Kısacık bir dünya zevki için mi cenneti sattınız, satıyorsunuz? Yani Müslümanca bir hayat yaşamayanlara, Kur'an'dan sünnetten uzak bir hayat yaşayanlara bu soruyu sormak zorundayız değil mi? Söyleyin Allah aşkına, kısacık bir dünya hayatı için mi ahireti tepiyorsunuz? Kısacık bir dünyanın geçimini sağlayamadınız. Yani kısacık bir dünyanın rızkını sağlayamadınız da onun için mi haramlara gidiyorsunuz? Onun için mi faize gidiyorsunuz? Kısacık bir dünya zevki için mi ahireti satıyorsunuz? Allah için onu herkes bir daha düşünsün. Hani sevgili peygamberimiz bir hadislerinde öyle diyorlardı. Sizden biriniz bir yolculuğa çıkarsınız. Dinlenmek üzere bir ağaç altını seçersiniz. İşte 5-10 dakika dinlenip yürüyeceksiniz. Teriniz kuruyuncaya kadar. Ne yaparsınız? O ağacın altına han hamam filan yaptırır mısınız? Ev bar filan yaptırır mısınız? Ya ne gerek var? Çünkü 5-10 dakika dinlenip yolunuza devam edeceksiniz. En fazla ağacın altında sert çakıllar varsa oturduğunuz zaman ya da dikenler filan varsa şöyle ayağınızla bir şeylerle süpürür. 5-10 dakika oturup yolunuza devam edeceksiniz. Peki dünyada ondan daha mı fazla kalacaksınız ki? Dünya meşguliyeti size ahireti unutturuyor ey Müslümanlar. Buna dikkat edin. Dünya pazarı size ahireti unutturmasın. İşte bakın Allah diyor ki hayır hayır siz orada daha az kaldınız. Sonra bakın bir soru daha geliyor. Efe hasibtüm öyle mi hesap ettiniz? Öyle mi zannettiniz? Ennema halaknakum abesen benim sizi boş yere laf olsun diye, eğlence olsun diye yarattığımı mı zannettiniz? Ve ennekum ileyna la turcaun bize dönmeyeceksiniz öyle mi? Öyle mi hesap ediyorsunuz? Yani bu dünyada tesadüfen oluştunuz. Gökler tesadüfen var oldu. Yeryüzü tesadüfen var oldu. Siz insanlar da tesadüfen var oldunuz. İşte belli bir süre tesadüfen yaşadıktan sonra ölüp gideceksiniz. Bir böcek gibi, bir solucan gibi çürüyüp gideceksiniz. Sümen altı edileceksiniz. Hesap kitap görmeyeceksiniz. Yaşadığınız bu hayatın muhasebesini görmeyeceksiniz öyle mi? Öyle mi zannediyorsunuz? Bakın Allah küfrün mantığını anlatıyor. Şirkin mantığını anlatıyor. Bir kafir, bir müşrik dünyayı böyle amatsız bir yer olarak değerlendirir. Amatsız, hiçbir gayesi yok. Sanki Allah yalnızlıktan bıkmış, usanmış, haşa. Ya biraz gökyüzü yaratsam, biraz ay, güneş falan yaratsam, biraz insan, biraz erkek, kadın yaratsam, biraz dağ, deniz yaratsam da onlarla biraz oyalansam, şöyle yalnızlığımı gidersem demiş haşa haşa, eğlence olsun diye, laf olsun diye gökler yer var olmuş, yeryüzü var olmuş, insanlar var olmuş. Bu kafirin mantığıdır. Müşriğin mantığıdır. Böyle düşünmek zorunda çünkü hesabını ödeyemeyeceği bir hayat yaşayan kişi ahireti reddetmek zorunda, dirilişi reddetmek zorunda. İşte bakın bu Allah'a karşı işlenmiş en büyük bir suizandır. Bundan sonraki ayeti kerimesinde zaten Rabbimiz onu bakın şöylece ortaya koyuyor. فَتَعَالَ اللّٰهُ Hayır hayır Allah yücedir. Yani Allah sizi eğlence olsun diye, zevk olsun diye, dalga geçmek için, biraz yalnızlığını gidermek için filan yaratmış değil, boş yere yaratmış değil. Allah boş işle iştigal etmez. Allah batıllarla iştigal etmez. Allah bundan çok yücedir. El-Melik, Allah meliktir. Allah maliktir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Allah meliktir. Göklerde ve yerde bir karış yer yok ki Allah'tan başkalarına izafe edilebilsin. Burası Allah'tan başkalarının denilebilsin. Allah meliktir. El-Hak, Allah haktır. Allah kendisi hak olduğu gibi gönderdiği kitabı da haktır. Gönderdiği elçileri de haktır. Gönderdiği din de haktır. Ölüm haktır, hayat haktır. Ölüm sonrası diriliş haktır. Terazi mizan haktır. Haşır neşir haktır. Sırat haktır, cennet haktır, cehennem haktır. Bunların hiçbirisi batıl değildir. Kafirler yanlış düşünüyorlar. Laf olsun diye, eğlence olsun diye, dalga olsun diye Allah yaratmadı. Bunların hepsi haktır ve gerçektir. La ilahe illa huve, o Allah'tan başka ilah da yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenilecek varlık yoktur. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. Allah'tan başka gözü kapalı arzuları yerine getirilecek, yasaları uygulanacak varlık yoktur. Rabbul Arşil Kerim, o Allah kerim olan arşın da Rabbıdır. Allah arşın Rabbıdır. Nereden bilelim biz arşı? Bakın bunu şöylece inşallah demeye çalışayım. Sanki Allah bu ayetiyle diyor ki ey kullarım, sizden çok daha büyük, sizi bırakın, sizin dünyanızdan trilyarlarca kere daha büyük olan arşı yarattım ben, ama arşım için ben velakat kerramna sözünü söylemedim. Ben arşı çok üstün kıldım demedim. Sizden değil, dünyanızdan milyarlarca kere daha büyük olan arşım için bile ben onu üstün kıldım demedim. Velakat kerramna sözünü ben insanoğlu için söyledim. Ben insanı mükerrem kıldım. Ben insanı şerefli kıldım. Ben insanı mükerrem bir varlık olarak üstün bir konuma getirdim dedim. Arşım için bile söylemediğim bir övgüyü, bir şerefi ben size izafe ettim. Bütün varlıkları sizin emrinize amade kıldım. Göklerin, yerin, dağların yüklenmediği emaneti size yükledim. Sizi yeryüzünün, kainatın en şerefli varlığı yaptım. Sizi yeryüzünün süsü ve ziyneti yaptım. Sizi üstün bir konuma getirdim. Siz de kalkıp bana kulluğa yanaşmıyorsunuz. Benim dinimle ilgilenmiyorsunuz. Benim kitabımla ilgilenmiyorsunuz. Bu nedir böyle? Kendi şerefinize leke sürüyorsunuz. Kendi onurunuza ihanet ediyorsunuz diyor Rabbimiz. Sonra bakın buyurdu ki وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ, kim Allah'la beraber dua ederse, اِلَٰهَنْ اَخَرَ, başka bir ilaha dua ederse, kim ki Allah'la birlikte başka bir ilaha dua ederse, ne demek o? Bunaldığı, daraldığı zaman yetiş ya Rab, imdat ya Rab demekle birlikte yetiş ey falan, ey filan diye Allah dışında bir varlığı yardıma çağırırsa, Allah dışında bir varlıktan yardım talep ederse, sadece Allah'tan yardım talep etmesi gerekirken, yetiş ya Rab, imdat ya Rab demesi gerekirken, yetiş ey falan, ey filan diye birilerini yardıma çağırmaya kalkarsa, birilerinden de yardım istemeye, yani onlara dua etmeye, onları imdata çağırmaya kalkışırsa, la burhane lehu bihi, bu konuda hiçbir delili olmadığı halde, var mı böyle bir delil? Yani Adem aleyhisselamdan şu ana kadar gönderdiği kitaplarının herhangi birisinde Allah şöyle bir ayet indirdiyse tamam, böyle de dua edebiliriz. Ey kullarım, bana dua etmekle birlikte, bunaldığınız daraldığınız zaman beni yardıma çağırmakla birlikte falanları filanları da yardıma çağırabilirsiniz. Çünkü ben onlara da yetki verdim. Onlar da benim ortaklarımdır diye bir ayet indirmişse Allah, tamam böyle bir şey yapabilirsiniz diyor. Bakın diyor ki la burhane lehu bihi, bu konuda hiçbir delili, hiçbir mesnedi, hiçbir burhanı olmadığı halde eğer bir kişi Allah'la birlikte başka ilahlara dua eder, başkalarına kulluk eder, başkalarını yardıma çağırırsa fe innema hisabuhu inde rabbih, onun hesabı Rabbinin katındadır. Onun hesabını ben göreceğim diyor Allah. Bakın bu durum Allah'ı öylesine gazaplandırıyor ki, onu bana bırakın, onun hesabını ben göreceğim, onun defterini ben düreceğim dedikten sonra innehu la yuflihul kafirun, böyle kafirler asla iflah olmazlar, böyle kafirler asla başarıya ulaşamazlar. Demek ki bu amel bir küfürmüş. Allah'tan başkalarına ibadet, Allah'tan başkalarına dua, Allah'tan başkalarını yardıma çağırma küfürmüş. Ve bakın Rabbimiz son derece bu davranışa gazaplanmış ve diyor ki innehu la yuflihul kafirun, Böyle kafirler asla iflah olmazlar. Dünyada umduklarına ulaşmazlar. Ahirette umduklarına ulaşamazlar. Korktuklarından da emin olamazlar. Zaten surenin başında "Kad eflehal mu'minun" diye söze başlamıştı Rabbimiz. Muhakkak ki müminler başardı, müminler kurtuldu, müminler dünyada aziz ve şerefli bir hayata, öbür tarafta da cennete gittiler. Ama müminlerin dışında herkes kaybetti demişti ya, işte bakın burada da diyor ki "İnnehu la yuflihul kafirun", kafirler asla iflah olmazlar, kafirler asla başarıya ulaşamazlar. Son bir ayeti var. O ayetiyle de Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında hepimize şöylece dua etmemizi öğütlüyor. Biz inşallah böylece Rabbimize dua edelim. وَقُلْ رَبِّ De ki ey peygamberim, de ki ey peygamber yolunun yolcusu Müslüman, de ki رَبِّ اغْفِرْ Ya Rabbi bana mağfiret et. Ya Rabbi kusurlarımı örtüver. Falsolarımı görmeyiver. Ya Rabbi ben gücüm nispetinde samimiyetle sana kulluk etmek istiyorum ama irademin dışında elimde olmayan sebeplerle ya gafletimden ya nefsimden ya da şeytanlardan kaynaklanan bir kısım günahlar işlemişsem, sana layık olmayan bir kısım davranışlar sergilemişsem, sen onların üstünü örtüver, görmezden geliver, kale almayver, dikkate almayver ya Rabbi. Verham, bir de merhamet et ya Rabbi. Gerçekten Allah kullarına karşı son derece merhametlidir. Ama biz kulluk yapma yolunda olduğumuz sürece Allah bize karşı merhametlidir. Eğer biz gücümüz nispetinde Allah'a kulluk etmeye çalışır ama bir kısım kusurlar işlersek, yine de Rabbimiz bize karşı merhametlidir. Ve ente hayrur rahimin, ve ya Rabbi sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Allah bizi bizden daha çok seven, bize bizden daha çok merhamet eden, bizim hayrımızı şerrimizi bizden daha çok düşünen, bizim menfaatimizi zararımızı bizden daha çok düşünen, biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu onun eline verdiğimiz sürece, onun çektiği yere gitme çabası içine girdiğimiz sürece, ona kulluğa yöneldiğimiz sürece inşallah Rabbim ufak tefek kusurlarımızı görmesin, bağışlayıversin, örtüp örtbas ediversin, samimi kulluklarımızı inşallah kabul etsin, bizi daha güzel kulluklar işlemeye muvaffak kılsın. Elhamdülillah bu hafta Müminin suresi de bitti. Nur suresi ile buluşmak üzere. O sure de gerçekten bize çok şerefli bilgiler aktaracak. Yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha güzel bize şerefli bilgiler aktaracak. İnşallah Nur suresi ile buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
1: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
5: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
11: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
15: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Reklamları dinlediniz.
17: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 6357 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram Sinangil un 129.95, 2 litre Cooker çelik termos 799.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0

0: 0519-15-65.
1: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212-323-6404 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212-654-4314 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535-501-60-16.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545-812-76-87.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533-190-44-54.

0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا دندوکچه.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada Dünya Döndükçe programıyla ve Ahmet Var hocamla yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız. İnşallah istifade edeceğimiz bir sohbet olacağına inanıyorum. Ahmet hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar.
6: Allah razı olsun. Şöyle hızlı bir de giriş yapalım. Malum Körfez yine böyle ısınmaya başladı. Yani artık bu kısır döngüye döndü. Aslında iki tarafta sanki böyle, yani biz Amerika Trump falan diyorduk ama galiba şimdi iki tarafta İran'da böyle birbirleriyle bayağı bildiğiniz, hatta birbirleriyle değil bütün dünyayla da böyle biraz böyle işin sanki böyle gırgındalar gibi geliyor. Çünkü böyle bir uzlaştılar falan diyoruz. Bir arada da piyasalarda bir duruluyor. Ondan sonra Trump böyle dengesiz bir açıklama yapıyor. Ardından İran daha dengesiz bir açıklama yapıyor falan derken böyle bir kızışıyor. Bir sıcak çatışmaya da dönüyor. Ondan sonra tekrar böyle bir şeyler oluyor. Bu hocam bayağı bir süreden böyle sanki bir rutin haline geldi hocam. Nasıl değerlendiriyorsunuz tekrar sıcak hale almasını Körfez'in hocam?
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Evet, dediğin gibi böyle ortalığın karışık gitmesi piyasaların da bir türlü istikrar kazanmamasına sebep oluyor. O yüzden insanların bu altın yatırımları da iyice değer kaybetti. Yani bir espriyle başlayalım. Milletin altınları bir türlü yükselmiyor. Evet. Neyse, işin o tarafı başka. Şimdi bu son hadiseler, yani biz daha önceki programlarımızda konuşmuştuk hatırlarsanız. Bu

0: İran ile Amerika arasında elektronik ortamda imzalanan anlaşma bir prensip anlaşmasıydı. Yani meselelerin çözümü anlaşması değil. Meselelerin çözümüyle ilgili riayet edilecek prensiplerin belirlenmesi anlaşmasıydı. Fakat burada şimdi asıl meseleler, yani çözülmesi gereken meseleler ikinci aşamaya bırakılmıştı. Şimdi ikinci aşama başlamadan önce taraflar birbirine baskın çıkmak için ellerindeki araçları kullanmaya çalışıyor. Şimdi burada şu an ikinci aşamayla ilgili olarak önümüze çıkan en önemli mesele Hürmüz Boğazı. İran'ın nükleer silah yapmaması. O konuda zaten isteneni verdi. İran'ın elindeki balistik füzelere karışmama konusu. O da büyük ölçüde çözüm aşamasına gelmişti. Ama Hürmüz Boğazı konusunda İran farklı düşünüyor. Amerika ve bölge ülkeleri, sadece Amerika değil.
1: Tabii.
0: Yani Amerika ve bölge ülkeleri farklı düşünüyor. Neden? Çünkü İran bu elindeki kartın, yani Hürmüz Boğazı kartının çok işe yaradığını gördü. Tecrübe etti bilfiil orada savaşla birlikte. Tecrübe etti. Şimdi bu tecrübesini değerlendirmek istiyor. Ve Amerika'nın ve Siyonist işgal rejiminin de içinde bulunduğu sıkıntıları da görüyor. Yani nasıl görüyor? İşte mesela Amerika'da bir taraftan seçim yaklaşıyor. Trump zor durumda. Demokratlar Trump'ı sıkıştırmak istiyor. Seçimlerde ona baskın çıkmak ve onun için savaşta hiçbir şey elde edemediğini, Amerika'nın sırtına bir sürü yük yüklediğini onu eleştirmek istiyorlar. Ondan dolayı burada Trump'ın sıkışık durumda olduğunu görüyor İran. Sonra bu savaş ikinci savaştı. Birinci savaş değildi. Nasıl ikinci savaştı? Siyonist işgal rejimi Gazze'de bir soykırım savaşı yaptı. Bu savaşı Siyonist işgal rejimi tek başına yapmadı.
1: Tabii.
0: Amerika ile birlikte yaptı ve hatta savaşın en ağır yükünü Amerika üstlendi. Ve 2 yıldan fazla, yani yaklaşık 2 yıl diyelim, yani 2 yıldan biraz fazla süren bu savaşta Amerika Siyonist işgal rejiminin bütün teçhizatını, askeri teçhizatını verdi. Maddi olarak yardım etti. Savaşta çalışamayanların sigortalarını verdi, maaşlarını verdi, bir sürü destek verdi. Ve şimdi düşünün, şu an Amerika ilk kez depolarındaki füzelerin azalmasıyla ilgili toplantı yapıyor. Yani şimdiye kadar Amerika hiç bu konudaki zaafını açığa çıkarmış mıydı?
1: Yok.
0: Depolarında füzeler tükeniyor diye toplantı yaptığından söz etmiş miydi? Ama bugün Amerika bizzat kendisi bulmuş. Yani Amerika'nın askeri mekanizması, yani depolardaki füzelerin azalmasından dolayı, yani gittikçe riske girmesinden dolayı toplantı yapıyor. Öbür taraftan Demokrat Parti'nin senatörleri Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin azaltılmasıyla ilgili teklifte bulunuyorlar ve kabul ediliyor. Başka önemli gelişmeler de var. Yani işte bu durum karşısında İran görüyor ki Amerika burada zorda, sıkıntılı. Ve bakıyor ki elindeki bu Hürmüz kartını da şimdi çıkarırsa, elinden çıkarırsa bu şeyle, yani bu müzakereyle, bu pazarlıkla elinde tutmayı başaramazsa artık bir daha geri dönmeyecek. Bir daha ilelebet İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde herhangi bir söz hakkı olmayacak. Yani belki ileride savaşlarla olur gene de. Yani o da İran'ın ağır mal olur. Şu anda böyle bir ortamda bu Hürmüz kartını elinde tutmak için sıkıştırıyor. Ama bu sadece Amerika'yı ilgilendirmiyor, böyle bir konu. Bütün Körfez ülkelerini, Arap Yarımadası'ndaki işte Suudi Arabistan'ı vesaireyi hepsini ilgilendiriyor. Ve bu durum karşısında Amerika'yı sıkıştırıyorlar. Yani sakın İran'ın bu konuda istediklerini verme diyorlar. Yani biz şimdi olayın arka planını buradan görmüyoruz da tahmin ediyoruz. Yani tahminimize göre konuşuyoruz burada. Ama bu tahminlerimizin biraz vakayla örtüştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü bu ülkelerin ürettiği petrolün %20'si, yani dünyanın petrolünün %20'si oradan geçiyor. Bu ülkelerin ürettiği petrolün de %50'den fazlası oradan geçiyor.
1: Evet.
0: Yani böyle bir durumda Hürmüz Boğazı'nın İran'ın hesabına terk edilmesini istemiyorlar. Çünkü yarın bir gün kapattım veyahut da işte gemilerin geçiş ücretini artırdım derse ne yapacak? Onun için onda Amerika'nın ısrarlı olmasını istiyorlar. Bu durum karşısında İran ne yapıyor? Biliyor tabii ki bu arka plandaki pazarlığı. O zaman Amerika'nın buralarda, bu ülkelerde, işte Kuveyt'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da, şurada burada üstleri var. Biz Amerika'nın buralardaki üstlerini vururuz. Hatta Amerika'nın üstlerini vurmakla yetinmeyiz. İcabında bu ülkelerin altyapısında vururuz diyor. Böyle tehditte bulunuyor. Bir taraftan Amerika'da tehdit ediyor. Diyor ki şimdi askeri hedefleri vuruyoruz ama yarın elektrik santrallerinizi de vururuz. Böyle tehdit ediyor. Elektrik santrallerini vurduk mu perişan olursunuz. Bir daha ayağa kalkamazsınız diyor. Böyle bu Hürmüz düğümü burada sıkıntının devam etmesine sebep oluyor. Yani şu an gördüğümüz kadarıyla İran bu kartı elinden çıkarmak istemiyor. Amerika ve bölge ülkeleri de bu kartı İran'a teslim etmek istemiyor. Ondan dolayı kriz devam ediyor. Bu arada Amerika ne yapmak istiyor? Amerika bakıyor ki kendisi zaten Siyonist işgal rejimiyle bu Gazze soykırım savaşında bir sürü teçhizat kaybetmiş, maddi açıdan zorlanmış. Amerika da öyle zannedildiği kadar da çok güçlü bir ülke değil yani. Biraz abartıyoruz Amerika'yı. Yani evet, bugün dünyaya hükmediyor ama dünyaya hükmedebilmesinin sebebi yalakalarının çok olması. Eğer ki bu kadar çok yalakası olmasaydı Amerika kolay kolay dünyaya hükmedemezdi. Ama zayıfladığını da dünya görüyor artık. Onun için Amerika bu olayda Körfez ülkelerini de savaşa çekmek istiyor. Yani olayın başlangıcında çekmek istedi, başaramadı. Ama şimdi bakın diyor, Hürmüz konusunda beni zorluyorsunuz. Eğer kendinize güveniyorsanız gelin siz de savaşın, o işin içerisine girin. Öbür taraftan İran tehdit ediyor. Bakın işte İran tehdidini ortadan kaldırmak istiyorsanız gelin siz de savaşın. Yani şu anda Amerika elinde bir de bunu değerlendirmeye çalışıyor. Yani Amerika'nın elindeki avantaj da bu. Yani bu Körfez ülkeleri açısından oluşan riski bir faydaya dönüştürmeye çalışıyor. Nasıl bir faydaya? Siz de gelin bil fiil bu işin içerisinde gelin, yani bu ateşin içerisinde siz de gelin, bu yükü birlikte paylaşalım diyor. Ya da anlaşacaksak da işin maddi külfetini siz karşılayacaksınız, benim üzerime bir şey yüklemeyeceksiniz. Buna karşılık işte İran'da mesela bu ülkeleri sıkıştırmak için saldırı düzenleyince bu da Amerika'nın bu planına hizmet ediyor. Bir taraftan İran elinde başka kart, başka bir seçenek olmadığı için, yani mesela gidip de Washington'daki bir askeri üssünü vurma imkanı yok. İran'ın veyahut da başka bir yerdeki askeri mekanizmasını vurma imkanı yok. Mecburen kendi çevresindeki ülkeleri hedef alma ihtiyacı duyuyor. Amerika ile işbirliği içerisinde falan bahanesiyle. Çünkü savaş İran'ın sahasında vuku buluyor. Ondan dolayı İran burada işte bölgedeki ülkeleri hedef alırken bir yandan da bu ülkeleri ateşin içine çekme planı konusunda Amerika'nın işine yarayacak bir iş yapmış oluyor. Ama İran bunun da farkındadır muhakkak. Başka bir seçenek yok önünde. Yani olsa olsa bu şekilde Amerika'yı sıkıştırabileceğini düşünüyor. Fakat bölge ülkeleri eğer ateşin içine çekilirse bu o zaman çok daha tehlikeli bir boyuta ulaşabilir. Ama şimdilik bölge ülkeleri gene de tahmin ediyoruz şimdilik yani savaşta fiili olarak yer almayı tercih etmeyecektir. Bunun Irak'ta tecrübesini yaşadılar. Bir daha aynı sütten içmek istemeyecekler. Yani mecburen deniyor ya işte sütten ağzın yanına yoğurt döküleyerek içerim diye. Yani bu önlerinde yoğurt bile olsa dikkat ediyorlar. Mecburen dikkat ediyorlar çünkü Irak'ta ağızları yandı. Ondan dolayı şimdi bu ülkeleri savaşa çekme planı Amerika'nın belki zor gidiyor ama İran'ın bu ülkelere saldırması da Amerika'nın bu planına hizmet ediyor. Fakat İran'ın elinde de başka bir seçenek olmadığı için o da bu ülkeleri saldırıyor. Öbür taraftan işte Amerika'da İran sivil hedeflerine vurma tehdidinde bulunuyor. Böyle bir şey olursa o da İran'ı zorlayacaktır. Yani burada bir düğümlenme var. Yani Boğaz'da düğümlenmiş yedikleri bir şey. Ne aşağı gidiyor ne yukarı.
1: Eyvallah. Dediğiniz gibi hocam bu iki tarafta şu an hem bunu, bu durumu, yani bu kaosu, bu kısır döngüye dönüşmüş hali artık lehlerini de belki kullanmaya çalışıyorlar. Amerika'nın da Körfez ülkelerini işin içine katması, ki yani adam şunu diyecek doğal olarak ki madem işin içine ben gireceğim, onca trilyon dolar aşan paraları benden niye aldın? Bir, ikincisi o İran ilk saldırılarında gördük ki mesela Körfez ülkeleri Irak gibi değil. Irak şu ya da bu şekilde tahammül etti, dağıldı, parçaladı. İran şunu çok iyi biliyor ki bir hafta içerisinde Körfez'de bir tane yaşanabilir bir ülke. Çünkü biz ülke diyoruz da yani bir bayrakları falan oldu. Bu normalde şehir gibi yerler buralar. Yani ve çok kolay tarih bulacak yerler. Çünkü pek çoğu doğal bir ülkenin gelişimi sürecinde değil. Kısa sürecinde işte deniz doldurulmuş, şöyle yapılmış, böyle yapılmış. Yani sünni şehirler diyebileceğimiz şeylerden bahsediyoruz. Yapılardan bahsediyoruz, oluşumlardan bahsediyoruz. Katar'da biliyorsunuz İran'ın saldırısından sonra otellerde bir anda rezervasyonlar bitti. Efendime söyleyeyim orada büyük çok uluslu şirketler merkezlerini çektiler. Şöyle oldu, böyle oldu falan. Ama bir hafta 10 gün içerisinde bu darbeyi alan bir ülke daha fazla risk edip de tamam kardeşim ben de savaşın bir parçası olacağım demeyi ne kadar göze alabilir? Haydi bir şey. Ama şu bir gerçek. Burada aslında sizin de dediğiniz gibi İran aslında bu şeyi keşfetti. Baktı ki nükleerden çok daha etkili bir silah var aslında elinde ve bunu tecrübe de etti. Hürmüz. Şu anda kullanabilecek kadar bunu kullanacak. Amerika'da mümkün olduğu kadar bunu kullandırmayıp o bölgede nasıl bir üstünlük sağlaması gerektiğine de inanıyor. Çünkü güzel bir şey söylediniz hocam. Yani Amerika bir defa, İran daha doğrusu tüm dünyada bu Amerika efsanesini, yenilmez güç, dünyanın tanrısı efsanesini bir defa bir yıktı. Hani ne dersek diyelim, hakkaniyetli olalım. Bundan sonra Amerika'nın toparlanması, bu gücüne tekrar kavuşması için bir şeyler yapması lazım. Burada göreceğiz. Efendim ikinci konumuz bu haftaki malum bizim olmazsa olmaz konu başlığımız Gazze. Yani Gazze'de artık sürekli devam eden bir zulüm, katliamlar, oradaki ihlaller halihazırda devam ediyor. Yani sözüm ona bir ateşkes olduğu söyleniyor tüm dünyaya karşı. Belki bu dünyada bilmeyenleri biraz daha içine ferahlatıyor. Ya iyi tamam orada savaş bitmiş demek ki, yani insanlar toparlanıyor falan diye düşünüyorlarsa da biz biliyoruz ki orada savaş bitmemiş. Sözde bir ateşkes var ve orada zulüm devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince her hafta bölgedeki durumu, gelişmeleri Ahmet Hocam sizlere aktarıyor. Hocam nedir oradaki son durumlar? Gazze'de ihlaller, katliamlar devam ediyor.
0: Şimdi bir yandan Kahire'de görüşmeler yapılıyor. İşte Hamas heyeti Kahire'ye gitti. Orada ikinci aşamaya geçilmesiyle ilgili görüşmeler yaptı. Ve yine bu görüşmelerin hemen ardından Gazze'deki hükümet, yani o Gazze'de oluşturulmuş bir Hamas hükümeti olarak bildiğim bir hükümet var. Bu istifa ettiğini söyledi. Yani biz bu teknokrat hükümetin gelip de burada görevi devralması için ne gerekiyorsa yaptık. Artık bundan sonra bizden kaynaklanan bir engel söz konusu yok mesajı verdi bir bakıma. Fakat henüz teknokrat hükümet oluşmuş değil. Ve oluşsa bile yani şöyle, yani bir tayin yapıldı. İşte isim belirleme oldu. Ama ortada bir hükümet yok.
1: Yani. İsmi kim belirliyor bu arada hocam?
0: Onu Gazze Barış Kurulu'yla anlaşmalı olarak.
1: Eyvallah.
0: Karşılıklı. Ama genellikle Filistinlilerden oluşan bir kurul. Yani bir hükümet komisyonu. Fakat bunlar da kendi işlerinde ihtilaflı. Diyorlar ki yani biz orada gidip de İsrail'in de belediyesi gibi çalışmak istemiyoruz. Gazze'de İsrail belediyesi gibi bir hükümet oluşturmak istemiyoruz. Veyahut da işte İsrail'in bir valiliği gibi çalışmak istemiyoruz. Biz burada Filistin halkını temsil edecek hükümet konumunda olmak istiyoruz. İsrail de bunu sağlamak istemiyor. Halbuki anlaşma bunu gerektiriyor. Yani anlaşmaya göre İsrail hükümete karışmayacak. Hükümet teknokrat hükümeti olacak. Niçin teknokrat? Yani siyasi bir yönü olmayacak. Hiçbir siyasi hareketi temsil etmeyecek. Sadece oradaki Filistin halkının çıkarlarına göre hareket edecek. Ama Siyonist İşgal rejiminin çıkarlarını gözetecek diye bir kural yok. Fakat Siyonist işgal rejimi bir yandan işte bu konuda baskı yapıyor. O yüzden tam bir ittifak sağlanamadı bu hükümetin devredilmesiyle ilgili olarak. Tabii bu arada Siyonist işgal rejimi de saldırılarını devam ettiriyor. Ve özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde birkaç kişinin birden öldürüldüğü saldırılar oldu. Yani önceden belli hedeflere yönelik müstakil saldırılar oluyordu. Gündelik gene 1-2 kişi, 3 kişi katlediliyordu ama bu hafta içerisinde 3-4 yerde böyle topluca 5-6 kişinin birden öldürüldüğü saldırılar oldu. Bir tanesi mesela Cibaliya mülteci kampının polis karakoluna yönelik bir saldırı oldu. Orada polis karakolunun müdürü de öldürüldü. Bu saldırıda 7 kişi birden öldürüldü mesela. Bir tanesi Refah'ta bir eve insansız hava aracı vasıtasıyla gerçekleştirildi. Ev yani sivil insanların yaşadığı ve orada bir aile yarı yarıya yok edildi. Anne baba ile bir tane de kız çocukları. Kız çocukları da zannediyorum 6 yaşındaydı. Anne baba da 30-35 yaşlarında o civarda. Bu şekilde bir aileyi yok ettiler mesela. Fakat işte burada Siyonist işgal rejiminin bu saldırılar karşısında gene doğru düzgün bir girişim olmadı Siyonist işgal rejimine baskı konusunda. Bir yandan da bölgedeki insani yardım engelleri devam ediyor. İnsani yardıma gene kota konuluyor. Ciddi şekilde bir engel söz konusu. Ve bizim daha önce gündeme getirdiğimiz bir husus vardı ve bunu şu an uygulamalı olarak görüyoruz. Nasıl? Mesela işgal rejiminin buradan insanları tehcir etme politikası, yani zorla çıkarma politikasında başvuracağı yöntemlerden bir tanesi, oradan bazı sebeplerle çıkan kişilerin geri dönmelerini engellemek olacaktır şeklinde bir tespitte bulunmuştuk. Ve işte geçtiğimiz günlerde Gazze İnsan Hakları Merkezi bir rapor yayınladı ve dedi ki, mesela daha önce tedavi için giden insanlar var. Başka amaçlarla, yani çoğunlukla da tedavi için. Şimdi bunlar tekrar geri dönmek üzere gitmişler. Çünkü yani bu tedavi için giderken diyelim ki hasta veyahut da yaralı çıkıyor sadece. Yanında da bir tek refakatçi çıkıyor. Bütün aile efradı geride. Şimdi yani eğer sağsa tabii, çoğunun zaten yakın akrabaları, aile efradı birçoğu öldürülmüş yani. Sağ olanlar yani geride. Şimdi bu insan tedavisini yaptırıyor. Geliyor Gazze'nin kapısına ve içeri girmek istiyor. Fakat nasıl bir prosedür uygulanıyor? Bu da gerçekten utanç verici bir durum. Yani İslam dünyası açısından, bütün İslam dünyası, sadece Mısır değil, bütün İslam dünyası açısından utanç verici bir durum. Şimdi Gazze'ye geri dönmek isteyen kişiyi gidiyor Mısır polisine ismini yazdırıyor. Ben geri dönmek istiyorum diye. Ve Mısır polisi ne yapıyor? Siyonist işgal rejimine talepte bulunuyor. Diyor ki bu adam geri dönmek istiyor. Yani Siyonist işgal rejiminin Kahire'de şeyi var, sefareti var, büyükelçiliği. Oraya müracaatta bulunuyor. Şu kişiyle geri dönmek istiyor. Siyonist işgal hükümeti isimleri üstünü işte çiziyor tek tek. Yani şu girebilir, şu girebilir ve çoğu da reddediliyor. Yani 300 kişi diyelim ki ismini yazdırıyor. 250 tanesinin isminin üstünü çiziyorlar. Bunlar giremez. Niye giremez? Yani sebep bildirmesi gerekmiyor. Burada nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Sanki Gazze İsrail'in olmuş artık. Mısır da bunu fiili olarak, resmi olarak tanımış. Bunların içeriye girmesi için İsrail Büyükelçiliğinden izin almak gerekiyor. Mısır'da ne yapsın? Oraya. Halbuki Mısır burada işte Şarmuşşeh anlaşmasında garantör ülke olarak imza attı. Ve bu anlaşmaya göre işgalci Siyonist rejimin bunların geri dönüşüne engel olma hakkı yetkisi yok. Çıkışlarını da engellememesi gerekiyor, girişlerini de. Ama bakın işte böyle bir garantör ülke gidiyor Siyonistlerin orada Gazze'deki gayrimeşru işgallerini resmileştiriyor. Ve geri dönmek isteyenlerin taleplerini götürüp Siyonistlere iletiyor. Ve Siyonistler de o isimleri çizerken herhangi bir güvenlik gerekçesinin olması gerekmiyor. Yani güvenlik gerekçesi neden? Çünkü girenler az olsun ve böylece kademeli bir şekilde, aşamalı bir şekilde Gazze'deki nüfusu azaltalım istiyor. Maksat o. Yani güvenlik gerekçesi falan yok. Bunu da bir araç olarak kullanıyor ve bunu da bütün Arap dünyası biliyor. Bildikleri halde böyle rezilce bir uygulamaya, tam anlamıyla Mısır'ı da bütün Arap dünyasını da zillete sokan böyle bir uygulamaya başvurabiliyorlar. Üstelik yani Mısır'ın bunu yapması da gerekmiyor. Fakat işte o kapıyı içeriden Siyonistler kontrol ediyor ya, bunlar işte girmesine izin vermeyeceklerdir falan diye böyle bir yönteme başvuruyor. Halbuki öyle bir yönteme başvuracağına Siyonistleri sıkıştır de ki senin bu kapıyı şimdilik yani işte sarı hattın içinde kaldığından dolayı bu kapıyı kontrol etmen söz konusu olsa da bu insanların giriş çıkışlarına engel olma hakkın yok diyebilmeli ki Mısır yani Arap dünyasının askeri yönden en güçlü ülkesi. Yani evet. Biz öyle biliyoruz. Askeri yönden en güçlü ama gidip de Siyonist işgal rejiminin ayağını yalıyor.
1: Maalesef. Yani biz tabii İsrail'e, Amerika'ya esiyoruz, gürlüyoruz, parlıyoruz, vuruyoruz, kırıyoruz, döküyoruz, sövüyoruz, sayıyoruz ama aslında işte adamların dayanakları aslında güçleri, kudretleri değil, adamların dayanakları bizzat içimizdeki hainler, içimizdeki satılmışlar, içimizdeki zilletin artık dibini sıyıran hükümetler, ülkeler, ülkelerin yetkilileri ilahir. Maalesef bunlar bizim belki de bu yüzyıl Müslümanların en büyük imtihanı bu. Bu zilletle imtihan olunuyoruz. Ta ki silkelenip ayağa kalkıp da buna önderlik yapacak bir güç, bir devlet, bir otorite değilse çıkana kadar ki biz bunu yaşayacağız gibi geliyor. Rabbim bizlere ayağa kalkıp silkelenmeyi nasip etsin. Küfrün karşısında yekpare bir güç olmayı nasip etsin diyelim. Efendim öbür taraftan malum Lübnan'da tabii bu terör devleti, Siyonist teröristler Lübnan'da da böyle biraz gazzevari bir durum oluşturmaya çalıştılar. Ama tabii Lübnan'da hükümetten dolayı değil, hükümet güçlerinden dolayı değil de orada inisiyatif alan farklı dinamikler var, farklı güçler var. Hani hükümetin yetersizliğini tamamlayan işte Hizbullah başta olmak üzere daha farklı milis güçler var. Şimdi bununla alakalı tabii çok da rahat hareket edemediğini anlayınca bazı konularda belki Lübnan hükümetiyle bir uzlaşma, prensipli anlaşma yollarına girdi. Tabii bu daha evvel de 1,5-2 sene evvel de Lübnan'a yine böyle İsrail'le, Siyonistlerle bir sözüm ona bir ateşkesle bir anlaşmaları bir şey olmuştu. Tabii bu Siyonistler hiç umurunda olmadı. Yine bildiklerini okudular. Son gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz hocam? Yani hükümetle yapılan Siyonistlerin işte bu prensiplerde bazı şeylerde anlaşmaları yani bir olumlu bir netice doğurabilir mi? Yani orada biraz Siyonistlerin İsrail'in çekilmesine sebebiyet verebilecek bir anlaşma olarak görüyor musunuz hocam şu anki yaptıkları?
0: Şimdi bu burada temsili bir hikaye anlatmak istiyorum. Yani böyle kitaplardan aktarma değil de kendi kafamdan temsili bir hikaye uydurarak olayı izah etmeye çalışayım. Çünkü biliyorsunuz edebi eserlerde işte çeşitli kitaplarda bu tür temsili hikayeler çokça anlatılır. Şöyle bir şey düşünün. Adamın birisini kapana sokmak istiyor. Fakat kapan içeride. Gizli, o kapana sokulması istenen kişi de dışarıda, kapının dışında bekliyor. Öbürü de onu kapana sokmak isteyen adam da dışarıda bekleyen adamı kandırmak istiyor. Diyor ki gel sana kebap yedireceğim. Yani içeri sokmak için. Adam da korkuyor tabii, endişe ediyor. Acaba girersem bu bana bir şey yapar mı falan diye endişe ediyor. Yok diyor ya, kebap yedireceğim. Ve tabakla da şöyle birkaç tane de koyuyor. Birkaç dilim yani. Tabağa koyuyor, bak diyor ne güzel işte kebap. Bir tadına bak işte falan diyor. O da tadına bakıyor, hakikaten güzelmiş diyor bu kebap. İçeri giriyor, hop, kapana sokup sıkıştırıyor. Bir daha da çıkamıyor oradan. İşte şu anda Siyonist işgalcilerin Lübnan'a yapmak istedikleri budur. Yani Siyonist işgalciler işte geçtiğimiz günlerde Roma'da yapılan görüşmelerden sonra dediler ki iki tane deneysel çekilme formülü uygulayacağız. Yani Lübnan'ın bazı bölgelerinden askerleri çekeceğiz. Yani şu an stratejik olarak İsrail'in asker bulundurduğu bölgelerin iki tanesinden asker çekeceğiz deneysel olarak. Yani bakalım Lübnan burada taahhütlerini yerine getiriyor mu? Eğer ki sonuç alırsak o zaman belki kademeli olarak çekiliriz. Yani bunu kandırıyor. Halbuki kademeli olarak falan çekilmek istemiyor. Yani şu deneysel olarak da bu iki tane yerden çekildi mi ondan sonra diyecek ki bak sen de o zaman Hizbullah'ın silahlarını topla. Hepsini toplayacağız. Yani ben iki tane deneysel olarak iki tane stratejik bölgeden askerlerimi çekeceğim. Sen de Hizbullah'ın elindeki bütün silahları toplayacaksın. Ondan sonra Hizbullah tabii ki silahlarını vermeyecek. Vermeyince de içeride hükümet bu sefer Hizbullah'a yükselecek. Bunlar asıl sorun çıkarıyor. Nitekim bugün de öyle yapıyorlar. Bu asıl mesele bunlardan kaynaklanıyor. Bizim vatanımızı tehlikeye atıyorlar falan filan böyle propaganda yapacak. Hizbullah'ın prestijini, itibarını sarsmak ve onu sıkıştırmak için. Eğer ki bu oyuna Hizbullah'ı getirebilir ve silahlarını alırlarsa o zaman o iki tane deneysel bölge Siyonistlerin amacına hizmet etmiş olacak ve o zaman Lübnan'ı tam bir kapana sokmuş olacaklar. İşte şu anda yapmak istedikleri bu anlaşma. Yani işte en son Amerika'da bir çerçeve anlaşması imzalamışlardı. Sonra da işte bu stratejik deneme bölgeleri oluşturma anlaşması yaptılar. İki tane. Yani iki tane deneme bölgesi. Oralardan İsrail askeri çekilecek ve sonra da Lübnan hükümeti çerçeve anlaşmasının tamamını uygulayacak. Yani İsrail sadece iki tane stratejik bölgeden çekilecek. Ama bunun karşılığında Lübnan hükümeti de çerçeve anlaşmasının tamamını uyguluyor. Sonra da biz tamam işte çerçeve anlaşmasını uyguladık deyince de Siyonist diyecek ki beni hiç ana kadar etmez. Burada Hizbullah tehdit olmaya devam ediyor diyecek. Ve hiçbir şey de yapmayacak. Bilakis Lübnan orada tam kapana sıkıştırılmış olacak. Ama ben tahmin ediyorum Siyonist işgal rejimi bunu başaramayacak. Neden? Çünkü bu olayın farkında olan bir hareket var karşılarında. Hizbullah bu olayın, bu oyunun farkında. Onun için silahlarını teslim etmek istemeyecek. Fakat işte işin kötü tarafı böyle bir oyunun oynanması Lübnan'ı kendi içinde sıkıntıya sokacak. Lübnan biliyorsunuz 1988'e kadar iç savaş yaşadı.
1: Evet.
0: İç savaştan hemen sonra 1990'dı zannediyorum. Ben gitmiştim Beyrut'a. Binalar adeta bir kalbur gibiydi. Yani düşünün sokağı ortadan bölmüşler. Bir taraf falancistlere ait, bir taraf Emel hareketi veyahut da işte solcu Müslümanlar, sağcı Hristiyanlar diyorlardı ya o zaman işte. Evet. Solcu Müslümanlar dedikleri genellikle Emel Partisi falan. Onlar solcuydu. Yani Şiilerin bir partisi fakat solcu. İşte bunlar çatışıyordu. Sağcı Hristiyanlar dedikleri de falancistler. Bunlar yıllarca savaştı. Caddenin bir kenarı birine ait, öbür kenarı öbürüne, birbirlerine böyle otomatik silahlarla saldırdılar ve gitmiştim işte. 1988 Taif Anlaşması imzalandı. Arkasından 1989'da fiili olarak bu anlaşma uygulamaya geçirildi. O sıralarda gitmiştim Beyrut'a. Yani o Beyrut şey gibiydi, böyle delik deşik etmiş binalar. Yani koca apartmanlar. Yakın zamanda gene gittim Beyrut'a. Yani ben o Beyrut'a en az 15 kere ziyaretle bulundum farklı zamanlarda. Ondan sonra Beyrut bir sürü gelişme kaydetti. Ama nasıl? Borçlu olarak bir sürü borcun altına girdi Lübnan. Şu anda o borçları faizleriyle birlikte ödüyor. Şimdi Lübnan'ın zaten boynunu sıkmış bölgedeki güçler. Siyonistler de tehdit ediyor bir yandan. Maalesef Lübnan'da huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturamadı. Şimdi de yeni bir fitnenin içine çekmek istiyor Siyonistler. Yani bu sefer de Hizbullah silahlarını teslim etmedi diye hükümeti onun aleyhine devreye sokacaklar. Ve siz bizim vatanımızı tehlikeye sokuyorsunuz falan filan diye propaganda yapacaklar. Burada tabii ki Hizbullah razı olmayacak ve bu da içeride bir fitneye sebep olacak.
1: Eyvallah.
0: Böyle bir tehlikesi var yani.
1: Eyvallah. Yani aslında daha evvel de sizin de defaatle belirttiğiniz bölge ülkeleri, özellikle Siyonist teröristlerin etki alanındaki, birinci derecede etki alanındaki ülkeler bir defa şunu bilmeliler ki ne olursa olsun bir defa burada İsrail'le iyi geçinmek, onun suyuna gitmek, onun kızdırmamak, darıltmamak, onların bu baskılarından, zulümlerinden, bu taarruzlarından onları korumayacaklarını çok iyi bilmeleri lazım ki bunun onlarca, yüzlerce, belki binlerce örneğinde yaşamış bu coğrafyadaki ülkeler, halklar, yönetimler vesaire. Dolayısıyla yani burada bir silkelenip bir ayağa kalkıp belki bu noktada bir birlik olmaları bu Siyonist teröristlerin belki gözünü biraz daha korkutacaktır. Geri adım atmalarına vesile olacaktır. Yoksa yani burada işte deminki bahsettiğiniz şekilde yani Mısır'ın İşte Arap ülkeleri içerisinde o bilinen gücü, kudreti, sözüm ona askeri gücü, ama bakıyorsunuz ki ve garantör olduğu bir ülke için böyle aciz duruma düşmesinin tek faydası İsrail oluyor tabii ki. Yani bunun kimseye bir faydası yok. Bu Mısır'a falan da bir fayda sağlamıyor. Çünkü bunu siz de sıkça belirtiyorsunuz. Yani yarın bir gün şu anda bunlar hala Gazze'yi aşamadılar, Filistin'i aşamadılar. Filistin'i açtıktan sonra bütün kalkanlar inecek. Yani o Ürdün, efendime söyleyeyim, o sanki şu anda hiçbir şey yokmuş ki böyle o İsrail öyle bir derdi, öyle bir gerekçeye falan da ihtiyacı yok İsrail'in. Yani hani o kurt kuzu yemeye niyetlenince nasıl suyu bulandırıyorsun dediği gibi hiç öyle bir gerekçeye de ihtiyacı yok. Yatsınlar, kalksınlar, dua etsinler, orada bir avuç Müslüman, bir avuç Müslüman onca dünyanın gözünde zulme, katliama karşı orada hala bir bariyer oluşturuyorlar. Bir sancağı ayakta tutmaya çalışıyorlar. Yatsınlar kalksınlar, ona dua etsinler. Bu süre zarfında da inşallah bizler de dahil olmak üzere inşallah bir toparlanırız, bir silkeleniriz, kendimize geliriz. Yine bununla bir parça ilintili bir konuya geçelim. Efendim geçtiğimiz günlerde Katar Emiri'nin babası vefat etti. Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla tabii çeşitli taziyeler de gündeme geldi. Bu zat biraz daha böyle Arap dünyasında en azından fikirleriyle, her ne kadar fiili bir benim bildiğim en azından teşebbüs olması da, fikir olarak Filistin'e farklı bakışı, Arap ülkelerinin bu durumuna farklı bakışıyla bilinen bir zattı. Hem hocam bu vefatı, hem Katar'ın pozisyonunu hocam, yani Katar'ın farklı bir durumu var mı sizce? Hem fikir olarak, zihniyet olarak, meselelere bakış açısı olarak. İşte o babanın da işte Arap coğrafyasını, İslam coğrafyalarının, Filistin'in başta olmak üzere böyle çeşitli fikirleri derlenip toparlanıp böyle bir ayağa kalkma noktasında görüşleri de olduğu biliniyor. İsterseniz hocam bir değerlendirebilirsiniz hocam dinleyicilerimize Katar'ın.
0: Eyvallah. Şimdi bu adam kimdi? Katar'da zaten emirlik bir ailede, işte bu Ali Sani ailesinde. Önceden zaten Katar'da yerel bir yönetim vardı. Sonra işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslam coğrafyasında parçalanmalar olunca Katar'da ayrı bir bağımsız bir devlet oluştu. Katar Emirliği diye. Fakat o Katar Emirliği bir ailenin yönetiminde kaldı yine. İşte bu aileden Hamed bin Halife, onun babası Halife bin Hamed. Onu da söyleyeyim. Yani ölen şahsın dedesinin adı da aynı. O da şeyden, Sani ailesinden. Onun oğlu, o kendisi emirmiş. Sonra oğlu Halife emir olmuş. Ondan sonra işte bu oğlu Hamed nasıl halife oldu, o ilginç bir durum. Normalde Arap ülkelerinde adam mesela emirdir, kraldır ya da cumhurbaşkanı. Hani bazı ülkelerde cumhuriyet, mesela Mısır'ın adı Mısır Arap Cumhuriyeti, Tunus'un adı Tunus Arap Cumhuriyeti, Suriye'nin adı Suriye Arap Cumhuriyeti. Bazı ülkeler sosyalist falan, mesela Cezayir Sosyalist Halk Demokratik Cumhuriyeti falan. Bazıları krallıktır resmi adı. Türkiye'de Fas diye bilinen ülkenin resmi adı Mağrip Krallığı. Suudi Arabistan'ın önceden Hicaz Arap Krallığı'ydı, sonra Suudi Arabistan Krallığı oldu. Böyle bu Katar'ın adı da resmi adı Katar Emirliği. Burada devletin başına geçti mi adam, ister cumhuriyet olsun, ister krallık olsun, ister ne olursa olsun, devletin başına geçti mi adam bir daha artık o koltuktan inmez. Yani adam ölür, tabuta koyarsın, götürsün mezarla. Ancak o şekilde. Başka türlü kolay kolay o koltuğu terk etmez. Evet. Fakat bu Hamed bin Halife, babası Halife bir yurt dışı seyahatindeyken yönetimi el koydu 1995 tarihinde. 1995'te babasının ülke dışında olduğu sırada, buna işte beyaz darbe diyorlardı. Herhangi bir kan akıtma, öldürme falan olay olmadı. Babasına dedi ki sen bu işi yapamıyorsun, beceremiyorsun, çekil kenara, bu işi bana devret. Ve 1990 ilk kez yani bu şekilde darbeyle ama beyaz darbe diyorlardı ona, şey yaptı, emirlik el değiştirdi. Sonra işte bu Hamed bin Halife emir olduktan sonra gerçekten ülkede ciddi bir değişim oldu. Ben Katar'ı birden fazla kez ziyaret ettim. Çeşitli yerlerinde gezme imkanı buldum. Gerçekten müthiş derecede gelişmiş bir ülke yani. İslam coğrafyasında böyle bir ülke nadir bulunur. Neden? İmkandan dolayı. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Karpuzu eğer parayla alıyorsan biraz ihtiyatlı, dikkatli kullanırsın. Ama kendin bir sürü karpuz tarlan varsa ve karpuz üretiyorsan hesabını yapmazsın. Bunlar da doğalgazı keşfettikten sonra artık para üretmeye başladılar. Yani doğalgaz değil. Çünkü o doğalgazı piyasaya sürdü mü, onlar tonlarla, yani metreküp üzerinden hesaplanıyor üretiyor. Hepsi paraya dönüşüyor. Para üretmeye başladılar artık. Yani şey değil, karpuz değil, para üretmeye. Onun için paranın hesabını yapmıyorlardı. Fakat müthiş bir yatırım yaptı adam gerçekten. Ülkesinde işte bu Hamed bin Halife ve aynı zamanda diplomatik alanda da çok önemli ataklar gerçekleştirdi. Yani Katar'ın bu maddi imkanlarını kullanarak önemli yerlerde ismini ortaya koydu. Arap dünyasında da etkili oldu. Sonra medya alanında da önemli bir atak yaptı. El Cezire diye bir televizyon kurdu. Yani Katar Emirliği kendisi bizzat kurdu bu El Cezire'yi. Ama nasıl? Bağımsız bir televizyon. Yani emirliğin şeyi, yayın organı gibi değil. Arap dünyasında bu tür medya organları genellikle rejimin sözcüsüdür. Rejim ne yaparsa onu savunur. Neyi reddederse onu reddeder. Tüm medya organları öyledir. Ama Hamed bin Halife çok farklı bir metot kullandı. El Cezire'ye bir bakıma bağımsızlık verdi. ne derseniz en isterseniz burada Katar emirini eleştirin. İsterseniz eleştirin, hatta ara sıra eleştirin ki burada fikir özgürlüğü olduğunu insanlar kabul etsin yani. Bu şekilde ve Arap dünyasına yönelik yayınlarında da kimsenin önünde eğilmeyin dedi. Herkesi rahatça eleştirebilirsiniz. Yani Suud Krallığı'nı da, Suriye'deki rejimin hepsini eleştirebilirsiniz. El Cezire bu şekilde etkili bir televizyon kanalı oldu. İşte sonra ilginç bir gelişme daha oldu. Yani biraz önce dediğim olayın tersi. Yani normalde Arap dünyasında hani yöneticiler tahta oturdu mu bir daha da orayı terk etmiyorlar ya mezarlığa kadar. Bu adam dedi ki 2013 yılına geldi. Yani 18 yıl sonra yönetimi ele geçirdikten 18 yıl sonra dedi ki şimdi ben artık yaşlandım. 61 yaşına girmişti o zaman. Ben artık yaşlandım. Benim genç bir oğlum var. Bu işleri daha iyi beceriyor. Ben ona devrediyorum dedi, yönetimi. 2013'te oğlu Temim, işte şu anki emir, Temim bin Hamed bin Halife. Ben oğluma devrediyorum dedi. Kendisi kenara çekildi. Oğlu artık yönetimi devralmış oldu. Ama Katar'da da gerçekten tam anlamıyla bir devrim gerçekleştirdi ekonomik açıdan. Fakat şöyle bir şey göz önünde bulunduralım. Yani Katar her ne kadar böyle diğer Arap ülkelerine nispetle daha bağımsız düşünen, bölgede genel olarak işte mazlum halklara destek veren, maddi açıdan Filistin'e destek veren, Filistin İslami direnişine kapılarını açan bir ülke olsa da neticede uluslararası mekanizmada Batı ile Amerika ile de işbirliği içerisinde olmak zorunda hisseden, yani kendini o öyle bir durumla karşı karşıya hisseden bir ülkedir. O açıdan Katar'ı yani iki yönüyle de bilmek gerekiyor. Sadece bir yönüyle bilirsen öbür tarafı gözden uzak kalır. İki yönüyle de bildiğiniz zaman yani Katar aynı zamanda Amerika'nın orada üs kurmasına müsaade etmiş bir ülkedir. Fakat öbür taraftan Siyonist işgal rejimine karşı da çok açık bir şekilde tavır koymuş. Onun politikalarına siyasi yönlerine karşı çıkmış ve Filistin direnişine de kapılarını açmış bir ülkedir. Bu politikayı başlatan da işte bu şahıslı. Yani Hamed bin Halife'ydi. Sonra oğluna devretti. Oğlu da 2013'ten beri 13 yıldır emirlik yapıyor. Neticede işte 74 yaşına gelince geçtiğimiz 12 Temmuz tarihinde vefat etti. Artık biz sadece hakkında ne biliyorsak onu konuşuruz. Evet. Hükmü verecek olan Allah'tır.
1: Eyvallah. Tabii dediniz hocam bunu zaman zaman belki farklı kaynaklardan da dinleyicilerimiz yani duymuşlardır, okumuşlardır, dinlemişlerdir. Katar'ın bir parça daha bir farklı durumu var ama o farklı durumunu değerlendirirken uluslararası İşte o emperyal güçlere karşı da tavizkar demeyelim ama biraz da zaruretten belki zorlukta kaynaklanan bir adaptasyonun içinde olduğunda farkında olalım ama buna rağmen de işte Birleşik Arap Emirlikleri ya da işte Kuveyt vesaire türü yani diğer körfez ülkelerinden bir parça daha farklı bir duruş olduğunu bildiğimiz bir ülke Katar. Efendim oradan Asya'ya geçelim. Tabii bizim için yine böyle kahredici, üzücü haberlerden biri, bir başlığımız var. Malum bizim orada aslında da böyle çok mazlum, öksüz Müslümanlar beldesi Asya'da. Zaman zaman gündemimize gelen ama çokça zaman unuttuğumuz bir belde. Arakan Müslümanları, Myanmar'ın yıllardan beri zulüm altında tuttuğu, katlettiği o coğrafyadaki Müslümanlar muhtelif ülkelere sığınıyorlar. İşte başta Bangladeş olmak üzere falan civardaki. Bu sırada da tabii mesela geçenlerde olan bize de size aktaracağımız haberinde biraz işte işi bizi kahreden tarafı. Orada Myanmar zulmünden kaçan Arakanlı 500 Müslüman denizde, açık denizde boğuluyorlar. Batıyor gemilere, bindikleri gemi ya da gemiler. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Teknolojinin artık böyle her an, her yerde, herkesin her şeyden haberdar olduğu bir çağda, bir teknolojik zenginlikte bizim bu şeyden haberimizin olmaması ya da buna karşı bir tavrımızın olmaması, bir şey koyamamamız, yani bunu dillendirmemiz, bunu ortalığı yerle bir etmememiz, yani dünyayı ayağa kaldıramamamız aslında tüm dünyadaki Müslümanların, bizlerin sürekli söylediğimiz, yani yönetimlerde başta olmak üzere, sadece yönetimler değil tabii, yönetimler işin belki en böyle ağababası başı çeken ama milletler olarak da yani aslında bir şeylerin biraz böyle yani o zilleti hücrelerimize kadar, ruhumuza kadar biraz da böyle işlediğini de görüyoruz. Yani düşünün ki dünyada böyle bir şey faraza İtalya'da olsaydı ya da Ukrayna'da 500 kişi aynı anda böyle bir operasyonla Rusya katletmiş olsaydı Ukrayna'yı falan, kıyametler kopardı Avrupa'da yani, yer yerinden oynardı. Hulasa yani bu bizim yaramız. Bu yara da maalesef tabii belki biraz daha yakın coğrafyada Gazze'nin olması, işte Suriye'nin vesaire daha o şey coğrafyalarına, o problemli coğrafyaların daha yakınımızda olmasından dolayı belki orası birinci derecede belki bizim dikkatimiz, gözümüzde oluyor ama netice itibariyle ümmet coğrafyası çok geniş ve bizim gözümüzden kaçmaması gereken yerler buralar. Ahmet Hocam da sağ olsun yani belki bizim günlük takip ettiğimiz basının bile gözünden kaçan ya da dikkate almadıkları meseleleri Ahmet Hocam hassasiyetle dikkate alıyor. Bizim de sizlerin de tabii bilgilerine sunuyor. Hocam Arakan Müslümanların bu durumunu bir de genel olarak oradaki şu andaki ahvali şerait nedir? Yani ne yaparlar orada? Zaman zaman gündemimize geliyor ama çoğu zaman haberdar olmuyoruz.
0: Şimdi bu Myanmar'da tam bir diktatör rejimi var. Onu başta belirtelim. Fakat bu diktatör rejimi şey değildir. Yani Budist bir yönetim değildir. Yani Budistlere bazı öncelikler tanıyor. Fakat normalde laik, demokratik bir yönetim olarak bilinir. Fakat burada Müslümanlara özel anlamda bir zulüm yapılıyor. Neden zulüm yapılıyor? Çünkü Müslümanların oranın yerlisi olmadığı iddia ediliyor. Bu Arakan Müslümanların, Rohingya deniyor oraya. Arakan Müslümanlarının oranın yerlisi olmadığı, İşte Arap ülkelerine gelip buraya yerleştikleri iddia ediliyor. Ve ondan dolayı bunlara vatandaşlık verilmiyor. Vatandaşlık verilmediği için bazen mesela ev yaparlarsa evleri ellerinden alınıyor. Yahut da evleri onlara kiralanmış gibi işte devleti kira ödemeleri isteniyor. Böyle büyük baskılara maruz kalıyorlar. Oysa bu Müslümanlar oranın yerlisi bir kere. Hadi diyelim yerlisi olmasın. 300 sene önce, 500 sene önce gelmiş bu insanlar farz et ki yani. Yani evet dışarıdan gelenler var. Ama onlar da oranın yerlisi olmuş artık.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

Kafer FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: ZFM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Dünyanın her tarafını dolaşalım. Acaba yüzde kaçı bin seneden beri o ülkenin yerlisidir biz, değil mi? Yani veya 500 seneden beri o ülkenin yerlisidir. Bu insanlar da en fazla 300 sene geriye gidebiliyorsun. Bu kadar eski bir topluluk ki bir kısmı da oranın yerli ahalisi. Yani Müslümanlar gelmişler oraya, bir kısmı yerleşmiş. Ama oranın ahalisiyle evlenmiş, içli dışlı olmuşlar. Onlar Müslüman olmuş falan. Onların çocukları olmuş. Bu şekilde Müslüman bir topluluk oluşmuş. Müslümanların hepsi dışarıdan gelme değil. Oranın yerlisi olanlar da bayağı yükün oluşturuyor. Ve bunların hepsine, Müslümanların hepsine aynı muameleyi yapıyorlar. Yani siz burada şeydesiniz, bu ülkenin vatandaşı değilsiniz diyor. Vatandaşlık hakkı vermiyorlar. Ve bunları göçe zorlamak için baskı yapıyorlar. Asıl mesele bunların Müslüman olmaları. Hani dediğim gibi Myanmar'daki yönetim öyle Budist olarak dini bir yönetim olmasa bile o ülkenin Budistlere ait olduğunu düşünen ırkçı bir yönetim. Yani Budizmi dini bir kimlikle değil de ırkçı bir kimlikle öne çıkarıyor. Aynen bugünkü Hindistan'daki hükümetin yaptığı gibi. Yani Hindistan'da şu an iktidar elinde bulunduran parti de öyledir. Yani dindar bir parti değildir ama dinci yani din ırkçısı bir partidir. Aynı şey Siyonist işgal rejimi için de söylenebilir. Yani normalde bugünkü Siyonist işgal rejimi Yahudi dindarı değildir. Ama Yahudi ırkçısıdır. İşte bu nitelikte birçok yönetim var. Yani dini ırkçı amaçlarla öne çıkaran ve istismar eden siyasetler bitmektedirler. Myanmar'daki yönetim de öyledir. Yani Budizm ırkçısıdır. Budistlerin orada üstün olduğunu düşünüyor. Müslümanların da yerli olmadan. O yüzden baskı yapıyorlar. Zaman zaman onların evlerini yıkıyorlar, yakıyorlar falan. Şimdi bir hükümetten gelen baskı var. Bir de orada şeyler var. Budist çeteler var. Bu çeteler aynı zamanda hükümete karşı da savaşıyor. Yani sadece Müslümanlara karşı değil. Onlar ayrıca orada Budizm şeriatına göre bir hükümet kurmak istiyorlar. Ondan dolayı mevcut hükümete karşı çıkıyorlar. Yani bugün Siyonistlerde olduğu gibi bazı Yahudiler mesela mevcut hükümeti kabul etmezler. Bunlar da var. İşte o Budist çeteler Müslümanlara da saldırıyor. Dolayısıyla burada Müslümanlar iki şey arasında sıkışıyorlar ve bazen de kaçmak zorunda kalıyorlar. Kaçarken de genellikle Bangladeş'e sığınıyorlar. Bangladeş'e kaçabilmek için de işte ilkel, basit tekneler kullanıyorlar ve o tekneler de mesela bazen batıyor ve insanlar toplu halde ölüyor yani. İşte geçtiğimiz günlerde de Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın resmi bir raporuna göre en az iki tane böyle gemi tipi büyük boy tekne battı ve en az 500 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Bunlar bir de şeyden yani normalde kapasitesinin üstünde yolcu alıyorlar. Ondan dolayı batıyor zaten çoğu. Yani çok sayıda insanı kaçırabilmek ve çok sayıda para kazanabilmek. Yani çok miktarda para kazanabilmek için şey yapmak. Yani çünkü o gemilerle kaçarken o teknecilere de para veriyorlar tabii. Yani gemi işletenlere. Onlar da kapasitesinin üstünde yolcu aldıkları için bazen de bunlar batıyor ve insanlar toplu halde ölüyorlar yani.
3: Eyvallah. Demek ki bizim tüm dünyada zaman zaman işte gündemimize gelen bu farklı coğrafyadaki Müslüman topluluklarını da unutmamalıyız. Yani bunlar da günlük güneşlik bir hayat yaşamıyorlar. Maalesef zulüm bütün İslam coğrafyalarında, İslam coğrafyanın kahir eksesinde zulüm, savaş, kan, gözyaşı hep başı çekiyor. Biz de bunları sadece sizlere aktarmakla iktifa edebiliyoruz. Şu anki gücümüz oranında. Efendim bu haftanın son konusu birkaç haftadan beri bizlerin de zaman zaman böyle hatırlattığımız Sudan'da biliyorsunuz birkaç yıldan beri bir Hızlı Destek Kuvvetleri isimli ayrıkçı bir grup var. Bunlar Birleşik Arap Emirlikleri destekli. Yani bunlar gerçekten katliam derecesinde yani yönetime karşı bir taarruz olsa da tabii ki buradaki asıl zararı gören burada binlerce belki on binlerce insan ki bu insanlar Müslüman. Yani işin tabii ki burada garibi, bu gruplar da kendi İslam'a nispet ediyorlar, bu ayrılıkçı gruplar. Yönetimde zaten Müslüman, halk da Müslüman. Hatta bir ara şöyle geçen yıllarda da dile getirdik. Yani artık o noktaya geldik ki bunu İsrail bile kullandı artık. Yani orada İsrail'in Gazze'ye zulümleri aratmayacak uygulamalar olduğunu falan da biz de duyduk, aktardık sizlere hatta. Nedir hocam Sudan'daki son gelişmeler?
2: Şimdi bu hızlı destek güçleri Hartum civarında büyük ölçüde şeyini kaybetti, etkisini. Ama bu sefer Darfur'a yüklenmeye başladılar. Darfur neresidir? Sudan'ın batı tarafı. Ve orada zaten eskiden beri bir sorun yaşanıyordu. O da ırkçı politikalarından kaynaklanan sorun. O da Çadlı Müslümanlar var. Bu Çadlı Müslümanları Sudanlardan ayrı sayıyorlar. Onlara bir baskı vardı. Zaten bu hızlı destek kuvvetlerini kuran adamı da orada yıllarca o Çadlı Müslümanlara karşı oluşturulan çetelerin başkanlığına getirmişlerdi. Ve o şekilde yükselmişti zaten. Şimdi de işte o Darfur'da Müslümanlara yönelik saldırılar oluyor. Bunların birçoğu zaten oradan çıkarıldı, Çadlı Müslümanların. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının yardımcısı bir bayan, Nusret Han diye bir bayan, bir açıklama yaptı. O bölgeye gittiğini söyledi, oradaki ailelerle görüştüğünü ve bu hızlı destek kuvvetleri militanlarının aileleri bastığı, işte insanlara saldırdığı çirkin bir şekilde, hatta bizzat kendi eşlerinin yanında kadınlara tecavüz ettikleri şeklinde tespitlerde bulunduğunu söyledi. Ve bu tehlikenin gittikçe büyüdüğünü söyledi. Bu militanlar hızlı destek kuvvetleri tarafından ne şekilde oluşturuluyor? Afrika'daki paralı unsurlardan. Yani bu Afrika'nın değişik ülkelerinden para veriyor, getiriyor. Gelin burada savaşın. Savaşırken onların hiçbir ahlaki ölçüsü yok, hiçbir insani ölçüsü yok. Her pisliği yapabiliyorlar. Bu parayı nereden buluyor? Parayı da Birleşik Arap Emirlikleri veriyor. İşte ondan dolayı, yani Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in bir kopyasıdır dersek hiç yanılmış olmayız yani.
3: Eyvallah. Yani bunu tabii siz zaman zaman gündemde değerlendiriyorsunuz bizim programımızda. Aslında Afrika bir anlamda bu son yıllarda, işte bu Somaliland'dan falan da biliyoruz, İsrail'in böyle bir proje alanı haline geldi. Ya da İsrail'in vekil güçlerinin diyelim. Orada da muhtelif güç dengeleri, değişikliklerini görüyoruz zaman zaman. Takip ediyoruz, işte sizlere aktarıyoruz. Ahmet Hocam sağ olsun, gündemi bazen malum ulusal basın da daha çok popüler başlıkları tercih ediyor. Yani bir reyting kaygısı tüm dünyanın en büyük belası, basın hayatının, basın dünyasının en büyük belası reyting kaygısı. Dolayısıyla hani bazı konuları tercih edip etmeme konusu da ulusal da olsa, global de olsa basının çok tercih etmediği konular olabiliyor. Ama biz gündemde olmasa da Müslümanları ilgilendiren, Müslümanların gündemini teşkil eden meseleleri sağ olsun Ahmet Hocam derliyor bizler için. Bizler de sizlere aktarıyoruz inşallah. Efendim bu hafta da programımızı burada neticelendiriyoruz. Haftaya inşallah sizlerle farklı konu başlıklarıyla, farklı gelişmelerle birlikte olacağız. Ahmet Varol Hocam'la beraber. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
5: Aksa Tekstil 0212 637 11 çift 0 Merter.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
2: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır: gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak, fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak, sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır: aşırı derecede cimri olmak, nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek, kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır: her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, insanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır: şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. DCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 1515.
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
16: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.

0: Saat 18.
1: 18. Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون Sadakallahu l-Azim. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Yunus Suresi 62 ve 63. ayetler. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu dostluktur. Elbette ki konumuz dostluk derken, kulların Allah ile olan dostluğundan veya kim Allah'ın dostudur konusunu ele almayacağız. Biz Müslümanlar arasında olan dostluktan bahsetmeye gayret edeceğiz. Çünkü ayet-i kerimelerde kimlerin Allah'ın dostu olduğunu bizzat Allah Azze ve Celle beyan buyurmuştur. Yani Allah'a iman eden, ona hiçbir surette şirk koşmayan her fert hatalarıyla birlikte Allah'ın dostudur. Birilerinin Allah'ın dostluğunu sadece belirli şahıslara has kılmaları yanlıştır. Bu konuda Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfreden kafirlerin dostları ise tağuttur. O tağutlar onları aydınlıktan karanlığa çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Bakara Suresi 257. ayet. İşte hem bu ayette hem de diğer ayetlerde gördüğümüz gibi Allah Celle Celaluhu kendi dostluğunu sadece toplum içinde şöhret bulmuş bazı kimselere değil, Allah'a iman eden, onun sınırlarını aşmayan bütün takva sahibi Müslümanlara has kılmıştır. Ve takvanın ölçüsü de İslam'ın sınırlarını aşıp aşmamak ve Allah katında olan bir şeydir. Yani İslam'ın belirlediği ölçülere göre takva da belirlenmiş olur. Ayrıca toplum içinde takva sahibi ve Allah dostu denilen nice insanların Allah'ın sınırlarını aşan ve onun hükmüyle hükmetmeyen takvasız insanları dost edinip onlara vekalet verip onları desteklediğini görüyoruz. Kendilerine tabi olan takva sahibi samimi Müslümanların da bu takvasız insanlara destek vermeleri gerektiğini söylediklerini biliyoruz. Bu konuda söylenecek birçok sözümüz vardır ama dediğimiz gibi konumuz bu değildir. Konumuz Müslümanların dostluğudur. Evet kardeşlerim, gerek Müslüman topluluklar arasında olsun, gerek Müslüman fertler arasında olsun, dostluk gerçekten çok önemli bir şeydir. Dostluk demek, güven demek, yardımlaşmak demek, birlik ve beraberlik demek, fedakarlık demek, beraber ağlamak, beraber gülmek demektir. Eğer bir toplumda huzur, güven, sükunet, yardımlaşma, saygı ve sevgi varsa o toplumda dostluk var, düşmanlık yok demektir. O toplumun fertleri
birbirlerine dostça davranıyor demektir. Aksi takdirde o toplumda huzur olmaz ve her türlü kötülüğü ve düşmanlığı görmek mümkün olur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin dostlarıdır. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Tevbe suresi 71. ayet. Muhterem Müslümanlar, genelde Müslümanların hepsi birbirlerine dostken, özelde de fertler yakın ilişki kurup kendi mizaçlarına ve ruh yapılarına uygun dostlar edinmişlerdir, dostları vardır. Çünkü bu fıtri bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile genelde ashabın hepsini kendine dost edinmişken Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhum gibi özel dostları vardı. Ve ashab-ı kiram içinde de özel dostlukların olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, eğer özel dostluklarda taraflar arasında birbirlerine karşı saygı, sevgi, adalet, fedakarlık, yardımlaşma ve ihsar anlayışı varsa, işte o gerçek bir dostluk ve kardeşliktir. İşte bu şekildeki dostluklar topluma örnek teşkil ederek genel dostlukların pekişmesine sebep olan dostluklardır. Yani irşat edici dostluklardır. O halde genel dostlukların pekişmesine katkımızın olmasını istiyorsak, önce bizler fertler olarak iyi bir dost olacak şekilde kendimizi yetiştirmeliyiz. İslam ahlakına sahip, güvenilir, sözüne sadık, fedakar, kendisi için istediğini dostu için de isteyen, kendisi için istemediğini dostu için de istemeyen, ihlas ve takva sahibi örnek Müslümanlar olmalıyız ki bizlerle dostluk kurmak isteyenler de bu özelliklere sahip olmak için gayret ve çaba sarf etsinler. Değerli kardeşlerim, dostlukların sağlam ve devamlı olabilmesi için hoşgörü, yumuşaklık, fedakarlık, affedicilik, sır saklamak, dostun hakkında kötü konuşmamak ve karşılıklı ikramlarla, karşılıklı hediyeleşmelerle mümkün olur. Ayrıca dostluklar hiçbir dünyalık menfaat beklemeden olmalıdır. Çünkü içinde Allah'ın rızası olmayan, Allah için olmayan hiçbir dostluğun değeri yoktur. Zaten içinde Allah'ın rızası olmayan hiçbir şeyde de hayır yoktur. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: yüce Allah için birbirlerini sevenler kıyamette kırmızı yakuttan olan sütunlar üzerinde olacaklardır. O sütunun başında 100.000 oda bulunur. Güneş dünya ahalisini aydınlattığı gibi odalar da cennet ahalisini aydınlatır. Alınlarında ise şu yazı vardır: bunlar Allah için birbirlerini sevenlerdir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'ın kulları arasında öyleleri vardır ki peygamber ve şehit olmadıkları halde kıyamet günü Allah katındaki mevkilerinden dolayı peygamberler ve şehitler onlara imrenirler. Orada bulunanlar, ya Resulallah, onlar kimlerdir, bize haber verir misiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar aralarında alıp verdikleri bir mal ve akrabalık olmadığı halde Allah'ın ruhu Kur'an ile birbirlerini sevenlerdir.
Vallahi onların yüzleri nurdur ve kendileri nur üzerindedirler. İnsanlar korktuğu zaman onlar korkmaz, insanlar üzüldüğünde onlar üzülmezler buyurdu. Ve haberiniz olsun ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir ayet-i kerimesini okudu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: beni tazim hususunda birbirleriyle yarışanlar, birbirlerini sevenler, onlar için nurdan minberler vardır ki peygamberler ve şehitler onlara imreneceklerdir. Değerli Müslümanlar, buna benzer daha birçok müjdeli hadis-i şerifler vardır. O halde bu müjdelerin ve nimetlerin muhatapları olabilmek için sağlam dostluklar kurarak hedefe doğru ilerlemeye hep beraber gayret etmeliyiz. Aynı yolda yürüyeceğimiz dostlarımızı mutlaka ihlas ve takva sahibi salih Müslümanlardan seçmeliyiz. Kendisi İslam'ı ciddi yaşayan, bizlere de nasihat edip sürekli bizi uyaran kimselerle dostluk kurmalıyız. Dünya peşinde koşan, boş ve mala yani söz ve davranışlar sergileyen, bizi haram veya şüpheli şeylere yaklaştıran kişilerden uzak durmalıyız. Bizi sırat-ı müstakimin dışında batıl ve demokratik yollarda yürütmeye çalışan dostlardan uzak durmalıyız. Bizi küfür ve şirk ameli işlemeye davet eden el abdestli fakat hali abdestsiz kimselerden ve kurumlardan da uzak durmalıyız. Kısacası bizi günahlarına ortak etmeye çalışanlardan sakınmalıyız. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, hangi arkadaşımız, hangi dostumuz daha hayırlıdır diye sorulduğunda, o görülmesi size Allah hatırlatan, konuşması bilginizi arttıran, yaptığı amel size ahireti andıran kimsedir buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Evet kardeşlerim, bir iki ayet-i kerimeyle bitiriyorum inşallah. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: ey iman edenler, eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşı küfrü tercih ediyorlarsa onları dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Tevbe suresi 23. ayet. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa artık onun Allah katında hiçbir değeri yoktur. Ali İmran suresi 28. ayet. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de kendi dostlarıyla dost olanlardan eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için

0: Terlok, Süprem ve Raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
2: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
5: Reklamları dinlediniz.
6: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنور

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
22: İlaç ve tedavi. Şeytanların tehlikelerinden, Müslümanların onların kötülüklerinden kurtaran ve saptırmalarından koruyan tedavi yöntemlerinin açıklanması kaçınılmaz bir sorumluluktur. Şeytanlaşmış insanların kışkırtma ve kötülüklerinden korunma yöntemleri pek çoktur. Ancak biz sadece belli başlı olan yöntemleri açıklamakla yetineceğiz. İmanı güçlendirme. İman bir kalbe yerleşir de mümin kişi bu imanın tadına ererse, hiçbir ortamın onu değiştirmesi veya fitne ve bozulmalar, aldatıcı şeylerin ne kadar çok olursa olsun onu imanından döndürmesi mümkün değildir. Çünkü tadını aldığı o güçlü iman sahibini sapmaktan ve bozulmaktan korur. Bozuk çevre arasına yıkılmaz bir duvar çeker. Rum İmparator Heraklius ile Ebu Süfyan arasında İslam dinine ilişkin geçen konuşma bu duruma işaret etmekteydi. Onlardan herhangi biri kızgınlık veya darılma nedeniyle dininden döndü mü? Ebu Süfyan, hayır. Heraklius, işte iman da böyledir. Kalbin derinliklerine yerleşip karar kıldı mı artık hiç oradan çıkmaz. Aldatıcı şeyler ne kadar çok olursa olsun, İmanın tadına ermiş kimsenin içi, acı ve mutsuzluklarla dolu sapmalara yönelmesi mümkün olmadığı gibi, böyle bir sapma aynı zamanda akli gerçeklere de ters düşer. Çünkü imanın tadını almış bir kişi çevresinden etkilenmez, aksine çevresini etkiler. O boğulanlarla birlikte boğulmak yerine Allah'ın kendisine verdiği güçle boğulmak üzere olanları boğulmaktan kurtarır. İslam tarihi tüm dünyaya İslam nurunu saçan parlak örneklerle doludur. İslam ordularının savaşmadan girdiği ve İslam'ın yaygın bir din olarak kabul gördüğü nice ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkeler kılıç zoruyla değil, ticaret için buralara kadar gelen ihlaslı davetçiler eliyle fethedilmiştir. Davetçiler kısa bir süre için de olsa bu diyarlara geldikleri zaman son derece bozuk ve fesat dolu bir çevre içinde yaşamaktaydılar. Ancak buna rağmen onlar sarsılmaz dağlar gibi bu bozulmalara karşı koydular ve herhangi bir bozulmadan etkilenmediler. Onlar sadece kendilerini düşünüp bu bozuk çevreden korunmakla kalmadılar. Tam aksine, o bozuk çevrede yaşayan insanları etkilemek ve İslam'a girmelerini sağlamak için onlara İslam'ı anlattılar. Söz ve davranışlarıyla onları İslam'ın huzur ve mutluluğuna davet ettiler. Günümüz batı toplumları da sapma ve bozulmalarla doludur. Adeta sapkınlıklar içinde boğulmuşlardır bu toplumlar. Fakat bununla beraber oralarda yaşamak zorunda kalan bazı Müslüman gençler İslam'a davet görevini en iyi şekilde yerine getirmekte ve kendilerini kuşatan şiddetli bozulma ve sapmalara rağmen Allah'a itaat hususunda hiçbir taviz vermemekte, tam bir kararlılıkla namus ve onurlarını en iyi şekilde koruyabilmektedirler. Buna karşılık Müslüman olduklarını ve İslam'a bağlı olduklarını söyleyen nice insanlar Batı ülkelerine varır varmaz hemen bozulmaların ve kötü yolların peşine düşmüşlerdir. Çünkü ülkelerinde onların bozulmalarını engel olan, sapmalarını önleyen nedenler bulunmaktaydı. Ya yaşadıkları çevreden çekiniyorlardı veya insanların ayıplamalarından korkuyorlardı. Batı'da yaşamaya başlayınca bu çekinceleri ve korkuları kalmadı. Kalplerindeki iman nuru söndü, yaşamları üzerindeki etkisi son derece zayıfladı. Sonuç olarak inançlı insan kendisini her türlü bozulmalardan korumak için imanını güçlendirmek zorundadır. İmanı güçlendirmek de ancak kendisini faziletlerle donatan ve onu bütün pisliklerden temizleyen sağlıklı bir arınma, manevi gelişim çalışmasıyla mümkündür. Doktor Ahmet Karzuk. Manevi gelişimin önündeki engeller.
21: Makale arası.
17: Makale arası.
21: Makale arası.
19: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim, dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
20: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
1: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
0: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
1: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim, 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo.

0: Hayat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Disibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 749.95, altılı Uludağ maden suyu 39.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dağı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, Resulullah aleyhissalatu vesselam ile ilk evliliği annemiz Hatice radıyallahu teala anhanın evliliğini gündeme getirmiş ve buradan hareketle bir İslam ailesi, bir tevhid ailesi erkeğiyle kadınıyla nasıl olmasının gereği üzerinde durmuş idik. İnşallah aynı konumuzu devam ettirmeye gayret edeceğiz. Rum suresinin 21. ayet-i kerimesi. Mealen Rabbimiz şöyle buyurdular: onda sukun bulup durmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi, merhamet kılması da

0: onun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok bunda. Düşünebilmekte olan bir kavim için gerçekten ayetler var. Rum suresinin 21. ayet kerimesinde Rabbimizin buyurduğu, onda sükun bulup durmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranda bir sevgi ve merhamet kılması da onun, yani Allah'ın ayetlerindendir. Hiç şüphe yok. Düşünenler, akledenler bu konuda kendilerince Allah Azze ve Celle'nin ayetleri üzerinden bilerek, hükmünü gündeme getirerek düşünmekte olanlar bir kavim, bir topluluk, bir toplum için gerçekten ayetler var. Bir düşünelim. Allah Azze ve Celle insan kullarından erkeği ve onun eşini yarattı. İkisini birbirlerine muhtaç kıldı. Birbirlerin tamamlayıcısı oldular. Bir muvahit aile kurulduğundan elbette ki erkeğiyle dişisiyle gerçekleşmesi lazım. Erkek muvahit bir mümin Müslüman, kadın muvahit bir mümin Müslüman. Tevhid ailesi. Allah için bir araya geldiler. Allah onları birbirlerine helal kıldı. Ve ikisinin de malum olduğu üzere tabi olacağı şartlar var. İkisinin de birbirlerine karşı saygı duyacağı, yerine getireceği hakları var. Ve İslam ailesinde iki mümin Allah'ın emri ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli sünneti üzere bir araya geldiler. İman ettikleri dinlerin gereğini yaparak nikahlaştılar ve birbirlerine helal kılındı. Aynı zamanda dinde kardeştirler. Birbirlerinin kardeşleri ve birbirlerinin velileridirler. İmandan, İslam'dan harekette sonuç bu. Ve ona göre birbirlerinin kıymetlerini bilmeleri lazım. Yoksa cahiliyetin içinde bulunanların birbirlerine karşıki durumları, duyguları, düşünceleri gibi müminler asla olamazlar. Bu imanlarının ret etmiş olduğu bir vakadır. Müminler birbirlerinin kardeşleri ve velileri olmak kaydıyla Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti üzerinden gerek tevhid ailesinin erkeği olan muvahhid mümin, gerekse tevhid ailesinin dişisi olan muvahhid mümin bir kadın, Müslüman bir hanım mutlaka üzerinde düşünmesi lazım. Nisa suresinin 34 ve 35. ayetlerine bakıyoruz. Kadın ile kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, şeytan, iblis, gerek cinlerden, gerek insanlardan olsun, mutlaka muvahhid bir ailenin fertlerini alabildiğine kıskanır. Çünkü muvahhid ailenin erkeği, kadını, çocukları Allah Azze ve Celle'ye itaatkar olan muvahhid müminlerdirler. İblisin ve ona tabi olan cinlerden ve insanlardan şeytanlaşmış olanlar bütünüyle kıskançtırlar. Bu aileyi nasıl yoldan çıkarabiliriz üzerinde duruyorlar. Alabildiğine. Bütünüyle vesveseleri, hal ve hareketleri cinlerden olanlar vesvese veriyorlar. İnsanlardan olanlar da göze ve kulağa hitap ediyorlar. O kıskançlıkları, o düşmanlıkları her an muvahhid bir aileyi parçalamak üzere hareket ederler. Elbette ki işgal edilen İslam topraklarında egemen olan şeytani düzenlerin itaatkarları, yönetenleri, onlar da aynı şeyi gündeme getirirler. İslam ailesini nasıl parçalarız? Nasıl Allah'tan ve onun dininden uzaklaştırırız? Allah'ın yerine başka kanun koyuculara nasıl itaat ettirebiliriz? Hevalarımızın ilahlaşmasından sonra gündeme gelen hükümleri onlara nasıl işletebiliriz? Gece gündüz bunun çalışmasını gerçekleştirirler. Müslümanlar, müminler bu konuda çok dikkat etmelidirler. Kadın ve erkek nikahlaştıkları vakit, sözleştikleri vakit, ahitleştikleri vakit, İslam üzere bir şirketleşmeyi gündeme getirdikleri vakit, ki erkek bir başka ailenin mümin, muvahhid bir şahsiyeti, kız, kadın, dişi başka bir ailenin muvahhid, mümin bir şahsiyeti. İki ailenin çocukları bir araya gelip yeni bir aile kuracaklar. Bir ortaklık kuracaklar, hayat ortaklığı. Herkesin belli olmuş vazifesiyle, belli şartlarla gündeme gelmiş vazifeleriyle yeni bir yuva kuracaklar. Ne üzere anlaşmışlarsa, ki gördüğümüz kadarıyla Allah'ın emri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere anlaştılar. Allah onları birbirlerine helal kıldı. Ancak o şartla helallaştılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların hayat örneğiydi. Ona göre bir araya gelip bir yuva kurdular. Ve tevhid ailesinin mensupları düşman sahipleri. Düşmanları çok. Şeytan, iblis bütün ordularıyla onların düşmanı. Allah'a kasem etti. Ahdetti ki senin dosdoğru yolun üzerine oturacak ve kullarını o dosdoğru yolundan gitmesinler diye onları saptıracağım. Şeytanın ve şeytanlaşmış olanların vazifesi bu. Elbette ki bugün birçok meseleyi gündeme getirebiliriz. Evdeki televizyonlar, insanların ceplerindeki telefonlar, ekranlarındaki fitneler, fesatlar, ayrıca toplumun yönetiminde, sevk ve idaresindeki gayri İslami tutumlar, durumlar, haller, bunların bütünü muvahhid aileyi parçalamaya dönük olan şeytanın düzenlerinin birer tuzaklarıdırlar. Dizi filmlerine bakın veya filmlere bakın, televizyon ekranlarında anlatılanlara bakın, bilgisayarlardaki durumlara bakın, cep telefonlarındaki o mesajlara ya da kısa videolara bakın, uzun videolara bakın, fark etmez. Bakın bakalım, ailenin parçalanmasına, yok edilmesine ne kadar çalışıyorlar. Ne kadar çalışıyorlar. Ve birçok konularda da bu şeytanın düzeni başarılı oluyor. Bundan dolayı kadın ve erkek birbirlerine düşüyorlar. Halbuki başta sözleştiler. Erkek de Allah'ın hükümlerine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olacaktı. Kadın da Allah'ın hükümlerine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olacaktı. Bütün istekleri, bütün arzuları tabi olmak üzere verdikleri ahde uygun olacaktı. Eğer bir Müslüman ailede kadın ve erkeğin benim sözüm geçerli, senin sözün geçerli meseleyi bir tarafa bırakırdan, bizim ailede Allah ve Resulünün sözleri geçerli, hükümleri geçerli. İkimiz de ona teslim olmuşuz. Mesela bu teslimiyet günde 5 vakit namazda ortaya çıkar. Erkek kadının namazına, kadın erkeğin namazına müdahil olup, öyle değil. Sen bir tek secde yapsan tamam, 2 secde yapma. Ya da 3 secde yap, fazla mal gözümüz çıkarır. Secdeleri çoğalt, rükûleri çoğalt. Niye öğlen namazını 4 kılıyorsun ki? 8 kıl. Ya da fazla kendini yorma. 2 kılsan yeter. Maksat Allah'ı tanımak. Sabah namaz dediğin şey nedir ki? O tatlı uykudan kalkacaksın da, yıkanacaksın da, uykun kaçacak. Sonra kalkıp eğileceksin, haşa. Bu gibi ifadeler. Böyle olur muydu? Oruç geldiği vakit niye 30 gün tutalım ki veya 29 gün tutalım ki? Ayın başında, ortasında, solda tuttuk mu mesele tamamdır. Niye kendimizi yoralım ki? Allah'ın bizim aç kalmamıza mı haşa ihtiyacı var? Zekat konusunda böyle, edep konusunda böyle, kendi kendilerine iftiralar ederek, kendi kendilerine yeni din uydurarak ortaya çıkarlarsa bu uygun mu? Bu olur muydu? Elbette ki batıl, elbette ki şeytanın onlara vermiş olduğu bir vesveseydi. İslam'ın dışında kendilerince yeni bir din ortaya çıkarmış oldular. Nasıl ki böyle olmayacaksa, böyle bir şeyi İslam'la, İslam ailesiyle hiçbir ilgisinin olmadığı, tamamen şeytan ve şeytanın düzeninden hareket edildiği nasıl bir gerçekse, kadın ile erkeğin arasındaki hukuk da mutlaka İslami olmalı, kitaba ve sünnete uygun olmalı. Namazda nasıl ki Allah'a ve Resulüne tabi oluyorlarsa, namazın dışındaki bütün meselelerde de Allah'ın rızasına uygun hareket etmelidirler. O zaman ailede kavga olur mu? O zaman ailede geçimsizlik olur mu? Mutlaka olmaz. Eğer bir ailede kavga, gürültü oluyorsa, geçimsizlik gündeme gelmişse, ta baştan nikahlaşırken yaptıkları ahde sadık kalmadıklarından dolayıdır. Sadık kalmadıklarından dolayıdır. Eğer iki taraf da ahdine sadık kalırsa, Allah Azze ve Celle onların velisi ve yardımcısıdır. Allah'ın emri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli, sünneti üzere nikah akdedildikten sonra şahitler huzurunda. Demek ki kadın da erkek de bundan sonra hayatımızın muvahhid bir aileden Allah Azze ve Celle'nin hükmüne ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasına uygun bir şekilde devam ettireceğiz. Hayatımızı bu şekilde devam ettirmiş olacağız. Şeytan oraya yaklaşmaz. Yaklaştığında da iki taraf da şeytanı kovar. Asla tabi olmaz. Çünkü şeytanın vermiş olduğu vesvese ya da şeytanilerin, insanlardan da şeytanlaşmış olanların onlara söylemiş oldukları, gözlerine ve kulaklarına hitap ederek gündeme getirmiş olduklarını ret ederler. Böyle bir şey yok. Dinimizde, inancımızda, salih amelimizde sizin dedikleriniz yok. Canım kızım, ne oluyor? Senin kocan sana hiç bakmıyor. 2 seneden beridir aynı elbiseyi görüyorum üzerinde. Peki 3 sene olsa ne olur? Elbiseden maksat neydi? Edep yerlerini örtecekti. temiz olacaktı, kirli olmayacaktı. Ve edep yerlerini örtecekti. Mesele bitmiştir. Yeni olsa ne olur? Eski olsa ne olur? İkinci el olsa ne olur? Eskiden bit pazarı diyorlardı. Şimdi ikinci el kelimesini kullanıyorlar. Kocasını tarafında beğeniliyor mu? Ya da hanımı tarafından beğeniliyor mu? Herhangi bir elbise söz konusu değil. Elbiseden maksat müminin edep yerlerini örtecek, yazın güneşten, kışın soğuktan koruyacak. Onun dışında elbisenin içindeki gerçekten insan, mümin, muvahhid, müttaki olan bir şahsiyet olsun, bu yeter. Hani çok insan gördüm, üzerinde elbise yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. Sadece çıl tabut, çabut. Halkın ifadesiyle söylenecek çıl çabut. İçinde insan yok. Grand tuvalet. En pahalı elbiseler giymiş, en pahalı kumaşlardan. Gerek kadın, gerek erkek. Ama sadece grand tuvalet. Sadece elbise. Sadece bez. Sadece kumaş. Halbuki onun içinde bir mümin, bir Müslüman, bir muvahhid, bir alim, edep timsali olan bir şahsiyet, en güzel ahlaklı olan bir şahsiyet olduktan sonra, bunun için Anadolu insanı der ki, insan elbisesiyle karşılanır, kafasıyla uğurlanır. İnsan elbisesiyle karşılanır, kafasıyla uğurlanır. Elbisesiyle karşılıyor. Ya yırtık pırtık bir elbise. Elbette ki Müslümanın olmaz da nedir? Eski elbise olur. Yıllardır giymiştir, artık eskimiştir, pörsümüştür. Yırtık olmaz. Ama yamalı elbisedir. Ne olacak bu insan ya? Fakir fıkaranın teki, belki dilencidir. Görenler onu öyle karşılarlar. Fakat o şahsiyet oturduğunda, oturmasıyla, kalkmasıyla, bakışıyla, sözleriyle, anlatmasıyla, dinlemesiyle, örnekler getirmesiyle, meseleleri çözmesiyle insanları hayrette bırakır. Subhanallah. Biz bundan hiçbir şey çıkmaz diye ifade ediyorduk. Ama gerçekten de eli öpülecek bir kişi. Kafasıyla uğurlanır. Bilgisiyle, ahlakıyla, edebiyle uğurlanır. Bir insan ki geldiğinde Fransızların ifadesiyle grand tuvalet, giyimi, kuşamı en zengin bezlerden oluşmuş, kumaşlardan olmuş elbiselerle gelir. Kadın olsun, erkek olsun. Ona gerekli hürmetler yapılır. Herhalde bu zengin bir ailenin çocuğu ya da zengin bir iş adamı. Konuşmaya başladığı vakit insanlar gerçekten nefret ederler kendisinden. Vay be, şu elbisenin içindekine bak, insan yok kardeşim. Sadece şıl çabut, sadece bez olarak gördük. İçinde insan yok ki. Bu yakışıyor mu ona bu konuşmalar, bu ifadeler, bu kahkahalar? Ve onu da elbisesiyle değil, kafasıyla uğurlarlar. Üzülerek ve belki günlerce aleyhinde bulunarak diğerlerini, diğer ilk verdiğimiz örnekte o kişiyi aylarca anarlar. Şöyle söylemişti, böyle söylemişti. Falanca ona şu soruyu sordu, şöyle cevap vermişti. Ne kadar güzeldi, ne kadar iyiydi. Öbürünün ne kadar çirkin laflar etti. Ne kadar kötü sözler söyledi. Ya ona yakışır mıydı? Biz de elbiselerine baktık, arabasına baktık, adam yerine koyduk. Meğer ki adam değilmiş. Kişi elbisesiyle karşılanır, kafasıyla uğurlanır. Ve ona göre değer verirler. Onun için İslam ailesinin ilk sözleşmelerine iki taraf riayet ettiği müddetçe aralarına iblisi ve iblisin izinde giden cinlerden ve insanlardan şeytanları koymadıkları müddetçe o muvahhid aile, o tevhid ailesi, o iman yuvası en güzel halleriyle devam eder. İnsanız, hatalı olmuş olabiliyoruz, zayıfız, herkesten olgunluk bekleyemezsiniz. Mümkündür ki aralarına şeytaniler girsinler ve o aileyi dağıtmaya çalışsınlar. Kocayı kadına, kadını kocaya düşman etsinler. Rabbim barış yolunu, böyle bir kavganın barış yolunu beyan buyurur. Kadın ile kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. Bu işi bilenler, gerçekten dudaklarından bal akanlar, çok tatlı sözlüler, meseleyi iyi bilenler, nasihatçılar, tatlı sözlüler aralarına girsin, birer hakem olarak onları dinlesinler, onlara nasihat etsinler, yuvanın dağılmamasına sebep olsunlar, dağılmasın. Hakemler böyle olsunlar. Hakemler gelip sen böyle dememeliydin, sen suçlusun, sen hatalısın, senin yapmaman gerekli gibi ifadelerden ziyade bunlar konuşulmaz. Bunlar ateşe benzin dökmeye benzer. Nasihatçıların nasihatı bu şekilde olmaz. Nasihatçılar nasihat ederken kadın şöyle olmalı, erkek böyle olmalı, Allah'ın rıza gösterdiği, razı olduğu kullarının vasıfları şöyle şöyle olmalı. İnşallah bizler böyle olacak olursak yuvamız kesinlikle dağılmaz. Kadın vazifesini bilirse, erkek vazifesini bilirse, karşılıklı birbirlerine karşı saygıları, sevgileri olursa nasihatler böyle olur. Sen suçlusun, sen haksızsın, senin böyle yapmaman lazım gibi suçlayıcı meseleler gündeme gelmemeli. Dikkat ediyoruz, bu konuda hakem olmaya çalışanlar kışkırtıcı oluyorlar. Hakemler önce, hakemlik nasıl yapılır, nasıl nasihat edilir, bu aile nasıl kurtarılabilir nefislerinin, hevalarının arzusundan, şeytanın kışkırtmasından ya da araya giren dedikoducu şeytanlaşmış olanlardan nasıl kurtarılıp tertemiz bir muvahhid ailenin idamesi için neler yapılması gerekli onları bilmesi lazım. Ve o bilgileriyle, o güzellikleriyle dillerinden, dudaklarından bal akan sözleriyle hakemlik yapmaları lazım. Bunlar arayı düzeltmek isterlerse Allah da aralarından başarı sağlar. Şüphesiz Allah bilendir, haberdar olandır. Hakemler İslam ailesine geldiler ve hal ve hareketleriyle o ailenin güzelliğini, hayrını gündeme getirerek, araya sokulmuş olan şeytanları kovarak nasihatlerini yaptılar. Eğer kadın ile koca arayı düzeltmek isterlerse bütün bu nasihatlardan sonra Allah da aralarında başarı sağlar. O güzel nasihatçiler verdikleri nasihatleri yanlışlıkları düzelterek, suçlamayı gündeme getirmeyerek, mümine bir kadının vazifesi şöyle şöyle şöyledir kardeşlerim. Mümin bir erkeğin ailedeki vazifesi yapacağı şunlardır. Erkeğin buna dikkat etmesi lazım. Tabi konuşurken erkeğin buna dikkat etmediği ortaya çıkacak. Mümine olan eşinin yani kadının üzerine düşen vazifeyi yapmadığı ortaya çıkacak. Suçlamadan öteye konuşulurken bunların hata olduğu, yanlış olduğu, müminlere yakışmadığı, dolayısıyla buna çok dikkat edilmesi lazım. Bunların yapılmaması gerekli nasihatları verilir ve bu nasihatlardan sonra erkek pişman, kadın pişman, bu haldeyken evet gerçekten biz hata etmişiz. Allah'tan af diliyoruz. Birbirlerinden özür dilerler. O muhabbetleri, o hürmetleri yeniden gündeme gelir. Hani her günü cuma, her günü cuma gündüzleri, her geceyi kadir bir derler ya büyüklerimiz. Kadir gecesi gibi değerlendir. Gününü cuma günü gibi değerlendir. Veya düğünün olduğu gün gibi değerlendir. İşte o zaman İslam ailesinin fertleri birbirlerine düşmezler. Ta başta erkeğimizi, kadınımızı iyice yetiştirmemiz lazım. Bilgilendirmemiz gerekli. Zaten bilgisizliğin sonucudur. Cehaletin gündeme gelmesinin sonucudur. Ya da İslam'ın dışında birilerinin onları yönlendirmesi, bilgilendirmesinin sonucudur. Kavga bunlardan gündeme geliyor. Hangi mümin erkek, mümin kadını rahatsız edip üzmek ister? Hangi mümin kadın, kendi kocası olan mümin erkeği, namusunun bekçisi olan şahsiyeti üzmek ister? Elbette ki böyle bir şey söz konusu olamaz. Ama şeytan devreye girdiğinde malum olduğu üzere bütün kötülükler ortaya çıkar. En basit bir hata bile dağlar kadar büyütülür ve o ailenin dağılmasına vesile kılınır. Ben asla bu erkeği istemiyorum. Arada bir iki tane çocuk olursa çocuklar da öksüz ve yetim bırakılır. Boyunları bükük bırakılır. Müminler ailelere çok dikkat etmesi lazım. Muvahhid bir aile nasıl olmasının gereğini önce iyice araştıracak, bilecek. İki taraftan haklarına rıza gösterecekler. Kendi hakkından başka bir şeye talip olmayacak. İki taraf da ta başta anlaştıkları Allah'ın hükmü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti çerçevesinde hayatlarını idame ettirme meselesi gündeme gelince Allah'ın izniyle araya şeytaniler girmez. Hakimin babası Muaviye bin Hayde'den radıyallahu teala anhumadan naklederek şöyle demiştir. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadının kocası üzerindeki hakkı nedir diye sordu. Elbette ki İslam'dan kaynaklanmış olan o kardeşlik hukukunun dışında erkek kadınla nikahlaştıktan sonra, evlendikten sonra, muvahhid bir yuva kurduktan sonra hakları neler? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yediğin zaman ona da yedirmek, giydiğin zaman ona da giydirmek, yüzüne vurmamak, hakaret etmemek, küsüp evi terk etmemektir buyurdu. Kadının kocası üzerindeki haklarından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyan buyururken yediğin zaman ona da yedirmek, giydiğin zaman ona da giydirmek. Malumunuzdur ki yemekte, içmekten helal ve temiz olmak kaydıyla ve asla israf etmemek şartıyla. Yemekte, içmekte, giyimden helal ve temiz olmak kaydıyla kazancı helal ve temiz olacak. Hani kadın ne der? Bunu isterim. Nereden getirirsen getir. Muvahhid ailenin kadın ferdi kesinlikle bunu gündeme getiremez. Bu onun imanına aykırıdır. Sabahleyin kocasını işe uğurlarken, sabahleyin kocasının rızıklarını kazanmaya uğurlarken ona dua eder ve der ki biz kıt kanat geçinmeye hazırız, razıyız. Sakın ha sakın evimize haram olan, hatta şüpheli olan bir şey sokma. Böyle bir şeyle geri dönme. Biz kıt kanat yaşamaya razıyız. Yeter ki senin kazancın helal ve temizden olsun. Sakın haram, hatta şüpheli bir şey bile getirme. Mümine bir kadın, muvahhide bir kadın, Allah'ın veli kulu olan bir Müslüman kadın, kocasına karşı ki veya rızkını kazanan şahsiyete karşı ki tutumu budur. Yediğin zaman ona da yedirmek, giydiğin zaman ona da giydirmek, yüzüne vurmamak, hakaret etmemek, küsüp evi terk etmemek. Kadının kocasının üzerindeki hakkı bu. Tabi sadece bu mu? Elbette değil. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan buyurduğu olmazsa olmaz birinci derecedeki haklardır. Hadisimiz Sünnen-i İbn-i Mace'nin Kitab-ı Nikahında Bab 3 Hadis 1850. Sünnen Ebu Davud yine Kitab-ı Nikah Bab 40-41 Hadis 2144'te kayıtlıdır. Kadının kocasının üzerindeki hakların birinci derecede budur. Elbette ki bir muvahit ailenin erkeği de kadını da üzerlerine düşen vazifeleri çok iyi bilmeleri gerekli. Neler yapılması lazım, nasıl hareket edilmesi lazım? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Hatice annemizin beraberlikleri ki 25 yıl sürmüş idi. Hatice annemizin vefatına kadar devam etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl davrandı Hatice annemize karşı? O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı nasıl davrandı? 15 yıl nübüvvetten önce, 10 yılda nübüvvetten sonra beraber oldular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz nübüvvet ve risaleti vazife olarak verdiğinden ilk iman eden şahsiyet. Ve o güne kadar Mekke'nin zenginlerinden olan bir kadındı. Varlığının bütününü Allah yolunda sarf etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının yani hak davanın İslam'ın en büyük yardımcılarından oldu. Elbette ki iki taraf da gene gerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gerekse annemiz Hatice radıyallahu teala anha mutlaka her şeyleri Allah için olmuştu. Birbirlerinin haklarına riayet etmiş, birbirlerine karşı alabildiğine muhabbetleri ve hürmetleri çok almış ve ikisi de nübüvvetten sonra her şeylerini Allah yolunda harcamaya gayret etmişlerdi. İşte muvahit ailenin biricik örneği. Sa'd bin Ebi Vakkas oğluna şöyle haber vermişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana hitaben şöyle buyurdu. Şüphesiz sen Allah rızasını arayarak yapacağın her bir harcamadan dolayı muhakkak ecre nail olacaksın. Hatta eşinin ağzına verdiğin lokmaya kadar. muhabbetten kaynaklanan böyle bir hareket ya da helal ve temiz kazancından dolayı eşin yemeğini yerken eve getirmiş olduğun helal ve temiz kazancından kaynaklanan yiyecekleri yerken sanki sen onun ağzına vermişsindir. Ya da muhabbetten kaynaklanarak birbirlerine lokma ikramında bulunulması. Bütün harcamaların Allah için olduktan sonra, helalden kazanıp helala sarf ettikten sonra mutlaka ecir kazanırsın. Sevap kazanırsın. Hatta eşine karşıki muhabbetinden dolayı, hürmetinden dolayı onun ağzına vermiş olduğun bir lokmadan bile mutlaka ecir alırsın. Sevap alırsın. Bu kadar ecir, bu kadar sevaplı olan bir durum nasıl mümin tarafından terk edilebilir? İmkansız demiyoruz. Ama olmaması gerekli, terki gündeme getirilmemesi gerekli. Asıl olan mesele bu. Bizden istenen hak bu. Yoksa devreye şeytan ve şeytanlar girdikten sonra onların şerrinden Allah'a sığınırız. Mutlaka yuvanın yıkılmasına vesile olunur. Hadisimiz Sahih Bukhari Kitabul İman bab 41 hadis 49. Sahih Müslim Kitabul Vasaya bab 1 hadis 5'te mutefakun aleyh olarak kayıtlıdır. Ebu Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse ecrini yalnız Allah'tan umarak ailesine infak ettiği zaman onun bu nafakası kendisi lehine bir sadaka olur. Kendisinin lehine bir sadaka olur. Ailesine infak ediyor. Helal ve temiz kazancından ailesine infak ettiği vakit, ailesine çoluk çocuğuna yedirip içirdiği vakit, elbette ki asla israf olmamalı. Helal ve temiz kazancı israf edilmeden yenilip içilip giyilmesi, harcanması gerek. Çoluk çocuğun rızkını kazandı ve geldi kendilerine yedirdi, içirdi, giydirdi, barındırdı. Allah'ın izniyle, keremiyle, yardımıyla. Bu onun için büyük bir sevaptır. Nasıl ki sadaka veriyoruz, temiz ve helal kazancımızdan, ondan sevap bekliyoruz ve inanıyoruz ki Allah Azze ve Celle bu sadakadan bize sevap verecek, ecir verecek. Birinci derecede müminin çoluk çocuğuna yapmış olduğu harcamalar onun açısından yapılmış olan sadakadır. Onun çoluk çocuğuna bu nafakası kendisinin lehine sadaka olur. Bütünüyle ecir getirir. Yani illa ki ihtiyaç sahibi olan birisine mi yardım edilsin? Sadaka bu mudur? Evet, o da sadakadır. Eğer ihtiyaç sahibini gerçekten de sevindirecekse, gerçekten o muhtaç ise, Allah'a kul olan birisi ve ihtiyaç sahibi ise, yoksa Müslümanın yardımıyla Allah'a isyan edecek bir durumdaysa ona yardım edilmez. O zaman onun isyanına ortak olunmuş olur. Ancak İslam alimleri buna şu şekilde cevaz vermişler. Yardıma muhtaç olan ama bu arada da fısk ve fucurla uğraşan birisine, yakınlarından birisine yardım edilecekse şart koşulur. Sen şu hatandan, bu yanlışlığından, bu günahından tevbe edersen, vazgeçersen sana yardım ederim. Eğer o kişi de yardım edecek şahsiyete söz verirse, o şahsiyet ona yardım eder. Daha sonra sözünden vazgeçerse yardım eden kişiye herhangi bir suç, günah söz konusu değil. Yoksa günahkar olan birisine, fısk içinde, fucur içinde, zulüm içinde olan birisine hasreten yardımcı olmak, zulmünde yardımcı, fıskında yardımcı, fucurunda yardımcı olmak ki ona ortaklık edilmiş olur. Aynı günah, aynı hataya bizzat yardım eden ortak olmuş, düşmüş olur. Hadisimiz Sahih Bukhari Kitab-ül İman Bab 41 Hadis 48. Sahih Müslim Kitab-ı Zekat Bab 14 Hadis 48. Sünnen-i Nesai Kitab-ı Zekat Bab 60 Hadis 2535. Aynı hadisimiz Sünnen-i Tirmizi ve Sünnen-i Darimi'de de yer almış, müttefakun aleyh olan sahih bir hadistir. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu teala anhumadan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Bir kişi ki muvahhid ailenin reisi olmuş, onların rızkını kazanmakla mükellef ve kendisi yaptığı harcamalar, israfa dair olan bütün giderleri, har vurup harman savurması ve onun rızıklarını kazanıp da onun getirdiğiyle geçinen ailesini ihmal etmesi, çoluğu çocuğu başkalarına el açacak durumdayken o ise harcamalarda alabildiğine müsrif oluşu ona günah olarak yeter. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Başka günah işlemese bile böyle bir günah onu ciddi bir günahkar etmeye yeter ve o perişan bir durumdadır. Onun için müminler kendilerine çok dikkat etsinler. Birilerinin kendilerini övgücü sözlerine aldanmasınlar. Onlardan böyle bir şey beklemesinler. Bir mümin, bir muvahhid olarak üzerine düşen ailesine karşıki görevlerini mutlaka imkanlar nispetince sıhhatli bir şekilde yerine getirmesi lazım. Onları ihmal etmemesi gerekli. Normal şartlardan helal ve temiz olmak kaydıyla ve israftan tamamen arındırılmış bir harcamayla. Hadisimiz Sünnen-i Ebu Davud'un Kitab-ı Zekat'tan hadis 45, bab 45, hadis 1692. Aynı hadisimiz Sahih Müslim'in Kitab-ı Zekat'ında bab 12, hadis 40'ta da yer almıştır. Ebu Hüreyre radıyallahu teala'dan rivayet edilen bir hadislerinde Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur: Allah yolunda infak ettiğim bir dinar, köle azadı için infak ettiğim bir dinar, bir fakire sadaka olarak verdiğim bir dinar, ailene sarf ettiğim bir dinar mutlaka vardır. Bunların sevabı itibarıyla en büyüğü ailene sarf ettiğimdir. Allah yolunda infak edersin. Bir dinar yani bir altın. Bugünkü parayla şu kadar bin. Allah yolunda şu kadar bin Türkiye lirası infak ettin. Köle azadı için yine bir dinar infak ettin. Bir fakire sadaka olarak bir dinar verdin. Köleyi azat ettin, fakire verdin ve ailene de sarf ettiğin bir dinarın vardır mutlaka. Dikkat ederseniz hepsi de güzelliktir. Allah yolunda harcıyor, infak ediyor, köleyi azat ediyor, fakirin ihtiyacını gideriyor. Hepsi Allah için çok güzel. Ayrıca ailesi için de bir dinar sarf ediyor. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki öncelikli olarak ve bu sadaka olarak verilen, infak olarak verilen, sarf edilenin en büyüğü sevap itibariyle sevabı en çok olan ailene sarf ettiğindir. Demek ki birinci dereceden kişinin ailesine bakıma muhtaç olan ailesine sarf etmesi lazım. Aile sarf edildikten sonra, onların ihtiyacı giderildikten sonra diğer infak edileceklere infak edilmesi. Sevap mı istiyorsun? Allah yolunda Rabbinin sana çok ecir vermesini mi istiyorsun? O halde önce muvahhid ailenin fertlerine, muvahhid bir aile reisi olarak sarf etmen en büyüğüdür, en sevaplısıdır. Hadisimiz Sahih Müslim, Kitab-ı Zekat, Bab 12, Hadis 39'da yer almıştır. Dolayısıyla mümin bir aile reisi bunlara çokça dikkat etmesi, yedirmek içirmekten öteye ayrıca onları öyle bir edeplendirmesi lazım, ahlaki yapılarını o kadar güzel gündeme getirmesi lazım, her birilerini Allah Azze ve Celle'ye birer kul olarak yetiştirmesi lazım. Gerek kendisini, gerek eşini, gerekse Allah Azze ve Celle'nin o ikisinden dünyaya sevk etmiş olduğu, dünyaya getirmiş olduğu çocuklarını cehennem ateşinden koruması lazım. Cehennem ateşinden koruması lazım. Üzerine düşen vazifelerden birisi de budur. Mümin bir şahsiyetin, muvahhid bir aile reisi olan erkeğin Allah tarafından kendisine verilmiş olan görev, vazife budur. Önce kendisini, sonra çoluk çocuğunu dünyada rezil-i rüsvay edecek, ahirette de cehenneme müstahak kılacak, ateş ehlinden yapacak, her şeyden koruması lazım. Tağutlardan, tağutu düzenlerden, şeytandan, şeytanilerden, şeytanın izinden, onun düzeninden, şeytanlaşmış olan insanların batıl düzenlerinden mutlaka koruması lazım. Çünkü onların hepsi dünyada zillet, rezillik, izzetsizlik, şahsiyetsizlik, ahirette ise cehenneme müstahak olmak. Mutlaka kendisini, çoluk çocuğunu bunlardan korumakla mükelleftir. Tahrim suresinin 6. ayet kerimesinde Rabbim şöyle buyurdular: ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı, yani ehlinizi ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler. Ey iman edenler! Gerçekten de kullar iman etmişlerse, şirksiz, küfürsüz bir iman ile, katıksız bir iman ile iman etmişlerse, ey iman edenler hitabına bütünlüğüyle kulak kesilirler. Bütünlüğüyle kulak kesilirler. Çünkü Rableri, iman ettikleri Rableri onlara hitap ediyor. Kendinizi imanınızdan ve salih amelinizden taviz vermeden, imandan ve salih amelden taviz verilmez de, iman sıhhatli, ameller salih olduktan sonra inşallah cehennemden kurtulup cennet ehlinden olurlar. Kendinizi koruyun. Sizi cehenneme müstahak edecek anlayışlardan, inançlardan, duygulardan, düşüncelerden, hal ve hareketlerden, amellerden koruyun. Kendinizi koruduğunuz gibi eşinizi, ailenizi, çocuklarınızı da koruyun. Yeryüzünde, dünyanın neresinde olursa olsun, ister Darul İslam'dan, isterse Darul Şirk, Darul Küfür, Darul Harp'te yaşasın Müslüman, mutlaka vazifesi budur. Ne yapalım kardeşim deyip acizliğini gündeme getirmemeli. Elindeki bütün imkanlarla gerek kendisini gerek çoluk çocuğunu koruması lazım. Ki bu korumadan dolayı da Allah Azze ve Celle mutlaka ona yardım eder. Allah'a itaat ettiği müddetçe Rabbim ummadığı bir yerden kendisini rızıklandırır ve bir kurtuluş kapısı açar. Hiç kimse demesin ki ya bütün kapılar kapandı, ne yapalım? Zamanımızda başka imkanımız yok, ancak bu şekilde olur meselesini gündeme getirmeden, Allah'tan yardım dileyerek, ona tevekkül ederek kendini, çoluk çocuğunu ateşe müstahak kılacak her şeyden, akide konusunda, amel konusunda, ahlak konusunda, yaşantı konusunda bütünüyle koruması gerekli. Bu mümin olan aile reisinin baş vazifesidir. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz ve aile halkının nasıl korunabileceğini tekrar tekrar müminlere hatırlatmaya devam ederiz. Bu konuyla ilgili de, yani Tahrim Suresinin 6. ayetiyle ilgili tefsir kitaplarımızda şöyle bir hadis kaydedilmiştir. Zeyd bin Eslem radıyallahu teala anlatıyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam, ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı, yani ehlinizi ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Ayetini okuyunca sahabe, ya Resulullah, ailemizi nasıl ateşten, yani cehennemden koruruz diye sordular. Resulullah aleyhissalatü vesselam, onlara Allah'ın sevdiği şeyleri emredersiniz, Allah'ın kerih gördüklerinden de men edersiniz. Yani sakındırırsınız, alıkorsunuz. Hadisimiz Celleddin Es-Suyuti'nin Ed-Durul Mensur fi Tefsir bil Me'sur isimli eserinde, ki Türkçe tercümesi cilt 14 sayfa 539'da kaydedilmiştir ve İbn-i Merduye'den rivayet ediyor. Aynı hadisimiz İmam Kurtubi'nin El Cami'u li Ahkamil Kur'an'da yer alır. Aynı hadisimiz Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli eserinde de yer almış oldu değerli kardeşlerim. İnşallah buna dikkat edersek Allah'ın izniyle, yardımıyla, keremiyle başarıya ulaşmış, kendimizi, ailemizi dünyada da ahirette de kötülükten, hayırsızlıktan korumuş oluruz, cehennem ateşinden korumuş oluruz ve bir muvahhid aile olarak hayatımızı idame ettirmeye gayret ederiz. Velhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmain. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

0: محمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 5

0: Denle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93. Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
4: KBN Dijital Bask Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
5: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 14.99, sivri domates 27.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: Özel FM
14: 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol.
1: Çok konuşmayın, çok dua edin.
0: İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 749.95, altılı Uludağ maden suyu 39.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. Des Sanayi Sitesi, Ümraniye, 0543 969 6108.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM
1: www.özelfm.net özelfm.net.
0: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
15: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir İnsanı Tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Sad suresini tamamlamıştık bir önceki programda da. İniş sırasına göre gidiyorduk. Ayetlerin bize olan nasihatlerini anlamaya çalışıyorduk ve bizim iç dünyamız ve psikolojik açıdan ayetleri tahlil etmeye çalışıyor idik. İniş sırasına göre Sad suresinden sonra Araf suresi gelir. Yine Araf suresi Mekke'de inmiş bir suredir ve 206 ayettir. Dolayısıyla Allah nasip ederse uzunca haftalar Araf suresi üzerinde konuşmaya çalışacağız. Belli bir konuyu değil de Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerinde olduğu gibi birçok dikkat çekici konuyu içinde barındırır. Sad suresinden de hatırladığımız gibi en son 1-2 dersimizde insanın şeytan tarafından nasıl kandırıldığı konusuna değinmiştik. Çünkü ayetler öyleydi. Allah Teala bu konunun çok önemli olduğunu bize adeta hissettirircesine, dikkatimizi çekercesine bir sonra indirmiş olduğu Araf suresinde de ilk girişten sonraki ayetlerde yine bu konu bizim önümüze gelecek. Yani 11 ve 12. ayetlerden itibaren birçok ayet yine şeytanın Hazreti Adem'i, Adem babamızı ve dolayısıyla bizi kandırma yöntemini zikredecek. Bizler konuları kendi tasarrufumuzda değil de Rahman'ın tercih ettiği konuları gündeme taşımaya çalıştığımız için Rahman ayetlerde hangi konuyu önümüze koyuyorsa onun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla şeytan konusu Allah indinde demek ki çok önemli bir konu olsa gerek ki bu konuyu Allah Sad suresine tamamlamayıp Araf suresine taşımış. Biz de öyle yapacağız inşallah. Ve daha sonraki surelerde yine şeytanın insanı kandırma yolları ve yöntemi önümüze gelecek. Çünkü insan unutur sevgili dostlar. İnsan bir şeyi anlar, idrak eder, tamam der ama bir süre sonra unutur. Çünkü insanın hayatına bir sürü şey akar. O akan şeyler içerideki şeyleri örter. Bazen de onları dışarı atar. İçimizdeki şeyleri dışarı atar. Dışarı atıldığı zaman hakikat, o bir boşluk oluşturur. İşte o boşluk, iç bunaltı dediğimiz, iç bunalım dediğimiz hadiseleri beraberinde getirir. O yüzden o devir daimin Allah-u Teala'nın istediği şekilde Rahman olmasını istediği için çok önemli görülen konular insanın unutma melekesi dikkate alınarak tekrarlanır. O yüzden belki dinleyici kardeşlerimiz içerisinde bu konu niye bu kadar uzun uzadıya işleniyor düşüncesi doğmuş olabilir. Bu bizim tasarrufumuzda değil. Bir kez daha söyleyelim. Rahman hangi konuyu bizim önümüze koyuyorsa biz onu takip etmeye çalışıyoruz. Demek ki şeytan konusu çok önemli ki Rahman Sad suresinde bunu tamamlamamış. Sad suresi 206 ayet demiştik. İlk ayetten itibaren başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kitap ki onunla uyarman için müminlere bir öğüt olmak üzere sana inzal edildi, yani indirildi. Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Üçüncü ayet, Rabbinizden size indirilene uyun ve ondan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Buraya kadarki bölümü biraz inceleyelim isterseniz, tahlil etmeye çalışalım. Elif, Lam, Mim, Sad gibi kelimelerin ne anlamlara gelebileceği hakkında daha önceki programlarda bahsetmiştik. Bunlar Allah ve Resulü hakkındaki arasındaki özel şifrelerdir diyen müfessirler olmuş. Bazı yorumlar yapan müfessirler de olmuş. Ama çok fazla bu konuda net bir sahih hadis ya da bilgiler olmadığı için Hazreti Ebubekir Efendimizin görüşü ağır basmış müfessirler üzerinde. Dolayısıyla sadece Allah Resulü'nün bilebileceği özel anlamlar şeklinde yorumlanmış. Biz de bundan öte fazla bir şey söylemiyoruz. Çünkü kapalı olan, bizce açık olmayan şeyler bizim için birinci dereceden bağlayıcı olmaz. Yani ondan sorumlu olmayız o anlamda. Ancak ondan sonra gelen ayetler işte böyle değildir. Orada Allah bize bir şeyler söylemek istiyor. Diyor ki ikinci ayet, bu bir kitaptır ki onunla uyarman için müminlere bir öğüt olmak üzere sana indirildi. Bu kitabın Rahman tarafından indirilmesinin sebebi bir nasihat. Hatırlarsak birkaç sure önce Kamer suresini işlemiştik. Orada bu kitap insanlar tarafından düşünüp öğüt alınması için indirildi demişti Rahman. Orada düşünmenin önemi, düşünme farklılıkları, doğru düşünmenin nasıl olacağı üzerinde epeyce uzun bahsetmiştik. Burada onun devamı şeklinde olacak bir şey önümüze gelir. O da müminlere öğüt olmak üzere. Mesela Müslümanlara öğüt olmak üzere niye değil de müminlere öğüt olmak üzere, bunun üzerine biraz durmak lazım. Allah Teala Müslim ve mümin ayrımını Kur'an-ı Kerim'de defaatle zikreder. Acaba neden? Müminle Müslim aynı değil mi? Değilse neden değil? Bunu da zikretmek gerekir. Müslim, İslam olmuş kişiye denir. En kısa tarifi. Müminse iman olmuş kişiye denir. Dolayısıyla Allah Teala'nın Rad suresinde de belirttiği gibi iman öyle hemen olacak bir şey değildir. Dolayısıyla bir insanın Müslim olması, İslam dairesinin içerisine girmesi, artık Müslimlerden, İslamlardan olması onun mümin olmasını da otomatik olarak gerektirmez. Çünkü mümin olmak daha sonraki bir aşamadır. Belli bir zaman alır, belli bir terbiye sürecinden sonra olur. Dolayısıyla mümin olanlara Kur'an-ı Kerim'in öğüt olması daha farklı bir yere gider, Müslim olanlara öğüt olması daha farklı bir yere gider. Belki düşünülebilir ki ikisinin de gitmesi gereken yer aynı değil midir? Doğru. Ancak ikisinin durduğu yer aynı değildir. Dolayısıyla ikisinin alacağı şey de aynı olmaz. Mümin bütün hayatıyla imanla dolu olan insandır. İman onun için her şeyin önünde gelendir. Bu anlamda bizler insanı, özelde de iman etmiş insanı tanımaya çalışan insanlar olarak Müslim noktası ile mümin noktası arasındaki farkı bilmek durumundayız. O fark bilinmediği zaman birbirine karıştırılır hadiseler. Dolayısıyla herkes kendini mümin diye düşünür. Öyle değil. İnsanlar önce Müslimdirler. İman ya da İslam dairesi içerisine girdikleri vakit anlamında. Sonra iman yüreğe akar. Allah öyle söylüyor. İman henüz yüreklerinize inmedi diyor Rad suresinde. İnandım demekle iman ettik demek aynı olmadığı için Allah bu ayrımı yapar. Dolayısıyla iman etmiş olan insan müminlerdendir ancak. Mümin olmuş olur. Bir rütbe kazanmış olur diğer ifadeyle. Bunun oluşabilmesi için imanın diğer her şeyden önemli olmuş olması gerekir. Eğer bir insanın hayatında iman diğer her şeyden daha önemliyse o kişi mümindir. Müslim'de ise iman ve İslam önemlidir ama başka şeyler de önemlidir. Yani imandan ve İslam'dan da vazgeçmez ama başka şeylerden de vazgeçmez. İmanı ve İslam'ı da sever ama başka şeyleri de sever. Ama müminde bu yoktur. Mümin ancak imanı sever. Ve ancak Allah'ı sever. Ancak vahyi sever. İşte onların öğüt alması başkadır. Müslim olanların yani İslam olanların öğüt alması başkadır. İslam olanlar henüz tam yüreklere iman inmediğinden dolayı bazı iniş çıkışlar gösterebilirler. Dolayısıyla Allah bunları onarmak ister. Buna en abartılmış haline kalbi marazlı olmak diyor Allah Teala. Kalpte bazı hastalıkların olması. Tabii bu en koyu, en yukarıdaki hali. Herkes için aynı şey söylenmez. Dolayısıyla kalpte bir marazın olması kalbin hastalıklarına kişinin fark etmiyor olmasından başlar. Yani aslında kalp sinyal gönderir. Ama insanlar bunu algılamazlar. Çünkü insanlar çoğunlukla gözleri başka yeri görür. Gözler başka yeri gördüğü için kalbin yaralı olması ve hastalıklı hale gelmesi insanların dikkatini çekmez. Bu arada nefis de kalpten gelen sinyalleri sürekli emdiği için, onları tesirsiz hale getirdiği için ve o negatif sinyalleri süsleyerek bize gönderdiği için sanki yüreğimizde hiçbir hastalık yokmuş gibi yaşarız. O yüzden bazı şeyler bizi rahatsız etmez. Maneviyatımızla ilgili olumsuz durumlar bizi rahatsız etmez. Ama tam bunun zıttı olan şeyler rahatsız eder. Mesela nefsimizin canını yakan şeyler bizi rahatsız eder. Nefsimizin hoşlandığı şeylerin bize verilmiyor olması bizi rahatsız eder. Ya da nefsimizin kınanması, nefsimizin özendiği şeylere ulaşamıyor olması, nefsimizin tatmin edilmiyor olması bizi üzer. Bunlar ciddi problemlerdir. Bu hastalıkları bilmezsek, nefsi ve kalbi hastalıkları bilmezsek kendimizi tanıyamayız. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlar, şunu söyleyelim sevgili dostlar, Abdülhamit Kahraman diye bir insan gelmiş, insanı tanımak diye bir program yapmış. Ben haftada bir saat bu programı dinleyerek kendi hastalıklarımın tamamını fark ederim diyorsa şu anda dinleyenler büyük ölçüde yanılıyorlar. Bizler sadece işaret edebiliriz, dikkat çekebiliriz. Belki bazı şeyleri gösterebiliriz ama kişi kendisiyle ilgilenmezse, kendi kendisini düşünmezse, kendi elinden tutmazsa, yani kendisini terbiye sürecine girmezse, haftada bir saat bir programı dinlemek sadece rahatlatıcı bir şey olur. Dinleriz, rahatlarız, bende ne kadar da kusurlar varmış deriz, ertesi gün işimize bakarız. Aslında bu da bir kandırmacadır. Bundan kurtulabilmek için herkesin mutlaka kendisiyle ilgilenmesi gerekir. Yani başka insanlarla ilgilenmeyi bir yerde bırakıp, tebliğ hariç, hastalıklarını görüp onlara kaşık sokmayı, çatal sokmayı bırakıp, onları kurcalamayı bırakıp kendi hastalıklarımıza inmemiz lazım. Belki o zaman düzelebiliriz, belki o zaman adam olabiliriz. Çünkü bakıyoruz, olur olmadık yerlerde, yerli yersiz insanlar başkalarının kusurlarını görüp hem de başkalarının yanında, insanların içinde o kusur sahibini yerin içine batırıp çıkarabiliyorlar. Çünkü bunu yaptığı zaman özel bir haz duyuyor o kişi. İki tane haz duyuyor. Birincisi, kendi hastalıklarını örttüğünü zannederek kendisini onardığını zannediyor. Kendisiyle ilgilenmesi gerekiyor ya, yapmayarak kendisini rahatlatıyor. Bu çok çirkin bir şey. İkincisi bundan da beter. O insanın ruh dünyasını yıkarak, yaralayarak bir savaş kazandığını zannediyor. Halbuki o savaşı kendi nefsiyle kazanması gerekirdi. Kendi nefsine karşı kazanması gerekirdi. Kendi nefsiyle mağlup olan insanlar başkasının nefsiyle uğraşıyorlar. Bu doğru değil. O yüzden sevgili dostlar, mutlaka kendimizle uğraşmamız lazım. Bu çok önemli kişisel bir farzdır. Kendi nefsini kınayana andolsun ayeti, başkalarının nefsini kınayana andolsun şeklinde yazılıyor bizim Kur'anlarımızda. Buraya dikkat. Kendi nefsini kınayana andolsun ayeti, başkalarının nefsini kınayana andolsun diye sanki haşa yazılıyor bizim Kur'anlarımızda. Çünkü herkesin bir Kur'an'ı vardır. Bunu unutmayalım. Bir Allah'ın Kur'an'ı vardır, bir de herkesin Kur'an'ı vardır. Bu biraz bize garip gelebilir. Buradan şunu kastediyoruz. Allah'ın Kur'an'ı değişmez şüphesiz. Ve o tamdır, kemaldir şüphesiz. Ama o Kur'an'dan bizim dünyamıza ışıyan bazı ışıklar vardır. İşte onlar bizim Kur'an'larımızdır. Bazılarımızın Kur'an'ları sadece bir sayfadır. Hayatında bildiği, yaşadığı, anladığı ve anlattığı sadece bir sayfadır. Yani 15-20 ayettir. Bazılarının Kur'an'ı 10 sayfadır. 6666 diye söylenen 6218 tane ayet sadece 10 sayfaya indirilmiştir o kişinin hayatında. 10 sayfalık bir Kur'an'ı vardır. Bazılarının ise 10 cüzdür Kur'an-ı Kerim'i. Onlar diğerlerine göre daha ileridedir. Bazılarının ise 20 cüzdür. Bazılarının ise 30 cüzdür. Yani Kur'an-ı Kerim'i bazıları tamamen almıştır. Ama bunların da sayısı çok azdır. Çünkü bunun bize zor geldiğini düşünürüz. Çünkü bu konuda bize şeytan vesvese verir. Nefsimizle birlikte. Aman yeter, 10 sayfa yeter. Eğer 10 sayfa yetseydi Allah 10 sayfa indirirdi. Bunu unutmayalım. Allah ne yaptığını çok iyi bilir. Ne dediğini çok iyi bilir. Allah'ın demediği bir şeyi dememek lazım. Yapmadığı bir şeyi yapmamak lazım. Yapılmasını istemediği bir şeyi yapmamak lazım. Hele bunda asla ısrar da etmemek lazım. Yine bazı arkadaşlarımız Allah-u Teala'nın ayetini kendi Kur'an'ına aktarırken deforme ediyor. Aslında kendisine uyduruyor ve rahatlatıyor kendisini. Çünkü insan bünyesi, yani içi, ruhu ve nefsi rahatsız bir ortamda sürekli kalamaz. Bir ortam bizi rahatsız ediyorsa hemen oradan bir şekilde uzaklaşmaya çalışırız. Ya da orayı rahat edebileceğimiz bir yer haline getirmeye çalışırız. Dolayısıyla her zaman bizlerin yapmaya çalıştığı şey, bu rahatlatma problemi olduğu için bundan uzak durmak lazım. Şunu unutmayalım ki sevgili dostlar, biz Allah'ın diniyle ilgili kendimizi ne kadar rahatlatıyorsak ahirette o kadar rahatsız olacağız. Belki daha fazla. O yüzden ikinci ayetin son kısmında bir ifade var. Diyor ki Rahman, öyleyse bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Şu anda Peygamber Efendimiz cismen aramızda değil. Sözleri, hayatı ve sünnetleri aramızda. Dolayısıyla bu ayeti sadece Resul Efendimiz'e inmiş şeklinde düşünürsek ciddi algılama hatası yaparız. Öyle değil. Doğrusu bu ayeti okuyan herkesedir. Bu şu demektir: müminlere indirilen bir sure sizin göğsünüzde sıkıntı oluşturmasın. Oluşturmaması gerekir diyor Allah. Araf suresinin ikinci ayetinde. Oradan bahsediyoruz. Oluşturmamış olması lazım. İçimizde, yüreğimizde sıkıntı oluşturmamış olması lazım. Niye sıkıntı oluşturur acaba? Ayetler yüreğimizde neden sıkıntı oluşturur? Şimdi ayet, Allah-u Teala'dan inzal olan ayet, bizim yüreğimize inzal olduğu zaman, yani indiği vakit, bizim içimize indiği vakit, her ayetin bir iniş zemini vardır, uygun zemini. Eğer o uygun zemin içte yoksa ayet bizi rahatsız eder. Buraya dikkat. Ayetlerin bir inmesi gereken yapı, altyapı vardır, zemin vardır. O altyapı, o alt zemin bizim yüreğimizdekiyle uyum sağlamıyorsa, farz-ı misal sekizgen bir formda iniyorsa, teşbih olarak söylüyorum, sekizgen bir formda iniyorsa o ayet, bizim yüreğimizde de bir kare ya da altıgen form varsa uyumsuzluk olacaktır. Ya bizim içimizdeki altıgeni sekizgen hale getireceğiz, o altyapıyı vahye uygun hale getireceğiz, ya da vahyi sekizgenlikten altıgen formuna sokacağız. Kırpacağız orasını burasını. Biz işte çoğu kez bunu yapıyoruz. Yani kendimizi ona uyduracağımıza, onu kendimize uyduruyoruz. O zaman rahatladığımızı düşünüyoruz. Aksi durumda içimizde sıkıntı oluyor, rahatsızlık veriyor. Çünkü ayetin kabı sekizgen, bizim yüreğimiz altıgen. Uymuyor, uyumsuzluk var. Yüreklerimizi sekizgen yapmamız lazım. Vahyin inebileceği iç formu hazır hale getirmemiz lazım. Olmazsa hep sıkıntı olur. Eğer din bizi mutlu etmiyorsa, ya da şöyle söyleyelim, önceleri mutlu ediyor da şimdi sıkmaya başlamışsa, içte uyumsuzluk başlamış demektir. Çünkü dinin formu hiçbir zaman değişmez ve asla değiştirilemez. Birinci, ikinci, üçüncü, her ne olursa olsun, hangi şahıslar tarafından olursa olsun asla değiştirilemez. Yani din, Allah-u Teala'nın vahyi ya kucaklanır ya atılır. Ya da bizim yaptığımız gibi uydurulur. Ama kucaklamanın dışındaki her hal sıkıntı verir. Daha önce kucaklamış insanlarda yüreğinde bir sıkıntı varsa dini terbiyeden dolayı, aklın, fikrin ve yüreğin başka yere kaydığından dolayıdır. Akıl, fikir ve yürek, yani imanın yeşerdiği o yer, başka yere doğru akmaya başlamıştır. İşte o akış vahyin aktığı yerden başka olduğu için sıkıntı başlar. Allah buna kalp marazı diyor. Kalpte hastalık. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bölümü. Dolayısıyla sevgili dostlar, yüreklerimizle çok ilgilenmemiz lazım. Başka insanları sürekli eleştirip kınayacağımıza kendimizle ilgilenmeye ihtiyacımız var. Bunu yapmadığımız sürece bu içsel sıkıntıdan hiçbir zaman kurtulamayacağız. Nefis terbiyesi hiçbir zaman bir anda olacak bir şey değildir. Ve hiçbir zaman tamamlanmaz da. Belli bir yere geldikten sonra bizler bu işin tamam olduğunu zannederiz. Aslında bu çok ciddi bir zihin yanılmasıdır. Böyle bir şey yoktur. Tamamlanma dediğimiz şey, yani görev yapma ihtiyacının artık kişide olmamasını gerektirecek hal, ölümle gerçekleşecektir. Ölümse, hadislerde geçtiği gibi, kişinin ağız tadını kaçıran bir durumdur, bir vakadır. Resul Efendimiz bu anlamda ölümü çok hatırlayın der. Çünkü çok unuturuz. İnsanların çok azı ölümü hatırlar. Ölümü hatırlatan yerler de vardır. Oralarıysa çoktan unuttuk aslında. Mezarlıklardan bahsediyorum. Oraları o kadar yeşerttik ki, o kadar çok ağaç diktik ki mezarlıklara, bir güzel davranıştı bu aslında. Ağaçların arasına gömdük mezarlıkları. Yani mezarlıkların yanından geçtiğimiz zaman sanki bir korunun, koruluğun, bir küçük ormancığın içinden geçiyormuşuz gibi görüyoruz. O hale geldik. Neden? Bu işte ölümü öldürmek duygusundan kaynaklanır. Ölüm düşüncesi zihinden kazındığı zaman rahatlama başlar. Çünkü ölümü hatırlamak insanı rahatsız eder. Neden? Ölmeye ve hesap vermeye razı değildir kişi de ondan. Eğer bizler ölümden ve mezarlıklardan korkuyorsak, ölmekten, hesap vermekten ve Allah'la karşı karşıya kalmaktan korkuyoruz demektir. Aslında kendimiz de ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Allah öyle söylüyor. Herkes kendi nefsine şahittir. Eskiler mezarlıkları şehirlerin tam ortasına koyardı. Şimdilerde ise çok uzaklara gönderiliyor. Bu ölümsüzlüğü arzu etme duygusundan kaynaklanır. İşte o içteki sıkıntıyı bu şekilde atma duygusudur bu. Allah bunları çok iyi biliyor. Allah'ın bildiğini biz unutmamalıyız. O yüzden zihinlerde öldürdüğümüz ölüm duygusunu tekrar zihinlerde diriltmeliyiz. Yarın ya da her an öleceğini unutan bir insan aslında hesabı unutmuş demektir. Ve o insanın boyunun ölçüsü ahirette güzel alınır, tabiri doğruysa. O yüzden ölümü ve mezarlıkları unutmayalım. Vahyin yüreklerinize indirildiğinden dolayı göğsünüzde bir sıkıntı oluşmasın diyor Allah. O sıkıntıların ilacı vardır şüphesiz. O sıkıntıların en büyük ilacı Kur'an-ı Kerim'i çok okumak. Özellikle anlamını Allah-u Teala'nın istediği gibi tertil üzere okumak. Tertil üzere okumak ne dediğini anlama evresidir. İsteğidir, talebidir. O talep varsa Rahman buna cevap verir. Allah'ı anlamış bir insanın göğsünde vahiyden dolayı bir sıkıntı olmaz. Sadece vahye uygun bir hareket ve hayat tarzı sergileyemeyip Allah katında mahcup olurum duygusu belki sıkıntı verebilir. İşte bu da kendini kınayan nefse andolsun ayetiyle somutlaşır. Kendimize olan düşkünlüklerimizi gözden geçirmemiz lazım sevgili dostlar. Kendimize olan düşkünlükler ahirete ve Allah'a olan düşkünlükleri kırar. Bu kırılış göğsümüzde bir tepkiye sebep olur. Çünkü iman vardır göğüste. O iman, imana uymayan bir hayatla karşılaştığı zaman rahatsızlık duyar. Bu negatif, yani olumsuz bir rahatsızlıktır. Bir de pozitif bir rahatsızlık vardır. O peygamberlerin, velilerin, Allah dostlarının, ashabın rahatsızlığıdır. Mesela Hazreti Ömer için anlatılır. Vefatına çok yakın, kan ter içinde yatağında inlerken, Allah'a hesap vermekten dolayı göğsünde bir sıkıntı oluşurken, oğlu onu teskin etmeye çalışıyordu. Babacığım diyordu, neden bu kadar üzülüyorsun? Neden bu kadar ızdırap içerisindesin? Neden bu kadar tereddüt ve korku içerisindesin? Nedir bu endişe diye babasını teselli etmeye çalışıyordu. Sen değil misin ki ey babacığım cennetle müjdelenmiş insanlardan bir tanesi? Hazreti Ömer'in oğluna vermiş olduğu cevap bizi çok düşündürmeli. O zamanda oğulcuğum diyordu. İşte bu korku, bu sıkıntı Allah'ı razı edememe endişesidir. Allah'ı memnun edememe endişesidir. İşte bu olumlu sıkıntıdır. Olumsuz sıkıntıdan olumlu sıkıntıya ne zaman rücu edersek o zaman ahirette yüzümüz gülecek inşallah. Bunun dışındaki tüm durumlar nefsimizin rahatsızlığından dolayıdır. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Üçüncü ayetse, Rabbinizden size indirilene uyun. Rabbinizden size indirilenin bazısına uyun değil. Rabbinizden size indirilenlere bazen uyun değil. Rabbinizden size indirilene uyun, indirilene uyun. Nasıl uyalım ya Rabbi? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayetinde olduğu gibi. Sımsıkı sarılmak tutmaktan başkadır. Sarılmaktan da başkadır. Yani tutmak tutmamaya göre bir aşamadır. İki elle tutmak bir elle tutmaya göre de iyi bir aşamadır. Sarılmak iki elle tutmaya göre daha iyi bir aşamadır. Sımsıkı sarılmak başka şekilde sarılması mümkün olmayacak şekilde sarılmaktır. Sımsıkı sarılmak tavizsiz bir şekilde sarılmak demektir. Sımsıkı sarılmak hassas bir şekilde sarılmak demektir. Sımsıkı sarılmak onu içine doğru iyice yerleştirmek anlamındadır. Allah o yüzden ona layıkıyla uyun, gereği gibi uyun dediği zaman vahye sımsıkı sarılın der, onu kasteder. Peki neden böyle söyler? Bizler sımsıkı sarılmıyor muyuz ki Allah bunu önümüze koyar? Bilmiyorum, bu konu hakkında bir şey söylemeye gerek var mı? Bizim vahye sımsıkı sarılıp sarılmadığımızı tahlil etmeye bilmiyorum gerek var mı? Herkes kendisini çok iyi bilir. Çünkü Allah diyor ki herkes kendi nefsine basirettir, şahittir. Ve ne yaptığını çok iyi bilir diyor Allah. O yüzden herkes kendine biraz dönüp bakmalı. Allah kabul etmiyor başka türlüsünü sevgili dostlar. Bunu bir kardeşiniz olarak hatırlatalım. Allah başka türlüsünü kabul etmiyor.

kuvvet Rahman. Bizler hayatımızda, özellikle iman sahibi olan insanların hayatında Allah'tan başka veliler mi var ki? Böyle bir şey olabilir mi ki? Kışın gömlekle dolaşmayın diye bir ayet göremezsiniz Kur'an-ı Kerim'de. Kışın gömlekle dolaşmayın diye bir ayet göremezsiniz. Yemeklerinizi pişirmeden yiyin diye bir ayet de göremezsiniz. Akşam eve geldiğinizde kapılarınızı kilitlemeden yatın diye de bir ayet göremezsiniz. Çünkü biz bunları yaparız da o yüzden. Ya da yapmayız da o yüzden. Yani Allah bizim neyi yapıp neyi yapmayacağımızı çok iyi bilir. Allah'tan başka velilere uymayın dediğine göre uyabilme durumu var ki bunu hatırlatıyor Rahman. Öyle bir tehlike var ki buna dikkat çekiyor. Peki insan, özellikle de iman eden insan nasıl bir haleti ruhiye içerisinde olabilir ki Allah'tan başka velilere uyabilir? Önce velinin tanımından işe başlayalım. Veli sahip demektir. Veli bizim efendimiz demektir. Veli kendisine bağlanılan demektir. Veli bizi çekip çeviren, yöneten ve yönlendiren demektir. Veli onun arzusuna göre yaşanılan demektir. Allah'ın veli kullarını kastetmiyoruz burada, o ayrı bir şey. Allah'tan başka veli edinmek, Allah'tan başka dost edinmek demektir. Fakat Türkçedeki dost kelimesi Arapçadaki veli kelimesini tam karşılamadığı için onu en sona bıraktık. Normalde velinin tam karşılığı dosttur. Ama dost değildir. Dost yetmez. Veli odur ki ona tam bağlanılan, onunla birleşilen, cem olunan, ona itaat edilendir. Veli odur ki onun sözü dinlenilendir. O yüzden müminler ancak Allah'ı veli edinirler. Mesela Allah der ki şeytanı veli edinmeyin. Demek ki şeytanı veli edinmek mümkündür. Şeytanın insanı nasıl kandırdığı ve insanın nasıl şeytan tarafından veli edinildiği, yani insanın şeytanı nasıl veli edindiği konusunu birkaç hafta evvel Sad suresinin son bölümlerinde zikretmiştik. Oraları zihnimizde canlandırmaya çalışalım. Her kim mutlak anlamda bir şeye itaat ederse, burada altı çizilen kelime mutlak. Mutlak anlamda bir şeye itaat ederse ve onun dışında hiçbir şeye itaat etmezse onu veli edinmiş demektir. Buraya dikkat. Her kim mutlak manada bir şeye itaat ederse ve onun dışında bir şeye de itaat etmezse onu veli edinmiş demektir. Bu çok önemli, çok dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Bazen iman sahibi olan insanlar imanının derecesinden dolayı Allah'ı veli edinir ama maalesef başka veliler de edinir. Yani Allah-u Teala'nın tek ve yalnız hayatında tasarruf sahibi olması gerekirken başkaları da onun hayatında tasarruf sahibidir. Dolayısıyla o başkaları da onun velisi olmuştur. İşte şirk budur. Bizi Allah'tan başkası da haşa yaratmadı ki, bize Allah'tan başkası da rızık vermiyor ki, bizim Allah'tan başkası da sahibimiz değil ki bizim Allah'tan başkası da velimiz olsun. Her kim bizim hayatımızda Allah'tan başka söz sahibi ise, tasarruf sahibi ise o bizim velimiz olmuş demektir. Dikkat. İşte o zaman ahirette başımıza iş alırız. Hem de çok fena iş alırız. O yüzden herkes dönüp bakmalı ve kendisini tanımalı. Hayatına %100 kim yön veriyor? %100 kimin tasarrufu var? Hayatında kimin sözü geçiyor? Kimin sözü geçiyorsa o onun velisidir. Ve Allah'tan başka veli edinenlerin ahirette hiç kimse dostu olmayacaktır. Onları Allah yalnız bırakacaktır ve onlardan yüz çevirecektir. Peki biz neden veli ediniriz? Yani insanlar neden veli edinir? Allah'ı gördüğü halde, yani mecaz anlamda Allah-u Teala'ya veli edinmesi gerekli olduğunu anladığı halde neden başka veliler edinir insanlar acaba? Bunu da tanımaya ve anlamaya ihtiyacımız var. Eğer insanlar hayatta yaşarken bir şeylere muhtaç olma diye bir şey olmasaydı, gözleriyle ve kulaklarıyla, zihinleriyle ve yürekleriyle bir şeylerden etkilenme diye bir şey olmasaydı, yani hiçbir şeyden etkilenmiyor olsaydık, bizim başka insanlarla ilgili bir beklentilerimiz olmasaydı, menfaatlerimiz olmasaydı ve buna benzer problemler olmasaydı, bizlerin başkasını veli edinmesi diye bir şey de olmayacaktı. Yani bizlerin Allah'tan başka bir veli edinmesinin problemi beklentilerden kaynaklanır sevgili dostlar. Dikkat. Beklentiler.

0: Eğer girdi mi velayet de başlar. Halbuki mümin olan bir insan için çok çirkin bir şeydir Allah'tan başkasından bir şeyi beklemek. Her nerede beklenti varsa derecesine göre orada velilik de vardır. O şey bizim hayatımıza artık tasarruf sahibi olmaya başlamıştır. Onun veliliği bize sinmeye başlamıştır. O yüzden hakiki iman sahibi olan insanın hayatında Allah-u Teala'nın dışında hiçbir sistemin, anlayışın, kurumun, insanın hiçbir şeyin tasarrufu olamaz. Zaten La İlahe İllallah da bu anlama geliyordu. La İlahe İllallah, sensin ancak benim ilahım, yoktur senden başka ilah demektir. Veli ile ilah da birbirine aşağı yukarı yakın anlamlıdır. Ben hayatımda senden başkasını tasarruf sahibi olarak, Rab ve ilah olarak ve veli olarak kabul etmiyorum demektir. Bu peygamberler için biraz başkadır. Daha ileridedir o anlamda. Mesela Resulullah Efendimiz diyor ki, ben eğer dünyadan bir dost edinecek olsaydım seni seçerdim diyor Hazreti Ebubekir'e. Bu hassaslık ayarı bize şu anda biraz lüks gelebilir, tabir doğruysa. Ama peygamberler için böyledir. Nasıl ki onlara gece namazı farz, bize sünnetse, kuvvetli bir sünnetse, bazı şeyler de ona farzdır, bize teşviktir, dikkat edici bir şeydir, dikkat çekicidir. Dolayısıyla peygamberler bir sıcak dost anlamında, yani bir arkadaşlık anlamında bile hiç kimseyi dost edinemezler. Aslında onlarla kendi aramızdaki o farka bakarak o farkı kapatmanın yollarını aramalıyız. Bizlerin hayatındaysa maalesef çok veliler var. Bazılarımızın eşi veli olmuş. Bazılarımızın çocukları veli olmuş. Bazılarımızın işi veli olmuş. Bazılarının menfaatleri veli olmuş. Bazılarının patronları veli olmuş. Bazılarının başka şeyleri veli olmuş. Düşkünlükleri. Dost edinmiş, ona sarılmış sımsıkı ve ondan bir beklenti içerisine girmiş. Dost ancak Allah'tır, veli ancak Allah'tır, bunu hiç unutmamak lazım. Ayetin son kısmındaysa ne kadar az öğüt alıyorsunuz diyor Rahman. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz demek, alınması gereken kadar öğüt almıyorsunuz. Artı alınması gereken öğütü de almıyorsunuz demektir. Alınması gereken kadar öğüt almıyorsunuz, alınması gereken öğüdü de almıyorsunuz demektir. Neden? Çünkü öğüt düzelticidir. Düzelmek iç yapısı, birçok eğikliklerle dolu olan bir insanın dosdoğru olmaya çaba sarf etmesi demektir. Hiçbir eğri tel doğru cetvelden hoşlanmaz. Hiçbir eğri tel doğru cetvelden hoşlanmaz. Neden? O telin eğikliğini ele verir doğru cetveller. Yan yana getirildiğinde, tel cetvelle kıyaslandığında eğikliği ortaya çıkar. O yüzden bütün eğri teller en az kendisinden daha eğri telleri severler. Ve sürekli eğri tellerle beraber olmak isterler. Çünkü o zaman kendi eğriliği fazla ortaya çıkmayacak, göze batmayacak. Ne kendisini rahatsız edecek, ne başka insanları rahatsız edecek. Aslında bu çok komik bir durumdur. Başka insanların tellerinin eğriliğine bakarak kendi eğriliklerimizi savunmaya kalkmayalım. Eğri miyiz, doğru muyuz? Cetvel gibi dosdoğru olan Kur'an'ın yanına geldiğimizde anlayalım. Kur'an ancak bize öğüt verir ve o bizi ancak düzeltir. Biliyorum, telin canı olsaydı, acı hissetseydi, onu dosdoğru yapmak isteyen bir el, onu her eğip büktüğünde canı yanacaktı. Çünkü tel durduğu halden memnundur. Nasıl eğik formu varsa ondan hoşlanır. Onu düzeltmeye başladığı zaman bir el, telde bir hareket ortaya çıkacaktır. Ve telin normalinin dışında bir şeydir bu. Ve onun canını yakacaktır. O yüzden biz de düzelmeyi pek istemeyiz. Gözümüzü açtığımızda ve büyüdüğümüzdeki formumuzla yaşamak isteriz. O formdan razıyız. Zaten birçok eğiklikleri olan tellerle beraber yaşayıp gittiğimiz gibi, onlarla beraber akıp gittiğimiz için kendi eğikliklerimiz fazla gözümüze gelmez. Gelir ama hemen nefsimiz bize şöyle söyler. Ya zaten öbür tellerde bir sürü eğiklik var. Böyle gelmiş böyle gider deriz. Ama Allah öyle demez. O yüzden der ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Ne kadar az kendinizi düzeltiyorsunuz demektir. Teşbihde hata olmaz. Allah der ki ey eğri olan, tel gibi eğri olan insanlar. Artık doğrulun. Artık düzelin. Önünüzde çok güzel bir mikyas var. ölçü var, yani cetvel var. Onun yanına gelin, nerede ne kadar eğri olduğunuzu görün ve öyle düzelin. Eğer size bir insanın düşünüp öğüt alacağı kadar bir ömür verilmedi mi diyor ya Rahman. Eğer bir insanın düşünüp kendisini düzelteceği bir ömür verildiği halde tel gibi eğri büğrü olan yerlerinizi düzeltmezseniz ben onları ateşle ahirette düzeltirim diyor Allah. O zaman düzelmek de bir fayda vermeyecek. Sadece acı üstüne acı olacak. Istırap üzerine ıstırap olacak. Dördüncü ayetse biz nice ülkeleri veya halkları yıkıma uğrattık. Geceleri uyuyorken ya da gündüzün dinlenirken bizim zorlu azabımız onlara geldi. Biraz önce de belirtmeye çalıştığımız gibi birçok eğrilikleri olan ve bunu düzeltmeye yanaşmayan, kulak asmayan toplumları Allah tarihte helak etmiştir. Helak etme sünneti kıyamet çok yaklaştığı için şu anda durdurulmuş olsa da başka türlü cezalarla insanlar cezalandırılır. Çünkü kıyamet saati yaklaşmıştır. O yüzden bizlerin de mutlaka o kişisel azaplarımız ve toplumsal azaplarımız bize değmeden, gelmeden önce öğüt alan, nasihat dinleyen insanlar haline gelmemiz gerekir. Nasihate göre hareket etmek, ilk başta alışkanlıklarımızın dışına çıkma gayreti olacağı için bir parça bizi rahatsız eder. İlk başta ama. Sonra onun normal ve doğru olduğunu görürüz, ikna oluruz ve arkasından mutlu oluruz. Biz kendimizi düzelttiğimizde ve değiştirdiğimizde elde edeceğimiz halleri ve güzellikleri şu an durduğumuz yerden bir türlü kestiremediğimiz için ona karşı hep soğuk dururuz. Kendi içimizden dışarıya bunu hissettirmeden böyle gelmiş, böyle gider. Allah'ın da tövbesi geniştir, beni herhalde böyle kabul eder diye düşünürüz. Ama öyle değil. Eğer öyle olsaydı sadece Kur'an-ı Kerim birkaç ayetten müteşekkil olurdu. Demek ki öyle değil. Dolayısıyla sorumluluklar bizim yapmamız gereken vazifelerimizdir aslında. O vazifeleri ertelemek, yapmıyor olmak iyi niyetli olunsa bile sonuç bakımından aynıdır. Dolayısıyla mutlaka kendimizi tanımaya, içimizdeki hastalıkları fark etmeye ihtiyacımız var. Allah toplumları helak ettiğini söylüyor. Bu bir işarettir, yani ayettir. Eğer siz de öğüt almayan, nasihat dinlemeyen insanlar olursanız, sizler de helak edilirsiniz demektir. Söz buraya gider. O yüzden Rahman'ın tehditlerini ve ihtarlarını ciddiye almalıyız. Daha önce dedik ya, Allah-u Teala da olmayan şeylerin başında şaka gelir. Rahman'da şaka yoktur. Çünkü o çok ciddidir. Ve asla olmayacak bir şey de söylemez. Her ne söylüyorsa, her neye dikkat çekiyorsa o çok dikkat çekilmesi gereken değerdir. O yüzden Rahman tarafından dikkate uygun görülür. Eğer bizler başka kavimlerin yaptığı gibi nasihati dinlemezsek, hiçbir nasihatin fayda etmeyeceği, çocukların dahi saçlarını ağartacağı günden çok da fazla korkmuyoruz demektir. İşte o zaman vay bizim halimize. Beşinci ayetse, zorlu azabım onlara gelince yakalayabildikleri, biz gerçekten zulme sapanlardandık demelerinden başka olmadı. Yani onlar yakalandıklarında, zorlu azap onlara geldiğinde, o halklara, söz dinlemeyen, nasihat dinlemeyen, umursamayan halklara azap geldiğinde biz gerçekten zulme sapanlardandık demelerinden başka olmadı. Nedir zulme sapmak? Hazreti Adem'le başlayan, hani vardı ya, ben kendi nefsime zulmettim. Hazreti Yunus'la okuduğumuz, diğer insanların ifadeleriyle biz kendi nefsimize zulmettik şeklindeki ayetlerle okuduğumuz hadisedir. Yani insanın hatakar ve günahkar olmasıdır. İşte bu hatakarlık ve günahkarlık normalleşmeye başlayıp sürüp gittiğinde insan kendisine zulmeder. Aslında burada bir pişmanlık hali vardır. Ama fayda etmeyen pişmanlık. Rahman buna dikkat çekiyor. Bu tip pişmanlıkları söylemeyin diyor ahirette. Eğer bu tip pişmanlıkları söyleyecekseniz size hiçbir şey ifade etmeyecek, yarar sağlamayacak. Eğer yine söylemek istiyorsanız bunu hayattayken söyleyin. Son nefes size gelmeden önce söyleyin diyor. O yüzden yukarıda biraz önce ölümden ve kabirlerden bahsettik. Oralar bizim oralara gitmeden önce bizim oralara gitmemiz anlamına gelir. Yani ölmeden önce ölünüz hadisini yapmak demektir. Bakalım gözümüz ne kadar yiyor tabiri caizse. Çoğumuz için bu çok soğuk bir şeydir. insanı ürpertir. Ama başımıza gelecek bir soğukluktur. Kimden ve neden kaçıyoruz ve nereye kaçıyoruz? Hiçbir yere. Azabın gelmesini istemiyorsak vahye gelmek zorundayız. Azabın bizden uzaklaşmasını istiyorsak içimizdeki problemleri, anlayış ve şahsiyet bozukluklarını kendimizden uzaklaştırmamız gerekir. İşte o zaman azap bizden uzaklaşacaktır. Aksi durumda bizim çabalarımız Allah indinde fazla da kıymete düçar olmayacaktır. 6. ayetse bunun üzerine biraz konuşup yavaş yavaş programımızı noktalayalım. Çünkü bu çok önemli bir konu. Biraz başka gibi bir konuya giriyor burada Rahman. Andolsun kendilerine gönderilenlere soracağız ve onlara gönderilenlere de soracağız. Elbette soracağız diyor. Neyi soracak? Vahyi aldınız mı bize? Vahyi ilettiniz mi onlara? Bunlar çok ciddi iki sorudur. Yani hesap sorulacaksınız diyor Allah. Ve Allah'ın şakası yoktur. Biraz önce de zikrettiğimiz gibi. Allah hesap sorulacaksınız diyorsa sorulacağız. O yüzden şu anda kendi kendimizi ikna edebiliyorsak, dürüst olduğumuzda, inşallah umulur ki Rahman'ı da ikna ederiz. Ama ben inanıyorum ki dürüst olduğumuzda kendimizi çok da fazla aklayamayız. Elimiz gitmez. İkna edemeyiz kendimizi. Yani biliyoruz aslında kendimizi. Kendimizi bildiğimiz için kendimiz de aslında kendimizden razı değiliz. Bizim ciddi problemimiz Allah'ın bizden böyle razı olması konusunda bir dayatma içerisinde olmamız. Allah'ım ne olur beni böyle kabul et diye ısrarcı olmamız. Aksine Allah hesap sorulacaksınız yaptıklarınızdan, anlayışlarınızdan ve hayatınızdan diyor. Biz de Allah'a ya Rabbi bizi böyle kabul et diye ısrarda bulunuyoruz. Allah diyor ki bu Kur'an'a göre hesap sorulacaksınız. Biz de diyoruz ki ya Rabbi sen benden atla. Beni affet. Allah'ın affı var şüphesiz. Bunu kimse inkar edemez. Ama Allah kimi affedeceğini iyi bilir. Eğer biz kendimizi affedebiliyorsak inşallah Allah da bizi affedecektir. Burada ciddi ve dürüst olmaya ihtiyacımız var. Acaba kendi kendimizi ikna edebiliyor muyuz? Yani kendimiz kendimizden razı mıyız ki Allah bizden razı olsun diyorum. Burada noktalayacağım. Önümüzdeki hafta Allah'tan bir mani olmazsa inşallah buluşmak dileğiyle ona emanet olunuz ve onu hiç unutmayınız. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram Sinangil un 129.95, 2 litre Cooker çelik termos 799.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212 659 73 44.
6: İstoç.
7: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta, 0544 919 15 65.
8: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı, her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize.

0: Red FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
2: Eyüp Nakliye 0539 745 4515 Ataşehir.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 749.95, altılı Uludağ maden suyu 39.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Vibrant Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklamlar.

0: yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, as-salatu ve selamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi.

Cümayin, Allahümme amin. Değerli Özel Efem dinleyicileri, değerli dostlar, İmam Hafız İbni Kesir Rahimullah'ın Peygamberler Tarihi adlı eserini inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kaldığımız kıssa Hazreti Salih Aleyhisselatü Vesselam'ın kıssasını inşallah geçmiş bulunmaktayız. Salih Aleyhisselam Semud kavminin peygamberidir. Semud kavmi meşhur bir kabiledir. Bunlar Cedis'in kardeşi olan dedelerinin ismiyle anılmaktadırlar. Bu ikisi Abir bin İrem bin Sam bin Nuh'un oğullarıdır. Bu kavim Arab-ı Aribe'dendir. Bunlar Hicaz ile Tebük arasında bulunan Hicr mevkiinde yaşadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki Müslümanlarla birlikte Tebu'ya giderken buradan geçmişlerdi ki bunu daha sonra da inşallah açıklayacağız. Semud kavmi Ad kavminden sonradır değerli dostlar. Bunlar da Ad kavmi gibi putlara ibadet ediyorlardı. Allah-u Teala da onlardan bir adamı elçi olarak onlara gönderdi. Ki bu da Allah'ın kulu ve Resulü Salih bin Ubeyd bin Masih bin Ubeyd bin Hacir bin Semud bin Abir bin İrem bin Sam bin Nuh'tur. Salih aleyhisselam onları tek olan ve hiçbir ortağı olmayan Allah'a ibadet etmeye, Allah'a ortak koştukları ve denk tuttukları şeyleri terk etmeye ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaya davet etti. Onlardan bir grup Salih Aleyhisselam'a iman etti. Büyük çoğunlukları ise onu inkar ettiler. Sözlü ve fiili olarak ona eziyet ettiler ve onu öldürmek istediler. Allah'ın onların aleyhine hüccet yaptığı deveyi öldürdüler. Bunun üzerine aziz ve muktedir olan Allah da kendisine yakışır bir şekilde onları yakalayıverdi. Nitekim Allah-u Teala Araf suresinin 73 ve 79. ayetine kadar şöyle buyurmaktadır. Semud toplumuna da kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih onlara ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge mucize gelmiştir. Allah'ın bu dişi deveyi size bir belgedir. Onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın ve ona bir kötülükte dokunmayın. Sonra sizi acıklı bir azap yakalar dedi. Allah'ın Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizi yeryüzünde güç ve servetle yerleştirdiğini hatırlayın. Ki onun düzlüklerinde köşkler kuruyor, dağlardan evler yontuyordunuz. Şu halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar, müstekbirler, içlerinden iman edip de onlarca zayıf bırakılanlara, müstazafları dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar biz gerçekten onunla gönderiline inananlarız dediler. Büyüklük taslayanlar, müstekbirler de şöyle dedi, biz de gerçekten sizin inandığınızı tanımayanlarız. Böylelikle dişi deveyi öldürdüler ve Rablerin emrine karşı çıkıp Salih'e de şöyle dediler. Ey Salih, eğer gerçekten gönderilenlerden bir peygamber isen vaat ettiğin şeyi getir bakalım. Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında dizüstü çökü kaldılar. O da onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi, ey kavmim, andolsun size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve sizi öğüt verdim ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Ve yine Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hud suresinin 61 ve 68. ayetine kadar şöyle buyurmaktadır. Semud halkına da kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur.
O sizi yerden, topraktan yarattı ve onda sizi ömür geçirenler kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim yakın olandır, duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, bundan önce sen içimizde kendisinden iyilikler ve yararlıklar umulan biriydin. Atalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan bizi engelleyecek misin? Doğrusu biz senin bizi davet ettiğin şeyden kuşku verici bir tereddüt içindeyiz. Dedi ki, ey kavmim, görüşünüz nedir, söyler misiniz? Eğer ben Rabbimden apaçık bir belge üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet vermişse, bu durumda da ona isyan edecek olursam, Allah'a karşı beni kim yardım edecektir? Şu halde kaybımı arttırmaktan başka bana hiçbir yarar sağlamayacaksanız, ey kavmim, size işte bir ayet olarak Allah'ın devesi. Onu serbest bırakın, Allah'ın arzında yesin. Ona kötülük vermek niyetiyle dokunmayın, yoksa sizi yakın bir azap sarıverir. Fakat onu öldürdüler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yararlanın. Bu yalanlanmayacak bir vaattir. Emrimiz geldiği zaman tarafımızdan bir rahmetle Salih'i ve onunla birlikte iman edenleri o günün aşağılatıcı azabından kurtardık. Doğrusu senin Rabbin güçlü olandır, aziz olandır. O zulme sapanları dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Ve haberiniz olsun, Semut halkı gerçekten Rablerine karşı küfretmişlerdi. Haberiniz olsun, Semut halkına Allah'ın rahmetinden uzaklık verildi. Ve yine Hicr suresinin 80 ve 84. ayetine Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. Onlara ayetlerimizi vermiştik de ondan yüz çevirmişlerdi. Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Derken onları sabah vaktine girdiklerinde o dayanılmaz çığlık yakalayıverdi. Buna rağmen kazandıkları şeyler uğrayacakları sondan kurtarmaya onlara yetmedi. Ve yine değerli kardeşler, İsra suresinin 59. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: bizi ayet, mucizeler göndermekten, öncekilerin onu yalanlamasından başka bir şey alıkoymadı. Semud'a dişi deveyi görünür bir mucize olarak gönderdik. Fakat onlar bununla onu boğazlamakla zulmetmiş oldular. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Ve yine değerli kardeşler, Şuara suresinin 141 ve 159. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Semud kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Salih sakınmaz mısınız demiştim. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Siz burada güvenlik içinde bırakılacak mısınız? Bahçelerin, pınarların içinde ekinler ve yumuşak tomurcuklu, can alıcı hurmalıklar arasında, dağlardan da ustalıkla zevkli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Ve ölçüsüzce davrananların emrine de itaat etmeyin. Ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta ve dirlik düzenlik kurmamaktadırlar. Islah etmemektedirler. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen yalnızca bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası da değilsin. Eğer doğru sözlülerden isen, bu durumda bir ayet, mucize getir görelim. Dedi ki, işte bu
bir dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur, belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülükle dokunmayın. Sonra büyük bir günün azabı sizi yakalar. Sonunda onu yine de kestiler. Ancak pişman oldular. Böylece azap da onları yakalayıverdi. Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. Andolsun biz Semud kavmine de kardeşleri Salih'i yalnızca Allah'a kulluk edin diye demek üzere gönderdik. Bir de ne görsün? Onlar birbirlerine düşman kesilmiş iki gruptur. Dedi ki ey kavmim, neden iyilikten önce kötülük konusunda acele davranıyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dileminiz gerekmez mi? Umulur ki esirgenirsiniz. Dediler ki senin ve seninle birlikte olanlar yüzünden uğursuzluğa uğradık. Dedi ki sizin uğursuzluğunuz başınıza gelenler Allah katında yazılıdır. Hayır, siz denenmekte olan bir kavimsiniz. Şehirde dokuzlu bir çete vardı. Yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlardı. Kendi aralarında Allah adına ant içerek dediler ki gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim. Sonra velisine ailesinin yok oluşuna biz şahitlik olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz diyelim. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların hilesine karşı onların farkında olmadığı bir düzen kurduk. Artık sen onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak. Biz onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. İşte zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıssız evleri. Hiç şüphe yok, bilmekte olan bir kavim için bunda bir ayet vardır. İman edenleri ve korkup sakınanları da kurtardık. Semud'a gelince biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Böylece kazanmakta oldukları şeyler yüzünden onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakalayıverdi. İman edenleri ve korkup sakınmakta olanları ise kurtardık. Ve yine değerli kardeşlerim, Kamer suresinin 23 ve 32. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Semud kavmi de uyarıları yalanladı ve dediler ki bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bu durumda gerçekten biz bir şaşkınlık, sapıklık ve çılgınlık içinde kalmış oluruz. Zikir, vahiy içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarıktır. Onlar yarın kimin çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarık olduğunu bilip öğreneceklerdir. Gerçek şu ki biz bir fitne, imtihan ve deneme konusu olarak o dişi deveyi kendilerine gönderenleriz. Şu halde sen onları gözleyip bekle ve sabret ve onlara suyun kendi aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Her su alış sırası kiminse o hazır bulunsun. Derken arkadaşlarını çağırdılar. O da bıçağını kapıp hayvanı ayağından biçip yere devirdi. Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış? Çünkü biz onların üzerine bir tek çığlık gönderiverdik. Böylece onlar ağıldaki çalı çırpı olan kuru ot gibi oluverdiler. Andolsun biz Kur'an'ı zikir ile öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Ve yine değerli kardeşlerim, Şems suresinin 11 ve 15. ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Semud halkı azgınlığı dolayısıyla yalanladı. En zorlu bedbahtları ayaklandığında Allah'ın elçisi onlara dedi ki Allah'ın deneme için
size gönderdiği devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin. Fakat onlar onu yalanladılar. Deveyi de yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla onları yerle bir etti. Kırıp geçirdi. Ve orasını da dümdüz etti. Allah asla bunun sonucundan korkmaz. Değerli kardeşler, Allah-u Teala kitabında pek çok defa Ad ile Semud'u beraber zikretmektedir. Örneğin Bera'e, İbrahim, Furkan, Sad, Kaf, Necm ve Fecr surelerinde olduğu gibi. Denilir ki ehli kitap bu iki ümmetin haberlerini bilmemektedir. Onların kitapları Tevrat'ta bu iki ümmetten bahsedilmez. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bunlardan haber verdiğine delalet eden bir ayet vardır. Allah-u Teala İbrahim suresinde şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Musa demişti ki, eğer siz ve yeryüzündekilerin tümü küfredecek olsanız bile şüphesiz Allah hiçbir şeye muhtaç değildir diye övülmüştür. Sizden öncekilerin Nuh kavminin Ad ve Semud ile onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Ki onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri onlara apaçık delillerle gelmişlerdi de ellerini ağızlarına götürüp öfkelerinden ısırdılar ve dediler ki, tartışmasız biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri inkar ettik. Ve bizi kendisine çağırmakta olduğunuz şeyden de gerçekten kuşku verici bir tereddüt içindeyiz. Zahir olan şudur ki değerli dostlar, bunun tamamı Musa Aleyhisselam'ın kavmine söylediği kelamıdır. Ancak bu iki ümmet Araplardan olduklarından ehli kitap bunların haberlerini iyice zapt etmediler ve hıfzetmek için çok fazla önemsemediler. Yoksa bunların haberleri Musa Aleyhisselam zamanında meşhurdu değerli kardeşlerim. Biz tefsirde bütün bu ayetleri genişçe açıkladık. Hamd Allah'adır ve minnet O'nundur değerli dostlar. Bizim buradaki maksadımız Semud kavminin kıssasını ve onların durumunu zikretmektir. Burada Allah'ın peygamberi Salih Aleyhisselam'ı ve ona iman edenleri nasıl kurtardığını, zalim olan kavmi ise küfürlerinden, azgınlıklarından ve rasullerine muhalefet etmelerinden dolayı nasıl yok edip köklerini kazıdığını beyan edeceğiz. Biz daha önce onların Arap olduklarını, Ad kavminden sonra geldiklerini ve onların başına gelenlerden ibret almadıklarını açıklamıştık. İşte bundan dolayı da peygamberleri aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Semud toplumuna da kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge, mucize gelmiştir. Allah'ın bu dişi devesi size bir belgedir. Onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın. Ona bir kötülükte dokunmayın. Sonra sizi acıklı bir azap yakalar dedi. Allah'ın Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizi yeryüzünde güç ve servetle yerleştirdiğini hatırlayın ki onun düzlüklerinde köşkler kuruyor, dağlardan evler yontuyordunuz. Şu halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın. Yani değerli dostlar, sizleri onlardan sonra halifeler yapmasının sebebi onların durumundan ibret almanız ve onların yaptıklarını yapmamanızdır. İşte bu yeri sizlere mübah kıldı ki ovalarında saraylar yapıyor, dağlarında sağlam, muhkem ve lüks evler yontuyorsunuz. Şu halde Allah'ın nimetine şükür ile salih amellerle sadece ona ibadet ederek ona hiçbir şey ortak koşmamak ile mukabelede bulunun,
ona muhalefet etmekten ve ona itaat etmemekten şiddetle sakının. Çünkü bunun akıbeti çok kötü ve tehlikeli olur. Yine Şuara suresinin 146 ve 152. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Siz burada güvenlik içinde mi bırakılacaksınız? Bahçelerin, pınarların içinde ekinler ve yumuşak tomurcuklu can alıcı hurmalıklar arasında, dağlardan da ustalıkla zevkli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Ve ölçüsüzce davrananların emrine de itaat etmeyin ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta ve dirlik düzenlik kurmamaktadırlar. Yani ıslah etmemektedirler.

Ve yine onlara şöyle buyurdu: Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi yerden yaratıp sizi orada bir ömür boyu yaşattı. Yani sizi yaratan, yerden sizi var eden ve yeri imar etmek için sizi vazifelendiren odur, değerli dostlar. İçindeki ekin ve meyvelerle birlikte yeryüzünü size veren odur. Yaratıcı ve rızık verici sadece odur. Dolayısıyla ibadete müstahak olan sadece odur. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra da ona tevbe edin. Yani işlemekte olduğunuz günahlardan vazgeçin ve ona ibadet etmeye yönelin. Çünkü o bunu sizden kabul edecek ve sizi bağışlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbim çok yakındır, duaları kabul edendir. Ey Salih, sen bundan evvel aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Yani şunu demek istiyorlar: yani senin bu sözünden evvel aklının kamil olacağını umuyorduk. Bu da senin bizi sadece tek olan Allah'a ibadet etmeye, ibadet ede geldiğimiz ortaklarımızı terk etmeye ve ataların dininden ayrılmaya davet etmendir. İşte bunun için de şöyle dediler: Atalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan seni bizi engelleyecek misin? Doğrusu biz senin bizi davet ettiğin şeyden kuşku verici bir tereddüt içindeyiz. Dedi ki: Ey kavmim, görüşünüz nedir, söyler misiniz? Eğer ben Rabbimden apaçık bir belge üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet verilmişse, bu durumda da ona isyan edecek olursam, Allah'a karşı bana kim yardım edecektir? Şu halde kaybımı arttırmaktan başka bana hiçbir yarar sağlamayacaksınız. Ey kavmim, size işte bir ayet olarak Allah'ın devesi, onu serbest bırakın, Allah'ın arzında yesin. Ona kötülük vermek niyetiyle dokunmayın, yoksa sizi yakın bir azap sarıverir. Burada değerli dostlar, Hazreti Salih ifadelerinde onlara lütufkar, gayet nazik ve son derece yumuşak davranıyor. Onları hayra davet etmede en güzel şekilde hareket ediyor. Onlara şöyle diyor: Şayet durum benim size söylediğim ve sizi davet ettiğim şekilde olursa, o zaman siz ne yaparsınız? Allah katında nasıl bir mazeretiniz olabilir? Allah'ın huzurunda artık sizi kim kurtarabilir? Sizler benden ona itaat etmeye, sizi davet etmeyi terk etmemi istiyorsunuz. Benim böyle bir şeyi yapmam asla mümkün değildir. Çünkü bu benim vazifemdir. Şayet ben davet görevimi terk edecek olursam, artık ne siz ne de başkası beni Allah'tan koruyamaz ve ona karşı bana yardım edemezsiniz. Dolayısıyla ben sizi tek olan ve hiçbir ortağı bulunmayan Allah'a davet etmeye devam edeceğim. Ta ki Allah benimle sizin aramızda hüküm verinceye kadar. Yine Salih Aleyhisselam'a şöyle dediler: Muhakkak sen aşırı bir şekilde büyülenmişlerdensin. Yani sen büyülenmişsin. Bizi sadece tek olan Allah'a ibadet etmeye ve onun dışındaki ortaklarımızı terk etmeye davet ederken ne dediğini bilmiyorsun. Bu cumhurun görüşüdür değerli kardeşlerim. Denildi ki bunun manası şudur: sen ciğer sahibi olanlardansın. Yani şöyle demek istiyorlar: sen de ciğeri olan bir insansın. Ancak birinci görüş daha zahirdir. Çünkü onlar zaten bu ayetten hemen sonraki ayette şöyle dediler: Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Ona şöyle dediler: Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bir ayet, mucize getir. Yani getirdiğin dinin doğru olduğuna delalet edecek harikulade bir şey, bir mucize getir. Dedi ki: İşte bu bir dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur, belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülükle dokunmayın, sonra büyük bir günün azabı sizi yakalar. Yani onlara şöyle buyurdu: Size Rabbinizden apaçık bir belge,
mucize gelmiştir. Allah'ın bu dişi devesi size bir belgedir. Onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın ve ona bir kötülükle dokunmayın. Sonra sizi acıklı bir azap yakalar dedi. Allah-u Teala şöyle buyurdu. İşte Semud kavmine de gözle görülür apaçık bir belge olmak üzere o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu yüzden zulmettiler. Müfessirler şunu anlattılar değerli dostlar. Semud kavminin ileri gelenleri bir meclislerinde toplanmışlardı. Bu esnada Allah'ın Resulü Salih aleyhisselam onların bulunduğu yere geldi ve onları Allah'a davet etti. Onlara öğüt verdi. Onları sakındırdı. Onlara vaaz etti ve bazı hususları onlara emretti. Buna karşılık onlar da şöyle dediler. Şayet sen şu kayadan, orada bulunan bir kayaya işaret ettiler. Şu vasıflarda iyice zorlaştırıcı bazı sıfatlar zikrettiler. Bir deve çıkarırsan, bu deve 10 aylık hamile, uzun ve şöyle şöyle sıfatları haiz olursa, o zaman sana iman ederiz. Onların bu tekliflerine binaen Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ne dersiniz? Sizin söylediğiniz şekilde bu dediğinizi yerine getirirsem, o zaman siz de benim getirdiğime iman eder ve benim kendisiyle gönderildiğim dini tasdik eder misiniz? Onlar da evet dediler. Salih aleyhisselam bu hususta onlardan kesin ve yeminli sözler aldıktan sonra namazgahına girdi. Kendisi için takdir edilen miktarda Allah Azze ve Celle'nin huzurunda namaz kıldı. Sonra da Allah Azze ve Celle'ye onların isteklerini yerine getirmesi için dua etti. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle de o kayaya büyük, hörgücü uzun, 10 aylık hamile, istedikleri şekilde ve anlattıkları sıfatları haiz bir dişi devenin çıkması için yer olmasını emretti. Onlar bunu bu şekilde gözleriyle gördüklerinde çok büyük bir olay, korkunç bir manzara, şaşkına çevirici bir kudret, kesin bir delil ve parlak bir burhan görmüş oldular. Bunun karşısında onlardan birçokları iman ettiler. Onların çoğunluğu ise yine küfür, dalalet ve inatları üzerinde ısrar ederek devam ettiler. İşte bunun için Allah-u Teala şöyle buyurdu. Onlar bu deve yüzünden zulmettiler. Yani onların çoğunluğu bunu inkar ettiler ve buna bakarak hakka tabi olmadılar. İman edenlerin reisi Cunde bin Amr bin Mahlat bin Lebit bin Cevvas idi. Bu zat Semud kavminin ileri gelenlerindendi. Semud kavminin diğer ileri gelenleri de iman etmeyi istedilerse de Züab bin Amr bin Lebit putların bakıcısı Hübbab ve Rabab bin Samr bin Celhes onları bundan vazgeçirdiler. Cunde amcasının oğlu Şihab bin Halife'yi davet etti. Şihab da onların ileri gelenlerindendi. İman etmek istedim. Ancak az yukarıda zikredilen kişiler onu engellediler. O da onlara meyletti. İşte bu hususta Müslümanlardan Mehraş bin Uhumme bin Dümeyl şöyle bir şiir söyledi. Amr ailesinden bir grup vardı. Davet ettiler. Peygamberin dinine Şihab'ı, bütün Semud'un aziziydi Şihab, icabet etmek istedi, şayet kabul etseydi. Artık Salih aramızda aziz olurdu. Artık onu efendileri Züab ile denk tutmazlardı. Ancak Hicr ailesinden sapmış olanlar, rüştü gördükten sonra Züab'a dost oldular. İşte bundan dolayı Salih aleyhisselam onlara şöyle dedi. İşte size bir ayet olmak üzere Allah'ın dişi devesi. Burada değerli kardeşler devenin Allah subhanahu ve teala'ya nispet edilmesi aynı Beytullah'ı ve Abdullah da olduğu gibi teşrif ve tazim izafesidir. Size bir ayet olmak üzere kısmının manası şudur.
benim size getirdiğim dinin doğru olduğuna dair bir delil olmak üzere. Artık onu bırakın da Allah'ın arzında otlasın. Ona kötü bir maksatla dokunmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. Bu deve onların arasında kalarak onların arazilerinden istediği yerden otluyor ve gün aşırı suya geliyordu. Suya geldiği zaman o günkü kuyunun bütün suyunu içiyordu. Onlar ise o günkü su ihtiyaçlarını ertesi güne bırakıyorlardı. Şöyle de denilmektedir. Onlar o gün için kendilerine yeterli olacak kadar devenin sütünden içiyorlardı. İşte bunu ifade etmek için şöyle buyurdu. Onun da belli bir su içme nöbeti vardır. Sizin de belirli bir günde su içme nöbetiniz vardır. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Gerçekten biz onlara imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndeririz. Yani biz bununla onları imtihan ediyoruz. Bakalım ona iman edecekler mi yoksa inkar mı edecekler? Allah-u Teala zaten onların ne yapacağını daha iyi biliyor. Artık onları gözet. Yani onların durumlarının ne olacağını gözetleyip bekle ve sabret. Yani onların eziyetlerine sabret. Çünkü yakında açık bir şekilde onların haberi sana gelecektir. Ve onlara suyun kendi aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Her su alış sırası kiminse o hazır bulunsun. Onların deve ile olan bu halleri uzun bir devam edince ileri gelenleri bir araya toplandılar ve bu deveyi kesmek üzere ittifak ettiler. Böylece hem deveden kurtulmuş olacaklar ve hem de sularının tamamı sadece onlara kalmış olacaktı. Şeytan da amellerini onlara süslü gösteriyordu. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Böylelikle dişi deveyi öldürdüler ve Rablerin emrine karşı çıkıp Salih'e de şöyle dediler. Ey Salih, eğer gerçekten gönderilenlerden bir peygamber isen vaat ettiğin şeyi getir bakalım. Onlardan deveyi öldürmeyi üstlenen kişi reisleri Kudar bin Salif bin Cünde idi. Bu kişi teni kırmızı, gözleri mavi ve kısa boylu olan birisiydi. Bunun veledi zina olduğu da söylenir. Buna göre Salif'in yatağında doğmuş ancak Sayban denilen bir adamın çocuğudur. Kudar'ın yaptığı bu iş hepsinin ittifakıyla gerçekleşmişti. Bundan dolayı da bu iş onların hepsine nispet edildi. Değerli dostlar, değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah bu haftaki kitap okuma sohbetimizi burada noktalamış olalım. Rabbim okuduklarımızdan hakkıyla anlamayı ve anladıklarımızla da salih amellerde bulunmamızı nasip eylesin. İnşallah bir sonraki programda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan

0: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.
1: Ya

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: emrettiğim hususlarda bana itaat et, tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür: Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz, cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Şelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlarda.

Öyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlasla.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
1: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki, ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anlattıkların onda bulunursa, onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa, o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Gecedir sensizliğe ağıtlar yakan.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üsve-i hasene olduğu için onun sünnetini yaşamak biz Müslümanlar için bir zorunluluktur. Çünkü şu bir gerçektir ki sünnet insanların din, dünya ve ahiretle ilgili çalışmalarından, alışveriş ve bu konuyla ilgili hükümlerden, icar, ariye, hibe, vakf, nikah ve talak gibi ihtiyaç duydukları bütün şeylerden bahseden ve tüm bu hususları içeren ilimdir. Sünnetle amel etmekten maksat, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki isteğini yerine getirmektir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı en iyi anlayan ve en mükemmel şekilde aktif hayata uygulayandır. Bu sebeple sünnete sarılmakla Kur'an'a sarılmak, sünneti yaşamakla Kur'an'ı yaşamak kavramları arasında fark yoktur. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an'da daha önce de işaret ettiğimiz gibi peygambere itaat, emrine uyma, onun verdiğini alma, nehyettiğinden sakınma gibi hususlara dikkat çekmekte, bu yönde emir ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Bütün hareket noktasının kaynağı vahiy olan bir insanın emirleri, yasakları ve yaşama biçimi günahlardan, yalan ve yanlıştan, lüzumsuz fazlalıklardan uzak Allah'ın gözetim ve denetiminde olacaktır. Böyle birinin hayat biçimi olan sünnete sarılmak ve yaşamak elbette ki dinin ta kendisidir. Zaten İslam fikri bir fantezi değil, hayata uygulanacak bir sistemdir. İslam, hayata uygulanan bir sistem olunca bunun başka türlü bir izah tarzı da yoktur. Böyle olmazsa herkes kendi anlayışına göre bir sünnet ihdas eder, buna göre amel etmeye çalışır. Bu durumsa vahdet dini olan İslam'ın hedeflediği temel espriye aykırıdır. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde ısrarla sünnete sarılmamızı emretmişlerdir. Sünnetimden yüz çeviren benim ümmetimden değildir buyurması, üzerinde durulması gereken bir husus olup ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte altı sınıf insan vardır ki onlara Allah da lanet etti, duaları makbul olan nebiler de lanet etti buyurur ki bunlardan biri de sünneti terk eden kimsedir. Sünnet, insanları karanlık yoldan kurtaran, aydınlık yolları gösteren, tehlikeli geçitleri bildiren işaret taşlarıdır. Diğer bir deyişle sünnet, insanın bu var olma yok olma savaşında başarıya, zafere götüren yegane kurtarıcıdır. Sünnet üzere yaşamak, insana hayatını kurtarma imkanı sağlayacaktır. Ona zaferlerle dolu bir ömür verecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her sünnetine önem verip sarılmak ve sünnetin gerektirdiği tarzda yaşamak, bir Müslüman için yegane gaye ve hedef olmalıdır. Tabii ki bu öncelikle sünneti bilmekle, öğrenmekle mümkün olacaktır. Fert ve toplum olarak sünnet eğitim ve öğretimini yaygınlaştırmamız ilk yapılması gereken iş olarak görülmektedir. Bunun da belli bir mekanı yoktur. Okul, cami ve ev bu iş için büyük önem arz eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örneğini pratiğe aktarabilmek için her şeyden önce insanlara peygamber sevgisini kazandırmak gerekir. Bu işin imani yönüdür. Ayrıca sevmek, örnek almanın da en önemli şartıdır. Tabii ki sadece sevgi yetmez. Sevgi bilgiyle takviye edilirse kalıcı ve verimli olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ki İslam'dır, bir bütündür. Bunun bir kısmına sahip çıkıp öbür kısmını ihmal etmek taassubuna düşülmeyecek bir sünnet kültürü ancak sevgiyle bilginin mezcedilmesiyle mümkündür.
Bu noktada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ve diğer özellikleri Müslümanlara bilhassa yeni yetişen nesle örnekleme metoduyla öğretilmelidir. Bunun için şunları yapmak bu işte başarıya ulaşabilmek için gereklidir. İlk ve orta dereceli okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çokça örnekler verilmelidir. Peygamberimizin yaşam tarzı ve modeli ders kitaplarına girmelidir. Vaizlerimiz, din görevlilerimiz gereksiz ve faydasız bazı bilgiler yerine daha tatlı ve muşahhas olan peygamberi örnekleri cemaate aktarmalı, vaaz ve hutbelerinde kaynak olarak mutlaka ayet ve hadislere genişçe yer vermelidirler. Günümüzde revaçta olan özel TV ve radyo istasyonlarından Müslümanlar da azami ölçüde yararlanmalı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve seçkin ashabının hayatındaki güzel örnekleri daha geniş kitlelere duyurma çabası içine girmelidirler. Bunca menfi yayınlara karşı bu Müslümanlar için zorunluluktur. Her seviyedeki çocuk ve gençlik kitaplarına onların anlayacağı şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla ilgili örnekler alınmalıdır. Ailelerin de sünnet konusu üzerinde eğilerek Hazreti Peygamber'i tanıtıcı yayınları ev içinde müştereken okuma faaliyeti içine girmeleri güzel olur. Buraya kadar sünnet üzerinde bir şeyler söylemeye çalıştık. Neticede şunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Dini kimlik ve kişiliğimizi koruyabilmek için İslam'ı sünnetteki yorumuyla yaşamak zorundayız. Sünnetten hangi gerekçeyle olursa olsun yan çizmek, ayrılmak, bid'at ve hurafelere kucak açmak demektir. Çünkü sünnet, İslam kültürünün ta kendisidir. Buraya kadar işlenen naslardan anlaşıldığı üzere, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tezahür eden sünnet, Kur'an'ın öz kardeşidir. Sünnetin günlük hayat programımıza düzenleyici olarak hakim kılınması için onu kendi bütünlüğü içerisinde kabullenmek ve yaşamaya çalışmak gerekmektedir. Ayrıca medeniyet kurmada sünnetin verilerinden faydalanmak ve bu husustaki çalışmalara hız vermek Müslümanların en önemli görevleri arasında gözükmektedir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. İlaç ve tedavi. Şeytanların tehlikelerinden, Müslümanların onların kötülüklerinden kurtaran ve saptırmalarından koruyan tedavi yöntemlerinin açıklanması kaçınılmaz bir sorumluluktur. Şeytanlaşmış insanların kışkırtma ve kötülüklerinden korunma yöntemleri pek çoktur. Ancak biz sadece belli başlı olan yöntemleri açıklamakla yetineceğiz. İmanı güçlendirme. İman bir kalbe yerleşir de mümin kişi bu imanın tadına ererse, hiçbir ortamın onu değiştirmesi veya fitne ve bozulmalar, aldatıcı şeylerin ne kadar çok olursa olsun onu imanından döndürmesi mümkün değildir. Çünkü tadını aldığı o güçlü iman sahibini sapmaktan ve bozulmaktan korur. Bozuk çevre arasına yıkılmaz bir duvar çeker. Rum İmparator Heraklius ile Ebu Süfyan arasında İslam dinine ilişkin geçen konuşma bu duruma işaret etmekteydi. Onlardan herhangi biri kızgınlık veya darılma nedeniyle dininden döndü mü? Ebu Süfyan, hayır. Heraklius, işte iman da böyledir. Kalbin derinliklerine yerleşip karar kıldı mı artık hiç oradan çıkmaz. Aldatıcı şeyler ne kadar çok olursa olsun, İmanın tadına ermiş kimsenin içi acı ve mutsuzluklarla dolu sapmalara yönelmesi mümkün olmadığı gibi, böyle bir sapma aynı zamanda akli gerçeklere de ters düşer. Çünkü imanın tadını almış bir kişi çevresinden etkilenmez, aksine çevresini etkiler. O boğulanlarla birlikte boğulmak yerine Allah'ın kendisine verdiği güçle boğulmak üzere olanları boğulmaktan kurtarır. İslam tarihi tüm dünyaya İslam nurunu saçan parlak örneklerle doludur. İslam ordularının savaşmadan girdiği ve İslam'ın yaygın bir din olarak kabul gördüğü nice ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkeler kılıç zoruyla değil, ticaret için buralara kadar gelen ihlaslı davetçiler eliyle fethedilmiştir. Davetçiler kısa bir süre için de olsa bu diyarlara geldikleri zaman son derece bozuk ve fesat dolu bir çevre içinde yaşamaktaydılar. Ancak buna rağmen onlar sarsılmaz dağlar gibi bu bozulmalara karşı koydular ve herhangi bir bozulmadan etkilenmediler. Onlar sadece kendilerini düşünüp bu bozuk çevreden korunmakla kalmadılar. Tam aksine, o bozuk çevrede yaşayan insanları etkilemek ve İslam'a girmelerini sağlamak için onlara İslam'ı anlattılar. Söz ve davranışlarıyla onları İslam'ın huzur ve mutluluğuna davet ettiler. Günümüz Batı toplumları da sapma ve bozulmalarla doludur. Adeta sapkınlıklar içinde boğulmuşlardır bu toplumlar. Fakat bununla beraber oralarda yaşamak zorunda kalan bazı Müslüman gençler İslam'a davet görevini en iyi şekilde yerine getirmekte ve kendilerini kuşatan şiddetli bozulma ve sapmalara rağmen Allah'a itaat hususunda hiçbir taviz vermemekte, tam bir kararlılıkla namus ve onurlarını en iyi şekilde koruyabilmektedirler. Buna karşılık Müslüman olduklarını ve İslam'a bağlı olduklarını söyleyen nice insanlar Batı ülkelerine varır varmaz hemen bozulmaların ve kötü yolların peşine düşmüşlerdir. Çünkü ülkelerinde onların bozulmalarını engel olan, sapmalarını önleyen nedenler bulunmaktaydı. Ya yaşadıkları çevreden çekiniyorlardı veya insanların ayıplamalarından korkuyorlardı. Batı'da yaşamaya başlayınca bu çekinceleri ve korkuları kalmadı. Kalplerindeki iman nuru söndü, yaşamları üzerindeki etkisi son derece zayıfladı. Sonuç olarak inançlı insan kendisini her türlü bozulmalardan korumak için imanını güçlendirmek zorundadır. İmanı güçlendirmek de ancak kendisini faziletlerle donatan ve onu bütün pisliklerden temizleyen sağlıklı bir arınma, manevi gelişim çalışmasıyla mümkündür. Doktor Ahmet Karzuk. manevi gelişimin önündeki engeller.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvildu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümle daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 125. sayfasında yer alan 12 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Efendim burada 12 numaralı alıştırmada teemmel mayeli başlığını görüyoruz. Aşağıdakileri incele şeklinde anlayabileceğimiz bir başlık. Programımızın bir önceki bölümünde ders kitabınızda bir önceki sayfada sayfa 124'te verilen 11 numaralı alıştırmada munzu zarfıyla ilgili size bilgi aktardım. Bunu paylaştım sizinle. Munzu için dan beri, şu zamandır, bu zamandır, şu zamandan beri, bu zamandan beri şeklinde bir anlamın söz konusu olduğunu ifade ettim. Mundu'dan sonra gelen ismin mecrur olacağını ve Mundu'nun kendisinden sonra gelen isimle birlikte bir isim tamlamasını, izafet terkibini teşkil edeceğini, Mundu'nun mudaf, Mundu'dan sonra gelen mecrur isminse mudafun ileyh olarak irab edileceği bilgisini sizinle paylaştım. Bir de منذ متى şeklinde kullanacağımız bir ifadeyi programımızın bu bölümünün hemen girişinde sizinle paylaşmak istiyorum. منذ متى ne zamandan beri, ne zamandır şeklinde tercüme edebileceğimiz bir ifadedir. منذ متى ne zamandır, ne zamandan beri şeklinde günlük hayatta karşımıza çokça çıkacak olan bir ifadedir diye düşündüğümden programımızın önceki bölümünün sonlarında yetiştiremediğim bu bilgiyi bu bölümün hemen başında sizinle paylaşmak istedim. Mesela منذ متى تسكن في هذا البيت şeklinde bir cümleyi ne zamandır, ne zamandan beri bu evde oturuyorsun şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. Veya منذ متى تعيش في تركيا ne zamandır Türkiye'de yaşıyorsunuz şeklinde bir anlamla tercüme edebileceğimiz bir ifadedir. Bu sorumuza muhatabımız cevap verirken cevap cümlesinde yine منذ'yu kullanacaktır. Mesela ene eskunu fi hazel beyti munzu senetin diyecektir. Ben bu evde bir yıldır oturuyorum. Veya ene aişu fi Türkiye munzu seneteyni, ben iki yıldır Türkiye'de yaşıyorum gibi efendim bir cümleyle bizim munzu meta taişu fi Türkiye sorumuz muhatabımız tarafından cevaplanacaktır. Ders kitabımızda sayfa 125'te 12 numaralı alıştırmaya şimdi tekrar dönebiliriz. Huve yera, ente tera, ene era ve nahnu nera şeklinde ifadeler görüyoruz. Huve yera, müfret gaib siga, o görüyor, görür anlamında bir cümle. Ente tera, müfret muhatap kipinde sigasında bir cümle. Ente tera, sen görüyorsun, görürsün. Sonra ene era, müfret mütekellim sigada. Ben görüyorum, görürüm. Ve son olarak müsenna mütekellim yahut cem mütekellim sigada bir cümle. Nahnu nera, ikimiz görüyoruz, görürüz yahut biz görüyoruz, görürüz anlamında bir cümle. Bu ifadelerin altında şöyle bir cümle kaydedilmiş. يَضَعُ الْمُدَرِّسُ اَشْيَاءَ عَلَى مَكْتَبِهِ اَوْ يَرْسُمُ عَلَى السَّبُورَةِ اَشْيَاءَ وَيَسْأَلُ كُلَّ مِنَ الطُّلَّابِ مَاذَا تَرَى عَلَى الْمَكْتَبِ اَوْ عَلَى السَّبُورَةِ وَيُجِيبُ الطَّالِبُ وَيَقُولُ اَرَى قَلَمًا وَكِتَابًا وَسَاعَةً. Bu okuduğum cümlede öğretmenin dikkatine sunulan bir husus var. Şöyle ki, يَضَعُ الْمُدَرِّسُ اَشْيَاءَ عَلَى مَكْتَبِهِ, öğretmen masasının üzerine bazı şeyler bırakır. اَوْ يَرْسُمْ عَلَى السَّبُورَةِ اَشْيَاءَ, yahut tahtaya bazı şeyler çizer. وَيَسْأَلُ كُلَّ مِنَ الطُّلَّابِ, ve öğrencilerin her birisine sorar. مَذَا تَرَى عَلَى الْمَكْتَبِ, masanın üzerinde ne görüyorsun? اَوْ مَذَا تَرَى عَلَى السَّبُورَةِ, yahut tahtada ne görüyorsun anlamında sorular sorar. Ve يُجِيبُ الطَّالِبُ وَيَقُولُ, öğrenci cevap verir ve şöyle der. اَرَى قَلَمًا وَكِتَابًا وَسَاعَةً, ben bir kalem, bir kitap ve bir saat görüyorum gibi. Sınıf içerisinde bu dersin işlenmesi durumunda, sınıf içinde örgün bir eğitim ortamında uygulanabilecek olan bir faaliyet 12. alıştırmada dikkatlerimize sunuluyor. Peki şimdi 13 numaralı alıştırmaya bakalım. Teemmel ma yeli, aşağıdakileri incele. Birinci cümle, el cümletul ula, ercu en tesmaha li bil culusi huna. Peki bu cümleyi anlamaya çalışalım. Ercu en tesmaha li bil culusi huna, buraya oturmama müsaade etmenizi rica ediyorum şeklinde tercüme edebileceğimiz bir cümle. Buraya oturmama müsaade etmenizi, izin vermenizi veya buraya oturmamı hoş görmenizi rica ediyorum. Cümle 2, ercu en tesmaha lehu bil huruc, onun çıkmasına müsaade etmenizi rica ediyorum. Onun çıkışına, çıkmasına müsaade etmenizi, izin vermenizi veya onun çıkmasını hoş görmenizi rica ediyorum. El cümle salise, üçüncü cümle, ercu en tesmaha lena bidduhuli, bizim girmemize izin vermenizi rica ediyorum. El cümle rabia, dördüncü ve son cümle, ercu en tesmaha li hamidin bi ziyaratike, Hamide sizi ziyaret etmesi için izin vermenizi umuyorum, rica ediyorum anlamında bir cümle. Peki efendim, burada 13 numaralı alıştırmada ercu en tesmaha li yahut ercu en tesmaha lehu, ercu en tesmaha lena veya ercu en tesmaha li Hamid, li Ali, li Aişe, li Fatıma gibi, ben şu hususta şunu hoş görmenizi, şuna müsaade etmenizi, şuna izin vermenizi rica ediyorum kalıp cümlesini öğrenmiş olduk. Burada dikkat edeceğimiz husus şu: ercu en tesmaha'dan sonra eğer izin isteyen bensem, kendim için izin istiyorsam, en tesmaha li, bir topluluk adına konuşuyor ve bir topluluk adına izin istiyorsam, ercu en tesmaha lena, veya bir başka şahıs için, bir başka şahıs adına konuşuyor ve onun adına bir izin talebinde bulunuyorsam, örneğin bu kişi Hamid'se, ercu en tesmaha li Hamid şeklinde bir kalıpla efendim muhatabımdan izin istiyorum. Bir de şuna dikkat edeceğiz. Mesela birinci cümleyi esas alacak olursak, ercu en tesmaha li bil culusi. Hangi hususta müsaade istiyorsak, o söz konusu müsaade istediğimiz konu neyse, o konuyu ifade etmek için culus şeklinde bir mastar. Eğer söz konusu müsaade istediğimiz konu oturmaksa, celese fiilinin mastarı olan culusu. Eğer söz konusu izin istediğimiz konu çıkmaksa, harace fiilinin sözlükte yer alan biçimiyle sarih mastarı diye adlandırdığımız mastarı olan hurucla, ya da girme söz konusuysa dehalenin mastarı duhul, efendim ziyaret söz konusuysa zara fiilinin mastarı olan ziyara kelimesiyle izin isteyeceğiz. Ve bir de izin isterken söz konusu bu el culus, el huruc, el duhul ve ziyara şeklindeki mastarların başına bir harfi cerrini getireceğiz. Yani şu konuda müsaade eder misiniz, şuna izin verir misiniz şeklindeki bir anlam taşıyan cümlede söz konusu müsaade istediğimiz hususu sözlükte yer alan mastar biçimiyle ifade edeceğiz ve başında da bir harfi cerrini kullanacağız. Bu açıklamalardan sonra ders kitabınızın bu sayfasında, sayfa 125'te yer alan 14. alıştırmaya geçebiliriz diye düşünüyorum. Hâzihi esmâ-u fusûl-i-seneti. Bunlar yılın mevsimlerinin adlarıdır şeklinde bir anlamla tercüme edebileceğimiz bir cümle. Sağdan sola 4 mevsim ismi: eşşitâ-u, el-rabî'u, el-sayfu ve el-harîfu şeklinde kaydedilmiş. Eşşitâ kış, el-rabî'u ilkbahar, el-sayf yaz ve el-harîf sonbahar anlamıyla tercüme edilir dilimize. Tekrar edecek olursak, eşşitâ'u kış, el-rabî'u ilkbahar, el-sayfu yaz, el-harîfu sonbahar. Eşşitâ ve rabî' ve sayf ve harîf şeklinde sıralayabiliriz. Efendim, bu sayfada, sayfa 125'teki çalışmamızı tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 126'ya geçelim. 126. sayfada, sayfa başında El-Kelimâtul Cedîdetu başlığını görüyoruz. Yeni kelimeler anlamıyla tercüme ettiğimiz bir sıfat tamlaması. Bu başlık altında şu kelimeleri görüyoruz sırasıyla: utletun, tatil anlamında bir kelime. Utle, tatil. Mesela utletu sayfi dersek yaz tatili demiş oluruz. Utletun, tatil. El amul mukbilu, gelecek yıl. El amul mukbil, gelecek yıl. Sonra ezzubabu, cemi çoğulu zubbanun, sinek anlamında bir kelime. Ezzubab çoğulu zubban, sinek. Mısır, Mısır ülke ismi. Huduun, sessizlik, sükunet, sakinlik. İlan, duyuru, ilan, reklam şeklinde anlamak da mümkün bunu. İlan, duyuru. Sonra ehil, ehil aile veya yerine göre halk anlamıyla tercüme edebileceğimiz bir kelime. Mesela ene a'işu fi beytin ma'a ehli, ben bir evde ailemle birlikte oturuyorum anlamında tercüme edebileceğimiz bir cümledir. Bu kurduğum, örnek olarak kurduğum cümlede ehil kelimesi aile anlamındayken, mesela Ehlu Türkiye ne diyelim? Yuhibbu al-duyufe. Türkiye halkı misafirleri sever. Veya ehlu

ülkemizde Türk dilinde kullandığımız anlamıyla zarf hem de durum, koşul, durumlar, koşullar, şartlar şeklinde veya durum, koşul, şart anlamında tercüme edebileceğimiz bir kelime. Vavda kelimesi gürültü anlamını taşıyan bir kelime. Vavdaun gürültü. Sonra aşağı kelimesini görüyoruz. Bir alt satırda. Aşağı akşam yemeği anlamını taşıyan bir ifade. Aşağı kelimesinin ilk harfi olan ayının harekesini kesralı okuyacak olursak, işe şeklinde okuyacak olursak, yatsı anlamıyla tercüme edilir. Mesela salatul işa, yatsı namazı şeklinde anlaşılır. Ancak burada verilen biçimiyle aşa, akşam yemeğidir. İlacun, tedavi. Halk dilinde, dilimizde kullandığımız ilaç anlamında da kullanılır. Ancak sözlük manası ilaç kelimesinin tedavidir. Semaha yesmehu kelimesini görüyoruz. İlaç kelimesinden sonra gelen kelime semaha yesmehu. Bir şeyi hoş görmek, bir şeye müsamaha göstermek, anlayışla karşılamak şeklinde anlayabileceğimiz, bu şekilde tercüme edebileceğimiz bir anlam taşır. Sonraki kelime zara yezuru, ziyaret etti. Zara mazisi, yezuru muzarisi. Bede'e yebde'u fiilini görüyoruz. Başladı anlamında bir fiil. Sonra emkene yumkinu fiili var sırada. Emkene yumkinu, mümkün olmak, imkan dahilinde olmak anlamıyla tercüme edebileceğimiz bir fiil. Yani şu mümkün müdür, bu mümkün müdür, şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim anlamındaki bir cümlede, mesela hel yumkinu en eclise huna şeklindeki bir cümlede ben buraya oturabilir miyim, benim buraya oturmam mümkün mü anlamı söz konusudur. Hel yumkinu en ahruce, çıkabilir miyim, çıkmam mümkün mü? Veya hel yumkinu en edhule, girebilir miyim? Hel yumkinu en es'ele leke şey'en, size bir şey sorabilir miyim şeklinde tercüme edebileceğimiz örnek cümleler. El kelimatul cedidetu, yeni kelimeler başlığı altında son satırda verilen iki kelime var. Bunlardan her ikisi de fiil. Bekiye yebka, kaldı anlamını taşıyan bir fiil. Bekiye yebka, kaldı veya yebka için düşünecek olursak kalıyor, kalır anlamında. Ve son olarak besaka yebsuku, tükürdü anlamını taşıyan bir fiil. Besaka muzarisi yebsuku, tükürdü anlamını taşıyan bir fiil. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, Radyo Dershanesi programı orta düzey derslerde ders kitabı olarak esas aldığımız Medine-i Münevvere'de faaliyet gösteren El Camiatul İslamiyye diye bildiğimiz, tanıdığımız İslam Üniversitesi'nin yayınlarından olan Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha şeklinde adlandırılan ve ana dili Arapça olmayanlar için Arapça dersleri anlamıyla tercüme ettiğimiz ve bazı yayın evlerinin baskılarında 3 cilt, bazılarının baskısında ise 4 cilt şeklinde neşredilen Arapça öğretim serisinin ikinci kitabındayız. Birinci kitabını Radyo Dershanesi'nin orta düzey derslerinde işledik, ele aldık. Şu an orta düzey derslerde ikinci cildi işliyoruz. İnşallah Rabbimiz

fırsat verir, bize müsaade ederse, ileri de düzey derslerde, yüksek düzey derslerde söz konusu serinin 3. cildini işleyeceğiz. Derslerimizin başlangıcında da siz değerli dinleyicilerimle, öğrencilerimle paylaştığım gibi, Radyo Dershanesi'nde dersleri sunarken ben 3 cilt şeklinde basımı yapılan seriyi esas alacağımı ifade ettim. Bunu tekrar hatırlatma sadedinde sizinle paylaşıyorum. Orta düzey derslerde ders kitabımızın 126 sayfasını geride bıraktık. Şu an sayfa 127'ye ulaşmış bulunuyoruz. 127. sayfada Eddersu Thamine Aşara 18. ders başlığını görüyoruz. Efendim, bu dersi, yani Eddersu Thamine Aşara başlıklı dersi programımızın bir sonraki bölümüne bırakıyorum. Programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamladık. Programımızın gelecek bölümünde inşallah ders kitabınızın 2. cildinde 127. sayfada Eddersu Thamine Aşara başlıklı bölümde derste görüşmek umut ve duasıyla hepinize Arapça öğreniminizde zihin açıklığı ve üstün başarılar duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Fi emanillah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sevinçli anında kimseye söz verme. Öfkeli anında da kimseye cevap verme. Kendi kusurunu görmeyen başkalarının kusurunu da büyük görür. Düşenin elinden tut, ta ki sen de düştüğün zaman tutacak bir el bulasın.
2: Özel FM 103.2.
3: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın helal.

dine karşı. Tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin, barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı. Ceder

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 80-81. Peygamberimizin yapması istenen dua. Ve de ki:
2: Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla ve yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver.
1: Yine de ki:
2: Gerçeğin ta kendisi geldi, sahte olansa yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin.
0: Özel efendim. 103.2

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: Bera İbn-i Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: ey insanoğlu, hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu, ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu, senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki şayet ona su verseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Yunus suresi 62 ve 63. ayetler. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu dostluktur. Elbette ki konumuz dostluk derken kulların Allah ile olan dostluğundan veya kim Allah'ın dostudur konusunu ele almayacağız. Biz Müslümanlar arasında olan dostluktan bahsetmeye gayret edeceğiz. Çünkü ayet-i kerimelerde kimlerin Allah'ın dostu olduğunu bizzat Allah Azze ve Celle beyan buyurmuştur. Yani Allah'a iman eden, ona hiçbir surette şirk koşmayan her fert hatalarıyla birlikte Allah'ın dostudur. Birilerinin Allah'ın dostluğunu sadece belirli şahıslara has kılmaları yanlıştır. Bu konuda Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfreden kafirlerin dostları ise tağuttur. O tağutlar onları aydınlıktan karanlığa çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Bakara suresi 257. ayet. İşte hem bu ayette hem de diğer ayetlerde gördüğümüz gibi Allah Celle Celaluhu kendi dostluğunu sadece toplum içinde şöhret bulmuş bazı kimselere değil, Allah'a iman eden, onun sınırlarını aşmayan bütün takva sahibi Müslümanlara has kılmıştır. Ve takvanın ölçüsü de İslam'ın sınırlarını aşıp aşmamak ve Allah katında olan bir şeydir. Yani İslam'ın belirlediği ölçülere göre takva da belirlenmiş olur. Ayrıca toplum içinde takva sahibi ve Allah dostu denilen nice insanların Allah'ın sınırlarını aşan ve onun hükmüyle hükmetmeyen takvasız insanları dost edinip onlara vekalet verip onları desteklediğini görüyoruz. Kendilerine tabi olan takva sahibi samimi Müslümanların da bu takvasız insanlara destek vermeleri gerektiğini söylediklerini biliyoruz. Bu konuda söylenecek birçok sözümüz vardır ama dediğimiz gibi konumuz bu değildir. Konumuz Müslümanların dostluğudur. Evet kardeşlerim, gerek Müslüman topluluklar arasında olsun, gerek Müslüman fertler arasında olsun, dostluk gerçekten çok önemli bir şeydir. Dostluk demek, güven demek, yardımlaşmak demek, birlik ve beraberlik demek, fedakarlık demek, beraber ağlamak, beraber gülmek demektir. Eğer bir toplumda huzur, güven, sükunet, yardımlaşma, saygı ve sevgi varsa o toplumda dostluk var, düşmanlık yok demektir. O toplumun fertleri birbirlerine dostça davranıyor demektir. Aksi takdirde o toplumda huzur olmaz ve her türlü kötülüğü ve düşmanlığı görmek mümkün olur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin dostlarıdır. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir.

sahibidir. Tevbe suresi 71. ayet. Muhterem Müslümanlar, genelde Müslümanların hepsi birbirlerine dostken özelde de fertler yakın ilişki kurup kendi mizaçlarına ve ruh yapılarına uygun dostlar edinmişlerdir, dostları vardır. Çünkü bu fıtri bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile genelde ashabın hepsini kendine dost edinmişken Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhum gibi özel dostları vardı. Ve ashab-ı kiram içinde de özel dostlukların olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, eğer özel dostluklarda taraflar arasında birbirlerine karşı saygı, sevgi, adalet, fedakarlık, yardımlaşma ve ihsar anlayışı varsa işte o gerçek bir dostluk ve kardeşliktir. İşte bu şekildeki dostluklar topluma örnek teşkil ederek genel dostlukların pekişmesine sebep olan dostluklardır. Yani irşat edici dostluklardır. O halde genel dostlukların pekişmesine katkımızın olmasını istiyorsak, önce bizler fertler olarak iyi bir dost olacak şekilde kendimizi yetiştirmeliyiz. İslam ahlakına sahip, güvenilir, sözüne sadık, fedakar, kendisi için istediğini dostu için de isteyen, kendisi için istemediğini dostu için de istemeyen, İhlas ve takva sahibi örnek Müslümanlar olmalıyız ki bizlerle dostluk kurmak isteyenler de bu özelliklere sahip olmak için gayret ve çaba sarf etsinler. Değerli kardeşlerim, dostlukların sağlam ve devamlı olabilmesi için hoşgörü, yumuşaklık, fedakarlık, affedicilik, sır saklamak, dostun hakkında kötü konuşmamak ve karşılıklı ikramlarla, karşılıklı hediyeleşmelerle mümkün olur. Ayrıca dostluklar hiçbir dünyalık menfaat beklemeden olmalıdır. Çünkü içinde Allah'ın rızası olmayan, Allah için olmayan hiçbir dostluğun değeri yoktur. Zaten içinde Allah'ın rızası olmayan hiçbir şeyde de hayır yoktur. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yüce Allah için birbirlerini sevenler kıyamette kırmızı yakuttan olan sütunlar üzerinde olacaklardır. O sütunun başında 100.000 oda bulunur. Güneş dünya ahalisini aydınlattığı gibi odalar da cennet ahalisini aydınlatır. Alınlarında ise şu yazı vardır. Bunlar Allah için birbirlerini sevenlerdir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın kulları arasında öyleleri vardır ki peygamber ve şehit olmadıkları halde kıyamet günü Allah katındaki mevkilerinden dolayı peygamberler ve şehitler onlara imrenirler. Orada bulunanlar, ya Resulallah onlar kimlerdir, bize haber verir misiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar aralarında alıp verdikleri bir mal ve akrabalık olmadığı halde Allah'ın ruhu Kur'an ile birbirlerini sevenlerdir. Vallahi onların yüzleri nurdur ve kendileri nur üzerindedirler. İnsanlar korktuğu zaman onlar korkmaz, insanlar üzüldüğünde onlar üzülmezler buyurdu ve haberiniz olsun ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir ayet-i kerimesini okudu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beni tazim hususunda birbirleriyle yarışanlar, birbirlerini sevenler, onlar için nurdan minberler vardır ki peygamberler ve şehitler onlara imreneceklerdir.
Değerli Müslümanlar, buna benzer daha birçok müjdeli hadis-i şerifler vardır. O halde bu müjdelerin ve nimetlerin muhatapları olabilmek için sağlam dostluklar kurarak hedefe doğru ilerlemeye hep beraber gayret etmeliyiz. Aynı yolda yürüyeceğimiz dostlarımızı mutlaka ihlas ve takva sahibi salih Müslümanlardan seçmeliyiz. Kendisi İslam'ı ciddi yaşayan, bizlere de nasihat edip sürekli bizi uyaran kimselerle dostluk kurmalıyız. Dünya peşinde koşan, boş ve mala yani söz ve davranışlar sergileyen, bizi haram veya şüpheli şeylere yaklaştıran kişilerden uzak durmalıyız. Bizi sırat-ı müstakimin dışında batıl ve demokratik yollarda yürütmeye çalışan dostlardan uzak durmalıyız. Bizi küfür ve şirk ameli işlemeye davet eden el abdestli fakat hali abdestsiz kimselerden ve kurumlardan da uzak durmalıyız. Kısacası bizi günahlarına ortak etmeye çalışanlardan sakınmalıyız. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, hangi arkadaşımız, hangi dostumuz daha hayırlıdır?" diye sorulduğunda o görülmesi size Allah hatırlatan, konuşması bilginizi arttıran, yaptığı amel size ahireti andıran kimsedir buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Evet kardeşlerim, bir iki ayet-i kerime ile bitiriyorum inşallah. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşı küfrü tercih ediyorlarsa onları dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Tevbe suresi 23. ayet. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa artık onun Allah katında hiçbir değeri yoktur. Ali İmran suresi 28. ayet. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de kendi dostlarıyla dost olanlardan eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: İnsanlar koyun olunca kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. 5 milyarlık sürüyü soy soy, boy boy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek, derin derin sınırlar. Dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar. Sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek mal mülk bizim. Yer bizim, gök bizim. Hem dünya hem ahiret. Ne varsa hepsi bizim. Varı var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rehberimiz. Washington değil kıblemiz. Biz koyun değiliz. Kurda boyun eğmeyiz. Adem babamız bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz, özgürlük yolumuz bizim. Gün açar bedenimizde. Biz kefen giymeyiz. Biz ya Zeynep gibi kalırız ya Hüseyin gibi kalırız.

0: gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
1: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakla ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir şey bütün elde edilmezse de bütün bütün elden kaçırılmaz. Kısmetine rıza kanaattir. Kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevemez. Biçare hakikatler kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.
0: Özel FM 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
0: Özel efendim, 103.2.

0: yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki, biz bize indirilen kitaba da size indirilen kitaplara da inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz yalnız ona teslim olmuş kimseleriz.

0: أؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: Ey Muhammed! Biz sana kitabı böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez.

0: Sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyordun. Elinle de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi.
1: Bel huve ayatun beyinatun fi suduril-lezine utul-ilm ve ma yechadu bi ayatina illa'z-zalimun.
0: Hayır. O Kur'an kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.
1: وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kafirler, ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilseydi ya, diyorlar. Sen de ki, bütün mucizeler ancak Allah'ın kudretine bağlıdır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

0: Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır.
1: Kul kefâ billâhi beynî ve beynekum şehîden ya'lemu mâ fissemâvâti vel ardı.

0: De ki, bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacak olanların ta kendileridir.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat azap onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir.

Azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara "Yaptıklarınızın cezasını tadın," der.

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde nerede güven içinde olursanız orada yalnız bana kulluk edin.

Biz iman edip salih amel işleyenleri mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler.

0: لكم وهو السميع العليم.
1: Nice hayvanlar vardır ki kendi rızkını yüklenip taşıyamaz. Allah onlara da size de rızık verir. O her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ